عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki Vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli, idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işittip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta
kişi için idrak noktası yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2 bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onlara yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamının ruhu kişinin başın üzerine gelir yerleşir ve Allah Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyordu Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır. Kalbinin içine iman yazmış oldu. Dört nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için
ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için üç hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinde talınmıştır. Bir, yerine ifat konulmuştur. İki, o kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. Üç, ek kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. Dört, bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarla nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan bir ürün üzerine baskı yapar. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zülmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle, salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, fazl ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'dan nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan
bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu. Nefse ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa orada insanoğlu huzursuzdur, sıkıntılıdır. Onun için insanlar nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar. İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri
İlk %7'de nefsi emmare,

kalbinde şeytanın karanlıklarının değil Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinizde en önemli unsur vuslattır. Allah-u Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var.
ve ruhunuz

Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah Teala Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Nefyettim diyor. Üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tebliğ etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rücu, geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah Teala. Emri Allah Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

11. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah Teala Elestü bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik, ey nefs, ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina, işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah Teala. Yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de İnna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. ile ruhumuzun Allah'a dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa, fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha azalıyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Yeriden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paralel bir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına
ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'sü Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabi 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazl gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş, vuslat, visal, milaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah-u Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sadedinde. Bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetler ise ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sebil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sebil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. %7 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan tarik-i müstakim başlar. Tarik-i müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarik-i müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçinir. Yatay bir sebil ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sebil Sitretil Müntaha'dan, yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direk yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi başlar, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi beş bin iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak ve açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes yedi bin zikirle başlar ve zikri 15 bine

19 bin zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde kişinin 33 bin zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa, mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin onun ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci kata kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Ve ana dergâhta devrin yoğunun dergâhında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından el öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Harun Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin soldan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları, en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Mustakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Mustakim biter, Tarık-ı Mustakim biter. Fetih için, yedinci gök katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. İkincisinde, yani Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci safhası, ilk dikey yol, yedi katlık yol, adı Tarık-ı Mustakim. Tarık-ı Mustakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı, çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya namzetleri, katları çıkanlar, onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda hanım sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyri süluka Allah'a doğru olan bu yolculuğa iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyri sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyri sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde ileri bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, onun yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secde ise, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci kata kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisini henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin
hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız, huzur namazının ön tarafında, solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde, ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz toprak üzerindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal bildiğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdede olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberri'u nefsi inen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsi. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır fazıllarda, %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levm edilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levm edilen bir nefs, kınanan bir nefs kişi hataları yapmayı

Bu istikametteki dizaynında nefsinde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah Teala

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Levm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün nurlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf. Bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu 50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar. Ama içeride duruyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre, belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor. Kapı yok. Ve su arınma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun

karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan suvarılma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Suvarılma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, bir metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani bir metre uzunlukta 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf, yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte, şeffaf, camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre, derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvı ile doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa sola sıralamış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzlarında içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra ikinci kattaki secde olayı sağ kanat velisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye. Sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat velisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o
cam havuzların, içi sıvıyla doldurulmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar. Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime, orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh, o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın, cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi, el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse, cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği, bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son sefasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha
serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru. Ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Ve kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci, elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Arda arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat velisi gene en sağda, sol kanat velisi solda ama
Hanım Sultan da en sonda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak. Dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sola doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sade bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten birinci kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır.

Zemin katta devrin imamının dergahında salonun üst tarafında sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki altıncı kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın elini öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Ve saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Suvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar. Sayıları diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra mihenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytil Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar, kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır, geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmül kitaba ulaşırlar, kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Salih'ine ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlardan
ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de suvarılma havuzlarında suvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstlü iki katını da doldururlar, secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mihenk menfezinden yükselirler. Beytül Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralarlar, orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa, dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytül Haram'ın aslında secde ederler. Gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu silüetinde bir kapı olan, bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi, yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh
zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor. Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel ezine enam tarihim. Gâlim ve antarul aleyhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizi birlikte kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, sevgi dünyası. Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse sevmek Allah Teala'nın temel emri. Ama bir taraftan da biliyoruz ki seven sevilir. Öyleyse sevmek sadece bir emir olarak değil, onun ötesinde bizim mutluluğumuzun bir vesilesi olarak düşünülmesi lazım gelen bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, seversek çok şey kazanırız. Sevilmeyi kazanırız. Kendisinden nefret edilen bir insan olmak hiç kimse için özenilecek olan bir davranış biçimi, bir sonuç olamaz. Ama sevilen bir insan olmak Allah'ın temel emridir. Sevilen bir insan olmaksa sevmekten geçen bir sonuçtur. Sevmedikçe sevilemezsiniz sevgili kardeşlerim. Seviniz ve sevdiğinizi belli etmekten kaçınmayınız. Nefret eden insanları bakın, onlarla konuştuğunuz zaman gözlerinde, yüzlerinde kendilerine yapılan kötü davranışların bir işaretini bulursunuz hep. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Ama asli unsurları dikkate almadıkları için başkaları tarafından rahatsız edilmektedirler. Arkasında ne var? O davranışlarıyla başkalarını rahatsız ediyor. Başkaları da bunun tabii neticesi olarak onu rahatsız ediyorlar. İnsanlar genellikle hatalarını pek kabul etmek istemezler. Ama isteseler de istemeseler de başkalarından size gelecek olan her kötü davranışın arkasında siz mutlaka varsınız. Sevgili kardeşim, diyeceksiniz farklı düşünenlere, sen onlara en güzel davranışlarla davransaydın, onlar sana kötü davranışlarla davranırlar mıydı? Herkes için yol aynı yoldur. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu yaşantı başkalarına mutluluk verdiğimiz sürece bize mutluluk getirir. Hepimiz bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Ve dünya hayatımız sona erecek. İşte marifet bu dünya hayatını yaşarken başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Unutmayın ki hepinizin mutlu olmasını sağlayacak olan en önemli faktör etrafınızı mutlu etmenizdir.
Şeytan hep insanların aklına neden öyle yapacaksın? Onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin? Tarzında ifadeler kullanır hep. Ona karşı çıkmalısınız. Ve enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Kötü davranışlar olması da sizin onlara kötü davranmanızı sebep teşkil ettirir. Siz onlara kötü davranırsanız onlardan da size geri dönen davranışlar hep kötü olacaktır. Arkasında başkalarını aramayın. Arkasında siz varsınız. Şimdi size kötü davranan 2-3 kişi var diyelim. Ama siz onlara iyi davranıyorsunuz. Onları mutsuz edecek, huzursuz edecek, onları rahatsız edecek bir davranış biçimine hiç girmediniz. Ama onlar gene yanlış davranışlarını devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir atmosfer içinde sizler, size kötü davranan herkes, her kişi sebebiyle derecat kazanırsınız. Önemli mi? Biliyorsunuz ki Allah'ın bir kanunu var. Kıyamet günü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılacak. Kazandığınız dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, kim cehenneme gitmek ister ki? Sonsuz işkencelerin içine kim dalmak ister ki? Sonsuza kadar çekilecek olan ızdırap, işkenceler. Neden? Öyle olalım sevgili kardeşlerim. İki ayrı cepheden de olay açık bir şekilde görünüyor. Birinci cephe bizim başkalarıyla olan ilişkilerimiz. Biz onlara iyi davrandıkça onlardan da bize güzel davranışlar geri dönecektir. Genel olarak böyledir. İstisnalar olmaz mı? Olur. Bazı insanlara iyi de davransanız o size kötü davranabilir. Ama bunların hep azınlıkta kaldığını hepiniz biliyorsunuz. Genel çerçeve içerisinde biz etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla hitap ettiğimiz zaman onlarla olan konuşmalarımızda onların söylediklerine onları incitmeyecek olan, onları huzur verecek olan sözlerle, cümlelerle hitap etmemiz onları mutlu kılar. Hepiniz için en güzel şey sevgili kardeşlerim, onları mutlu etmektir. Ne olur mutlu ederseniz, her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğunu siz de yaşayacak olduğunuz için aynı hüviyette, aynı yüzde de yaşayacağınız için bir başka ifade kullanalım. A kadar mutluluk verdiğiniz bir kişiyi mutlu ettiğiniz zaman Allah Teala sizi de A kadar mutlu eder. A artı B kadar birisini mutlu ederseniz Allah Teala sizi de A artı B kadar mutlu eder. Çünkü arkasında siz varsınız. Siz onu mutlu etmek gereğini duyan, Allah'ın emrettiği istikamette hareket eden birisiniz. Allah yardımını esirgemez. Mutlaka sizi mutlu kılar. Kim başkalarına ne kadar mutluluk veriyorsa,
kendisi de o kadar mutlu olur. Kim başkasına ne kadar mutsuzluk ulaştırıyorsa, onu huzursuz edecek davranışların sahibi ise, aynı miktarda kendisi de mutsuz olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanların birine, ikisine, üçüne, onuna, yirmisine en güzel davranışlarla davrandığınız zaman siz daimi olarak mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutsuz ederek kendinizi de mutsuz edeceksiniz? Allah'ın kanunu açık ve kesin. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutsuz kılar. Neden buna muhatap olalım ki? İnsanları sevmek, onları mutlu etmek ve onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar sizin de mutlu olmanız söz konusuysa, sonucu en güzel standartlarda yaşamak, sizin onlara mutluluk vermenizle paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz bütün insanları, etrafımızda kim varsa hepsini ayrılık gözetmeden mutlu etmektir. Peki ama bize kötü davranıyor. A, ben de ona kötü davranmak hakkının sahibi değil miyim? Sahibisin. Allah Teala kısas adı verilen bir Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde buna müsaade ediyor. Kim kime kötülük etmişse karşısındaki de ona aynı miktarda kötülük etmek hakkının, kötü davranmak hakkının sahibidir. Ama bu neye sebep olur? Haklı da olsa derecat kaybına sebep olabilir. Ama Allah Teala her halükarda insanlara güzel davranmamızı emrediyor. Eğer bir insan kendisine A kadar kötülük yapan bir kişiye o da A kadar kötülük etmişse netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. A kadar kötülük gördüğünde diyelim 100 derece kazandı ama o da karşısındakine A kadar kötülük ettiğinde o 100 derecenin kaybı söz konusudur. Ne olmuştur? Kişi başka birisi tarafından rahatsız edilmiştir, derecat kazanmıştır ama ondan intikam aldığı için böyle bir hakkın varlığını kullanmaya gerek gördüğü için aynı şeyi tatbik etmiştir karşısındakine ve aynı miktarda derecatı bu sefer kaybetmiştir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar kazanç, A kadar kayıp. Ama cennetle cehennemi ayıran şey, kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olmasıdır. Cehenneme gidişte aynı standardın içinde kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse hepimize düşen bir görev var sevgili kardeşlerim. Biz başka insanları sevdiğimiz sürece onlara güzel davranmayı usul ittihaz ederiz. Ve her güzel davranışımız karşımızdakilerden bize güzel davranışlarla geri dönmelerini temin edecek bir vasat oluşturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman eğer biz herkese en güzel davranışlarla davranıyorsak, hedefimiz sadece onları mutlu etmekse, her davranışımızdan bu sonuç elde edilebiliyorsa onlar tarafından, yani her davranışımızın neticesinde onlar mutlu oluyorlarsa,
O zaman biz Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yerine getiren birisiyiz. Görevimiz başkalarını mutlu etmek. Sonuç, mutlu ettiğimiz kadar mutlu olmak. Burada çok büyük bir avantaj var mı? Evet sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızdaki insanlar 10 kişi ise, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse bizim mutluluğumuz sevgili kardeşlerim kendi davranışlarımıza vabestedir, bağımlıdır. Biz ne kadar insanı mutlu edebilirsek, ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatacağı için hedefimiz hep bu olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok ama çok ama çok insana mutluluk vermek. Şimdi insanlar için mutluluğu karşı tarafa ulaştırdığı zaman duyacağı o mutluluk, huzur hissi o kişiyi başka insanların da kendisine kötü davranması halinde de, iyi davranması halinde de onlara hep güzel standartlarda onları üzmeyecek, hatta onore edecek davranışlarla cevap vermesi o kişiye çok şey kazandırır, hiçbir şey kaybettirmez. Kim bilerek, isteyerek karşısındaki kişiye kötü davranıyorsa, onu üzecek olan bir davranış biçimi sergiliyorsa, bu bir haksız fiildir Allah-u Teala'nın huzurunda ve cevabı derecat kaybetmektir. Kim başka insanları mutlu ediyorsa, bu Allah'ın emridir. Görevimiz başka insanları mutlu etmektir ve bir emri yerine getirdiğimiz için derecat kazanırız. Ve eğer herkesi mutlu ediyorsak az veya çok her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz toplam olarak yaşayacağımıza göre onların her birinden çok daha fazla mutlu oluruz. Kısaca ipler herkesin elindedir. Bunun arkasındaki anahtar sevgi anahtarıdır sevgili kardeşlerim. Seviyorsak, sevdiğimizi belirtmekten çekinmiyorsak, bu güzel davranışlarımız onlar üzerinde pozitif tesirleri mutlaka oluşturacaktır. O zaman sevildiğimizi göreceğiz. Bu sevildiğin görülmesi bizi daha çok insana, daha çok mutluluk vermek istikametinde teşvik edecektir. Ve gayretlerimiz başkalarını mutlu edecek istikamette arttıkça mutluluğumuz da artacaktır. Çünkü daha çok, daha çok, daha çok insana daha çok ölçüde, daha büyük ölçüde mutluluk vermekte olan birisiyiz. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar çok mutluluk verirsek, o kadar çok mutluluk bize geri döner.
O bana kötü davranıyor da ben ona onun için iyi davranmıyorum. Ben de ona kötü davranıyorum. Bunu bir bahane olarak düşünen bir insan, karşısındakine kötü davrandığı takdirde ondan da kendisine kötü bir davranışın gelmesi kaçınılmazdır. O zaman bu nefsimizin afeti sebebiyle yaptığımız bir yanlışlık değil midir? Bize dönecek olan şey negatif bir davranışsa, biz onu negatif istikamette, rahatsız edici bir istikamette sözlerimizle üzmüşsek, o zaman onun da bize aynı şekilde davranmak hakkı zaten Allah-u Teala'nın huzurunda da doğuyor. O kişi dilerse o da bize kötü davranır ve biz o zaman üzülürüz. Ama aslında arkasında biz varız. Ama diyenler olabilir ki ben falancaya hiç kötülük yapmadım halde o bana kötülük etti. Tabii mümkün. Yapabilir, kötülük yapabilir. İşte burada iki tane alternatif var. Onun kötülüğüne karşılık biz de kötü mü davranalım? Birinci alternatif. İkinci alternatif. O kötü davranmıştır bize ama biz onu affetmiş ve ona karşı güzel bir davranışla mukabele etmişiz. İşte Allah'ın katında güzel olan, hedef gösterilen bu ikincisidir. Kötülüğe karşı iyilik etmek. O bizim husudan bir davranışı oluşturmuştur. Bize kötü davranmıştır, canımız sıkılmıştır. Buna rağmen biz onu kırmadan ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek, Allah-u Teala'nın bize verdiği ferahlığı yaşarız. Böyle bir olayda, yani kötülüğe karşı iyilik ettiğimiz bir olayda Allah-u Teala mutlaka devreye girer, bize huzur verir,

Ayrıca ona sizi üzme hakkını da böylece vermiş olursunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun? Niçin biz başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz bu üzüntü sebebiyle biz üzülelim? Sevinmek varken başkasına mutluluk vermek ve bu mutluluğun arkasından onlara verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi isek, neden başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz hüzün kadar, onlara verdiğimiz rahatsızlık kadar biz de aynı rahatsızlığı yaşayalım? Akılcı bir yol mu? Raporumuzda bize hiç akılcı gelmiyor. İnsanların davranış biçimleri Allah'ın emirleriyle ters düştüğü zaman o kişiye azap verir Allah Teala. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun zıttı olarak da kim kendisine kötülük edene bile iyilikle cevap veriyorsa, onu memnun edecek bir şekilde cevap veriyorsa, o kişi Allah'ın nazarında devamlı kazanan birisidir. Hep davranışları böyle olduğu için. Ve neticede o kişi mutlu bir insandır. Başka insanları kırarak, başka insanların kalplerini kırarak, onlara huzursuzluk veren kişi aynı miktardaki huzursuzluğu yaşayacak olan biridir. Allah Teala cenneti ve cehennemi ölümden sonraki bir hayat olarak ortaya koymuştur. Ama dünya hayatında herkes yaptıklarının bedelini yaşar. Bu dünyada sıkıntı çekerek veya bu dünyada mutlu olarak. Cennet veya cehennem hayatı ikinci bir devreyi ifade eder ki güzel davranışlar hem bu dünyada sizi mutlu kılar hem de sizi Allah'ın cennetine alarak sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. Artık o noktadan sonra kesintisiz ve sonsuz bir mutluluk hep sizinle beraberdir. İşte insanlar her an bizler cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak bir takım insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Onlarla birlikte olmak kaçınılmaz bir zarurettir. Herkes bir şeylere ihtiyaç duyar. Herkes yemek yemek mecburiyetindedir. Çözüm yok. Mutlaka yemek yiyeceksiniz. Herkes elbise giymek mecburiyetindedir. Mutlaka giyilecek. Herkes birçok şeyi yapmak mecburiyetinde. İşte o birçok şeyin üreticileri var. Onlar da o üretimleriyle onları satarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Böyle bir statüde hepinizin bir takım görevleri var. Bu görevler karşısında para kazanıyorsunuz ve onunla geçiniyorsunuz. İhtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Bu muhteva içerisinde eğer etrafınızdaki insanlarla güzel ilişkiler içindeyseniz, onları seviyorsanız, sevdiğinizi onlara hissettiriyorsanız, onların da sizi sevdiklerini mutlaka yaşayacaksınız, göreceksiniz. O zaman sizden onlara karşı akan sevgi seline karşılık, onlardan da size akan bir sevgi seli sizi mutlu edecektir. İşte böyle bir yaşantı imkanı varken güzel davranmak

başkalarını mutlu edecek şekilde davranmak ve karşılığında onlardan da aynı istikamette davranış biçimiyle muhatap olmak, öyle bir davranış biçiminin size geri dönmesi hepiniz için bir mutluluk ve sinistir. Arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Siz başka insanlara kötü davranırsanız, onlardan size geri dönecek olan davranışın kötü olmasının sebebi olursunuz. Siz başkalarına güzel davranışlarla davranırsanız, onların size karşı güzel davranmasının sebebini teşkil eder bu. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki davranış biçimlerimiz, başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri ise bizi de mutlu eder. Ve o kadarla da kalmaz, o kişinin size geri dönecek olan davranış biçimi sizin o güzel davranışınız sebebiyle çok büyük bir ihtimalle sizi mutlu edecek istikamette tahakkuk eder. Aksi olabilir mi? Elbette olabilir. Ama bir yüzdeyle meseleye bakarsak, güzel davranışlarının karşılığı genel olarak %100 olmasa bile %70-80 güzel davranışlarla sonuçlanır. Kaldı ki herkese göre bu nokta değişeceği için belki değerleme %100'lük bir kötülüğe karşılık aynı miktarda bir kötülüğe muhatap olmak söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların neticesinde ortaya ne çıkıyor? Başkalarına güzel davrandığımız takdirde onlardan da güzel karşılıklar göreceğimiz, başkalarına kötü davrandığımız takdirde onlardan da kötü davranışların bize dönebileceği vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarına kötü davranalım da onların da bize kötü davranmasına sebebiyet verelim, sebep olalım? Bu yanlış bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Yapmamız lazım gelen başka insanları mutlu etmek değil mi? Terazinin bir tarafına başkalarını mutlu eden bir insan koyun, bir tarafına da başkalarını mutsuz eden bir insan koyun. Mutlu eden karşısındakinden güzel cevaplar alacaktır. Kendisini mutlu edecek cevaplar alacaktır. Davranış biçimleri alacaktır. Aynı istikamette. Ama kim kötü davranıyorsa karşısındakini kızdıracağı, öfkelendireceği ve intikam alma hedefine doğru yönelteceği için ondan netice itibariyle kötü davranış biçimleri geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, bu çerçeve içerisinde olaylar dizisine baktığımız zaman demek ki bize ulaşan davranış biçimlerinin arkasında başkası yok. Gene biz varız. Bizim davranışımızın bir aynası olarak insanlar bize karşı güzel veya çirkin davranıyorlar. Eğer her seferinde biz suçu kendimizde ararsak, ben bu kardeşimize ne yaptım da acaba bana böyle davrandı diye bakarsak, bizim yaptığımız bir şeylerle karşılaşırız. O zaman aslında başkalarını mutlu etmek ve başkalarına verdiğimiz mutluluk sebebiyle mutlu olmak bizim elimizdeyse neden bunu yapmayalım sevgili kardeşlerim? Eğer biz kendimize başkalarını mutlu etmeyi hedef alırsak, gayretimiz bu istikamette olursa %100 başaramayız tabii. O anda onların her birinin
haleti ruhiyesine bağlı. Yani iş dünyasındaki duyduğu hissiyata bağlı. Başka birine kızmış olabilir, sizinle karşılaşmış olabilir. Ona duyduğu öfkeyle size kötü davranabilir. Siz de ona kötü davranmış olabilirsiniz. İşte kötü davrandığınız birisi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendimize hakim olabilirsek, onun kötü davranışından negatif olarak tesir almadan, tesir almak yerine, bu sebeple ona kötü davranmak yerine, ona kendisini öfkeli gördüğümüzü, acaba böyle bir öfkeye düşmesi sebebiyle bizim kendisine bir faydamız dokunabilir mi? Beraberce, belki başka biriyle anlaşmazlık sebebiyle o noktadadır kardeşimiz. Acaba beraberce böyle bu problemi çözüp de iki tarafı birbirine bağdaştırabilir miyiz? Küslükleri yok edebilir miyiz? Hep bu istikamette davranışlarımız olmalı sevgili kardeşlerim. Hüzünlü bir kardeşimizi gördüğümüz zaman hemen yaklaşmalıyız yanına. Ben seni huzursuz görüyorum. Ben seni sıkıntılı görüyorum. Sıkıntının sebebi ne? Sana nasıl yardım edebilirim? Böyle bir yaklaşım ona hayat verecektir. O etrafında dostları olduğunu kesin olarak görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, dostluk, asıl dostluk kara gün dostluğudur. Yani bir insanın mutlu olduğu anlarda onunla dost olmak güzel bir dostluktur. Ama onun şartları negatif olduğu zaman, onu hüzün içinde gördüğünüz zaman, ona yaklaşıp da onun hüznünü yok edebilecek olan bir davranış biçimi gerçekleştirdiğiniz zaman, o kişi size karşı medyunu şükran olacaktır. Yani şükran borçlu olacaktır. Siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, hepsi için en güzelin oluşması istikametinde hedef tayini her zaman yapabilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirdiğiniz zaman o duyacağınız mutluluğu hep duymak istersiniz. Sevgili kardeşlerim, madem ki başkalarına kötü davrandığımız zaman Allah Teala bize sıkıntı veriyor, huzursuzluk veriyor. Madem ki başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah Teala bize de mutluluk veriyor. O zaman anahtar elimizde değil mi? İyi ama o bana kötü davrandı, ben de onun için ona kötü davrandım diyenler çıkabilir. Haksızlar mı? Haklılar. Ama mutlular mı? Hayır, mutsuzlar. Öyleyse haklı olup da bir başkasına kötü davranmak, ona verdiğiniz sıkıntı kadar size de huzursuzluk vereceği için hiçbir zaman derdinize ilaç olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, yapabileceğimiz bir tek şey var. Kötülüğe karşı iyilik. Bize kötü davranan bir kardeşimize, öfkeli davranan bir kardeşimize hemen sormalıyız. Anladım ki senin bir derdin var sevgili kardeşim. Bir sıkıntın var. Acaba ben sana nasıl yardım edebilirim? Bir problemin varsa bana anlatır mısın? Başka kardeşlerimizin de yardımını alabiliriz. Sen huzursuz görünüyorsun. Bunu yok etmek üzere ben her zaman sana yardımcı olmaya hazırım. Böyle bir davranış biçimi karşımızdaki kişiye çok güzel bir görüntü olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepimiz için aynı şey söz konusu değil mi? Seversek seviniriz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için Allah-u Teala kanunlar koymuş. Başkalarına iyi davranmamızı Allah-u Teala bu sebeple emrediyor. Çünkü kime
bir güzel davranışta bulunarak onu mutlu edersek, onun ne kadar mutlu ettiysek aynı mutluluğu biz de yaşarız. Allah yaşatır. Kanunu böyle. Peki ya bir kişi değil de birkaç kişi ise onları mutlu ettiysek? Önce A'yı mutlu ettik, sonra gittik. B'yle de konuştuk, onu da mutlu ettik. Sonra C ile konuştuk, onu da mutlu ettik. O zaman biz üç kişilik mutluluğun karşılığını yaşarız. Ama öyle yapmayıp da üç kişiyi de mutsuz etmiş olsaydık, onların sıkıntısının toplamı kadar sıkıntıyı gene biz yaşayacaktık. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Neden şeytana uyalım da başkalarına kötü davranalım, onları üzelim ve her birine verdiğimiz kadar üzüntüyü biz kendimiz yaşayalım? Bu akılcı bir şey mi? Allah'ın kanunu buysa, bu kanunlar değişmezse, Allah kanunu değiştirmezse, kanun her zaman geçerliyse, o zaman hepimize düşen bir görev var. Başka insanları sevmek, onları mutlu etmek, onların huzur içinde yaşamasını temin etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmaz. Ama her şeyin bir sonu var. Sizlerle birlikte olmanın o büyük hazzının sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sevgili kardeşlerim, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz.

0: Ciao a tutti.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir gönül sohbeti. Gönüllerden gönüllere ulaşan Allah ile ilişkili bir beraberlik destanı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Ne olur insanlar birbirlerini sevseler, sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada yaşasalar, ne olur? Mutluluk olur, huzur olur, Allah ile beraberlik olur. Zaten mutluluk dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onun arkasında mutlaka Allah vardır. Mutsuzluk söz konusuysa onun da arkasında mutlaka iblis vardır, şeytan. Öyleyse Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere enam buyurduğu bir nimet. Allah için yaşamakla başkaları için yaşamayı bir arada düşündüğümüz zaman ikisinin de aynı hedeflere dayalı olduğunu görüyoruz. Başkaları için yaşamak, başkalarını mutlu etmek için yaşamaktır. Arkasında ne var? Arkasında başkalarını mutlu eden bizlerin mutlu olması söz konusudur. Biz bir kişiyiz. Ama mutlu etmek istediğimiz 10 kişi olduğunu düşünelim. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verebilsek bugün akşama kadar biz 10 A kadar mutluluğun nişantasını tamamlamış oluruz. O mutluluğu yaşamış oluruz. O mutluluk başka insanlara verdiğimiz mutluluk sebebiyle bize Allah'ın mükafatıdır. Kanun mutlu et, mutlu ol. Ya da Allah Teala daha açık bir ifade kullansaydı ne diyecekti? Başkalarını mutlu et ki ben de seni mutlu edeyim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse meseleye bu noktadan baktığımızda her şeyin çok güzel olduğunu görüyoruz. Allah Teala ne istiyor bizlerden? Mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de bu esasa dayalı olarak Allah Teala tarafından indirilmiştir. 3 mukaddes kitabı incelediğimiz zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz insanlar doğarız. Doğunca Allah Teala tarafından hepimize ruh üfürülür. Ve fizik bedenimize bir ilave yapılmış olur ruh. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, düşman, sadece incitmeye yönelik bir dizayn. İşte o şeytan. İstediği şey ne? Bütün insanların mutsuz olması. Herkesin huzursuz olması. Herkesin birbirine karşı kötü davranıp karşısındakini üzmeye çalışması. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde şeytanın gayretleri hep yepyeni bir elbiseye yama vurmak gibi bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, dostumuz Allah, şeytan ise düşmanımız. Onun, yani şeytanın istediği bir tek şey var. Hepimizin, ama hepimizin mutsuz olması, huzursuz olması, hepimizin birbirine düşman olması, herkesin birbirine hakaret etmesi, kötü davranması, zarar vermesi ve böylece birbirine düşman olan insanların oluşturduğu bir toplum. Ama Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Safalar 7 tane. Ama teslimler 4 tane. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Hamdolsun ki dinimize İslam dini demişler atalarımız. İslam dini demek, teslim dini demek. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik bedenin teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? Son olarak iradenin teslimi. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan, dört tane teslimi kapsayan bir bütün İslam. Tam olarak tabir yerli yerine oturuyor. İslam, yani teslim olan. İşte din adını verdiğimiz bu inanç biçimi mutluluğa açılan bir penceredir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için yaşadığınız zaman, hepiniz için hep en güzel dizayn söz konusu olur. Bütün insanlar için Allah Teala onlardan sadece mutlu olmalarını istediğini beyan ediyor. İşte sorun burada başlıyor. Çünkü bir insanın mutlu olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesini mutlak gerektirir. Mürşide ulaşmasını mutlak gerektirir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi gerektirir. mutlak gerektirir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Teslim diyoruz adına. Allah Teala şöyle söylüyor: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyurmuş. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması, o insanın fizik vücudunun yükselip de Allah'a varması değildir. Bir insanın Allah'a teslim olması, ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması, bunun için 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alem geçmesi, sonra Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima mutluluk değil mi? Niçin yaşıyor insanlar? Mutlu olmak için yaşıyorlar. Şimdi burada duralım. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmıştır. Cinler de serbest iradeyle yaratılmıştır. Bütün yaratılan mahlukat serbest iradeyle yaratılmıştır. Hepsi dilediklerini yapmak imkanının sahibidirler. İşte bu dilediğini yapmak 2 ayrı bölüme ayrılıyor. Bir, o dedikleri Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun standartlarda gerçekleşir. 2, diledikleri gene gerçekleşir ama şeytanın taleplerine uygun bir şekilde. Öyleyse insanların dilekleri hep birbirinden farklı bir hüviyet gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Allah'ın emirlerine riayet etmek, emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın indinde bir hedef tayini söz konusudur. Bir atalar sözü var: ne ekersen onu biçersin. Gerçekten biz insanlar da ne ekersek, yani başkalarına nasıl davranırsak, onlardan da bize aynı davranışın bir cevabı gelir. Eğer biz birisine kötü davranmışsak, ondan da bize normal standartlara dönecek olan şey kötü bir davranıştır. Allah dostuysa o kişi, kendisine kötülük edilen kişi Allah dostuysa, gerçek bir Allah dostuysa, o zaman bu hak kendisinde olmasına rağmen, yani kendisine yapılan kötülüğün aynını o kötülüğü yapana tatbik etmesi helal kılınmışken, o kişi bunu gerçekleştirmez. Başkası ona kötü davranabilir, onu üzebilir ama o kendisini üzen kişiye aynı standartlarda "bu benim hakkımdır" diye aynı şekilde bir davranışla karşılık vermez. O bilir ki kendisine yapılan her kötülük onun manevi şahsiyetine pozitif bir şeyler katar. Kim bir başkası tarafından kötü bir davranışa muhatap olmuşsa, buna karşılık ona kötü bir davranışta bulunmamışsa ki aynı seviyede bir kötülüğü yapması ona hak olarak tanınmıştır. Yapmamışsa bunu işte o kişi kazanan birisidir. Kendisine kötülük edilmiştir ama o bu kötülüğün aynını kısas adı verilen bir müessesenin standardı içinde karşı tarafa döndürmemiştir. Karşı tarafa aynı kötülüğü yapmamıştır. Onun kendisine yaptığı kötülüğü Allah'a yönelerek Allah'ın kendisine yapılan bu kötülüğe karşı ona kötülük etmemek konusunda kendisine sabır vermesini dileyerek o kişi bunu başarabilmişse kötülüğe karşı kötülükle davranmamışsa müktesip hakkı olmasına rağmen o kişi Allah'ın sevdiklerinden biridir. Allah sevdiklerine sabrı emreder. O zaman ne olur? O kişiye kötülük edilebilir ama o kişi kendisine yapılan kötülüğe kötülükle cevap vermez. İşte o Allah'ın dostudur. Kalbi hakkı olmasına rağmen böyle bir tatbikatı devreye sokmaz. Aslında bize kötülük yapan birisine verebileceğimiz en güzel cevap ona bir iyilik yapmaktır. Ne demek istiyoruz? O kişi bir başkasına kötülük etmesine karşılık, kötü davranmasına karşılık, o kişiden kendisine onu üzen değil, hatta sevindiren bir davranış biçimi geri dönmesi, o kişiyi şaşırtacaktır. Ben bunca zamandır bu kadar insana kötü davrandım, hepsinden de cevabımı aldım. Hepsi de bana kötü davrandılar. Ama şimdi birisi çıkmış, ben ona kötü davranıyorum ama o bana kötü davranmıyor. Acaba bu bir tesadüf mü diye bir defa daha ona kötü davrandığım halde bana gene kötü davranmıyor. Bir defa daha bir kötülük etmeme rağmen onun bana kötülük etmemesi bende bir soru işareti oluşturuyor. Neden? Bunca insan benim kötülüğüme hep kötülükle karşılık verdiler. Ama birisi çıktı, ben ona aynı kötülüğü yapsın diye üst üste birkaç defa kötü davranmama rağmen oradan bana negatif bir cevap, yani bir kötü davranış geri dönmedi. İşte böyle bir noktada o kişi ne yapacaktır sevgili kardeşlerim? O kişi bu noktada gayri ihtiyari düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona böyle bir kötü davranışta bulunuyorum da o buna karşılık bana aynı hüviyette cevap vermiyor. Hatta bana iyilikte de bulunuyor, yetmez. Küslüğe mütealik bir davranış biçimi de yok. Bana küs olmuş da değil. Küsmüş de değil. İşte onca insan arasında birisinin bu tarzdaki davranış biçimi bizi gerçek anlamda etkileyen bir faktördür sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Aynı şey söz konusu. Böyle bir olayla karşılaştığımız zaman acaba bunun başkalarından farkı ne? Neden benim kötü davranışıma karşılık aynı şekilde cevap vermedi de onunla da kalmadı. Bir de bana şöyle şöyle bir güzel davranışta bulundu. Hiç kızgın olmadığını ispat etti. İntikam almak gibi bir niyeti olmadığını ispat etti. Bu ne biçim insan? İşte sevgili kardeşlerim, bizim hepinizden istediğimiz şey, herkesin sizin hakkınızda böyle düşünmesi. Ben ona kötülük ettim ama o bana kötülük etmedi. Ve eline fırsat geçtiği zaman kötülüğü bir tarafa bıraktık, bana iyilik de etti. Öyleyse bu insanda bende olmayan başka bir şey var. Acaba bu ne? Nasıl oluyor da bu kişi başkalarına benzemiyor? Genel olarak kötülük yaptığım insanlardan hep kötülük görmeme rağmen, yani çoğundan kötülük görmeme rağmen bu kişi farklı. Bana kötülük yapmadığı gibi bir de iyilikte bulunuyor. Sanki ben ona hiçbir kötü davranışta bulunmamışım. Onu üzecek hiçbir şey yapmamışım. Hatta daha belki üst seviye bir ifadeyle sanki ben ona iyiliklerde bulunmuşum gibi, iyilikler yapmışım gibi o bana hep aynı güzel davranışını sürdürüyor. Beni mutlu edecek davranışlar. İşte bu bir sualdir. O kişinin kafasında düğümlenen bir bilmece. Bu kişinin acaba benden farkı ne? Şeklinde bir düşünce nasıl oluyor da benim yaptığım bu kötü davranışlara aynı şekilde cevap vermek imkanı varken hiç öyle yapmadı bugüne kadar. Benim davranışlarıma bana örnek olacak cevaplar verdi. Davranış biçimleri hiçbir zaman beni kıracak bir hüviyet taşımadı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sükunet emreder. Sakin olun der size. Kötülük yapıldığı zaman sizin de ona kötülük yapmanız mutlak bir gereklilik değildir. Ama size böyle bir hak Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de verilmiştir. Çünkü bu bir haktır. Ama kötülük gören bir insan bu hakkı kullanmazsa, karşısına fırsat çıkmasına rağmen kullanmazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülük sebebiyle o kişinin kaybedeceği derecelerin tam aksine kendisi o kişiden kendisine rahatsızlık verici bir davranış biçimleri dizisi ulaştığı cihetle devamlı derecat kazanmıştır. Her kötülük yaptığınız kişiye derecat kazandırırsınız. İşte Allah Teala'nın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, bu konunun görünmeyen tarafı. Bunun yanı başında Allah Teala kendisine kötülük yapılan kişiye bu kötülüğün aynını uygulamak yetkisini de veriyor. Acaba Allah Teala'nın bundan muradı ne? Kötülük yapanlar bilsinler ki karşılarındaki kişi de ona aynı kötülüğü yapmak hakkının sahibidir ve bu onun için bir haktır. Kendisi için hak olmayan bir şeyi yapmıştır. Bir başkasına hakkı olmadığı halde kötülük etmiştir. Ama bu ikinci tarafta, kendisine kötülük edilen tarafta aynı hüviyeti taşımıyor. O kişiye bir hak vermiş oluyor. Aynı hüviyette bir davranışı kendisine tatbik etmesi imkanı veriyor kötülük yaptığı kişiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey o değil mi? Mutlu olmamız. Mutlu olmanın en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu kime ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu biz size yaşatırız şeklinde. Şimdi sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak istikametinde düşündüğümüz zaman olayı, o kişinin bize yaptığı davranış biçimi bizi rahatsız etti ama düşünmemiz lazım. Tamam, ben böyle bir davranıştan huzursuzluk duydum, sıkıntı duydum. Ama böyle bir davranışın aynını benim de ona yapmam bana bir müsaade olarak verilmişken acaba hangisi doğru olur? Bu müsaadeyi kullanarak benim de ona aynı hüviyette bir kötülüğü yapmam mı? Ondan intikam almam mı? Yoksa o kötülüğü yapmayıp derece kazanmam, kazandığım dereceleri muhafaza etmem mi? Şimdi burada açık bir olay var sevgili kardeşlerim. Biz insanlar dünyada verilen bu gezegene gelmişiz. Burada dünyaya gelmişiz. Ve işte ne kadarsa ömrümüz onu yaşayacağız. 70 sene, 80 sene ne kadarsa ömrümüz. Ama sevgili kardeşlerim, ahiret hayatı öyle değil. O sonsuz. Cennet de cehennem de bir sonsuzluğu ifade ediyor. Sonsuz bir hayatın yaşanması ya cehennemde işkencelerle dolu bir hayat ya da cennette bir mutluluğu yaşamak. 100 sene yaşadığınızı kabul edelim. Orada 100 bin sene yaşanacak. 100 bin sene de yeterli bir rakam değil. Sonsuza kadar yaşanacak. İşte bu sonsuza kadar yaşanan hayat ya insanı devamlı mutlu eden bir cennet hayatı ya da huzursuz eden bir cehennem hayatı olacak. Hangisini tercih etmemiz lazım sevgili kardeşlerim? Bu dünyadaki yaşantımız 100 sene olsa ne yazar? Sonsuz bir cennet hayatı eğer bize verilecekse ve bunun sebebi de sadece bu dünyadaki davranış biçimlerimizin matematik sonucuysa, yani kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması bizim ebediyen cennette kalmamızı temin ederken diğerinin cehenneme girmemize sebebiyet verdiğini görüyoruz. Öyleyse bu bizim elimizdeki bir şey miydi? Elbette. Biz eğer yaptığımız yanlışlardan ders alsaydık ve kötü davranıp başka insanları rencide etmeseydik, tam aksine onları mutlu edecek davranışlarda bulunsaydık, derecat kazanacaktık ve mutlaka kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazla olacaktı. Bununsa tabii neticesi Allah'ın cennetlerinden, yedi kat cennetten birine girmek olacaktı. Kim böyle yapmamışsa, nefsinin afetlerine kapılıp başka insanlara düşmanca muameleler yapmışsa, onları üzmüşse, huzursuz etmişse, onları kırmışsa, her seferinde Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi ona derecat kaybettirmiştir. Ve böylece kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, neden? İnsanın nefsine tabi olması sebebiyle. İşte onun için Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ne olur? Bir insan daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman her an derecat kazanan birisidir bu. Adın cennetlerine girecek olanlar bunlardır. Nefslerin afetlerinin bütününü yok edenler. Her davranışları başka insanlara huzursuzluk değil, huzur verir. Onlar başka insanları üzemezler. Böyle bir davranış biçiminin sahibi olamazlar. Onlar sadece iç dünyalarından kendisine ulaşan tatbikatı yaparlar ve bakarlar ki bu hep başkalarını mutlu etmek istikametinde sonuçlanmış. Her bu tarzdaki davranış o kişiye derecat kazandırır. Yeter mi? Bu cennet için bir hazırlık. Ama aynı zamanda dünyada da o kişiyi mutlu eder. Kime ne kadar mutluluk verirseniz Allah Teala size aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse biz bir kişiyiz. Konuştuğumuz, etrafımızda olan, her an beraber olduğumuz birçok insan var. Misal olarak bunun 20 kişi olduğunu düşünelim bunların. Her birine A kadar mutluluk versek, biz 20 A kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dünyada mutlu yaşamak herkesin evinde, başka insanların elinde değil, bizlerin elinde. Ve eğer Allah'ın kanunlarını tatbik edersek, o zaman başkalarına verdiğimiz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala özellikle bize yaşatacağına göre, 20 kişiye A kadar mutluluk veren biz, her birine verdiğimiz mutluluğun 20 katını yaşarız. 20 A kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olmuşuzdur. Bunları gerçekleştirdiğimiz sürece. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak, mutlu olmak, huzur içinde olmak. Bunun arkasında ne var? Bunun kazandırdığı mutluluk var. Başkasına verdiğiniz, başkalarına verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluğu Allah Teala size otomatik olarak yaşatır. Ve bunun başkalarına sizin verdiğiniz mutluluklar da size devamlı derecat kazandırır. Başka ne size derecat kazandırır? Başkalarının size yaptığı kötülükler. Kim size kötü davranmışsa o kişi belki o anda size üzülük olan bir davranış vücuda getirmiştir ama aslında bu üzüldüğünüz davranış size derecat kazandırmıştır. Unutmayın, bu dünya fanidir. Ne kadar yaşar insan? 100 sene yaşasın, daha fazla yaşasın. Orada 100 milyon sene, bir sonsuzluk var. Nerede? Ölümden sonraki yaşantıda. Sevgili kardeşlerim, bir cennet hayatı cehennem hayatıyla bir olabilir mi? Her an çeşitli işkencelere maruz kalınan bir cehennem hayatının devamlı mutlulukların yaşandığı cennet hayatıyla mukayesesi bir yakınlık gösterebilir mi? Asla. Açık ve kesin bir şekilde cehennem bir insanın sonsuza kadar üst seviye bir mutsuzluğu yaşamasını, cennet ise gene sonsuza kadar üst seviye bir mutluluğu yaşamasını sağlar. Allah-u Teala'nın adalet mekanizması her açıdan tam olarak işler, kesintisiz işler. Her anınız üç boyutlu olarak filme alınıyor sevgili kardeşlerim. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her anınızda yaptığınız her şeyin sizin düşüncenizdeki yeri de belli. Yani o olayı niçin yaptınız? Başkasını üzmek için mi yaptınız? Yoksa mutlu etmek için mi? Sevgili kardeşlerim, bunların her birisi bir ölçektir. Kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden çıkarılarak kıyamet günü hesaba tutulursunuz. Öldüğünüz an bu hesap zaten tahakkuk etmiştir. Öldüğünüz an kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılır. Kazandığınız dereceler üstünse burada kesin bir cennet söz konusudur. Böyle olması mümkünken sevgili kardeşlerim, insanların bir kısmının başka insanlara yanlış davranarak hem onlara hem kendilerine zulmetmesi söz konusu değil midir? O zaman niçin sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Neden o kişi başkalarına kötü davransın, onları huzursuz etsin de kendisi de cehenneme gitsin? Tam aksini yapsa ne olur? Onları mutlu eder. Ve bu dünyada yaşadığı sürece de hep kendisi mutlu olur. Çünkü başkalarına verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de mutlaka yaşatır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun sonsuza kadar bir de cennet hayatı devam edecektir. Başkalarına kötü davranan insanlar hem bu dünyada huzursuz olanlardır hem de öldükten sonra kıyamete kadar cehennemde yaşayacak olanlardır. Allah Teala'nın istediği şey ne? Açık ve kesin. İyilik yapın diyor, başkalarını sevindirin diyor, güzel davranın diyor, biz sizi mutlu ederiz diyor. Başkasına verdiğiniz her mutluluk kadar siz mutlu olacağınıza göre etrafınızdaki 20 kişiye vereceğiniz A kadar mutluluğun neticesinde her biriniz 20 A kadar mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Bununsa en mükemmel, en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepinizi başkalarını mutlu eden hüviyette bir dünya hayatı yaşamayı nasip kılacak hüviyete ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات على صلى على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer

Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebet der, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız, doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim

İlmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar, sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ha benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, on milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için, dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir?
O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler.
Faydalı ilim bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını övmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, edilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehümün büşrâ febeşşir ibâdî. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar.
Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulluğumun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asr'ı al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz?
şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, faz ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor, zülmani kapıya kadar itiyor ve baskı sebebiyle zülmani kapıya ulaşan mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh zemin kattan 1. kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır. Diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu 2. gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde 3. gök katına ulaşır. 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır. 7. gök katında 7 tane aleme geçer. Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu?
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumandanı olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri için de geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur.
Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin aslına dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahsen-i takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez, bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle
huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur. Emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir. Yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinin de yarısı
En az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam %49'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim, %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça.
Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirsiniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirseniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Aleyhim kâlin maktubi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: Ciao a tutti.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Huzur içinde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk içerisinde Allah'a şükrederek konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, aramızda hep bizi birleştiren bir sevgi var. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak bizden size ulaşıyor. Allah'tan dolaşarak sizden bize tekrar yansıyor. Sevgili kardeşlerim, dünyada sevginin hakim olduğu bir birlikteliğin içindeyiz. En çok buna hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Dünya bir kaosun içerisinde. İnsanlar manevi terbiyeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, ki Allah'ın ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin Allah'a teslimi, birbirinin arkasından gelen mutluluğun çeşitli kademeleri. Her kademeyi Allah-u Teala bize hamdolsun ki yaşattı. Bu devrin ilmine sahip kıldı bizi. Bize, Allah bize ne öğrettiyse sizlere anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. Mutluluk huzur içinde yaşamaktır. Başlıca göstergesi sevgidir. Sevginin mevcut olmadığı bir ortamda mutluluk yaşanamaz. Mutluluk sevgisiz bir ortamda yeşermeyen bir ağaçtır. Çiçeklerini açmayan bir çiçektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanları sevmek mecburiyetindeyiz, mutlu olabilmek için. Sevgi ve nefret birbirinin zıttı olan iki ayrı faktör. Eğer birisinden nefret ediyorsanız, sevmenin tam aksini yapıyorsunuz demektir. Böyle bir şeyin kardeşlerimiz arasında vücut bulmaması asli unsurdur. Ve de bu hepiniz için bir hedef olmalıdır. Hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben de onu seveyim. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilme tamamen ters düşer. Bu şeytanın bir tuzağıdır. O seni sevmiyor ki. Sen onu niçin seveceksin der İblis. Marifet bizi sevmeyenleri sevmek, sevgimizi onlara ishar etmek, açıklamak, sevdiğimizi hissettirmek. O zaman o kişi bizi sevmese bile bizden gelen sevgi

teşvik eder. Bütün gayreti, etrafınızdaki şeytanların bütün gayreti sizin başkalarına düşman olmanız istikametindedir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Başkalarına düşman olmanızı sağlamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına dost olmak için çalışmalısınız. Allah da dost olmanızı istiyor. Bir tarafta şeytan var. Ne istiyor sizden? Birbirinize karşı düşman olmanızı. Bir tarafta Allah var. Ne istiyor sizden? Başkalarıyla dost olmanızı. Birbirinizi sevmenizi. Şeytanın istediği şey, insanların birbirinden nefret etmesi, birbirine düşman olması, birbirine zarar vermesi, birbirini üzmesi. Allah'ın istediği şey ne? İnsanların birbirine dost olması, birbirini sevmesi ve bütün insanların başkalarının mutluluğu istikametinde çalışarak, başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedef ittihaz ederek, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bir deneyin. Ne zaman başka insanları mutlu edecek bir davranışın içine girerseniz, o anda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Allah'ın kanunu budur. Kim başka bir insana A kadar mutluluk verirse, onu mutlu edebilirse, kendisi de en az o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için elinizde çok büyük bir imkan var. Etrafınızda birçok insan var. Her an her birine güzel bir şeyler söyleseniz, onu mutlu edecek olan bir ifade kullansanız, ne kaybedersiniz ki? Ama etrafınızdaki insanların gönlünü alırsınız. Zaten bunu yaptıkça, onları gerçek anlamda sevdiğinizi çok net bir standartta mutlaka görürsünüz. Siz sevmeye çalışın, sevdiğinizi göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sevmeye çalışınca pozitif bir dalga boyundasınız. Allah Teala bu dalga boyunu bekler. Ne zaman bir insan başkalarına dost olmaya çalışırsa, başka insanları sevmeye çalışırsa, Allah'tan çok bir yardım alır. Ne zaman bir insan başkalarından nefret ederse, o zaman da şeytandan çok büyük bir yardım alır. Şeytan, bütün insanların arasını açmak için en büyük düşmanınızdır. Bütün insanların arasını açan her zaman odur. Mutlaka devreye girer. Etrafınızda her zaman şeytanlar var. Mutlaka devreye girerler ve sizi daha düşman, daha düşman, daha düşman yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Neden Allah-u Teala'nın dostluk konusundaki emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın insanları birbirine düşüren, neticede mutlaka huzursuzluğa sebebiyet verecek olan bir davranış biçimi davetine icabet edelim? Bunu kabul etmemelisiniz. Ne zaman başka birine zarar vermek istikametinde içinizde bir his oluşmuşsa, kesin olarak bilin ki bu şeytandandır sevgili kardeşlerim. Şeytan, insanların birbirine dost olmasını kesinlikle istemez. Bu onu dehşetli rahatsız eder.

Nasıl Allah Teala sizin başkalarını sevmenizden, başkalarına güzel davranmanızdan, başkalarıyla dost olmanızdan zevk duyarsa, bunu isterse sizden, Allah'ın hedefi buysa, şeytanın da hedefi sizi başkalarına düşman ederek, düşmanlığı körüklemek, böylece sizin başkaları üzerindeki negatif tesirinizin onları üzmesine sebebiyet vermek, sonra da onların bu haksız davranış sebebiyle öfkelenerek size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemesini temin etmektir. Şeytan bütün gücüyle bunu yapmaya çalışır. Şeytanın herkes düşmanıdır. Yani şeytana göre bütün insanlar bir düşmandır. Mutsuz edilmeleri lazım gelen birer düşman. Ezelden beri iblis insanlara düşmanlık eder. Kıyamete kadar da böyle olmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ki iblis cin tayfesindendir. Bir cin. Ama cinlerin içinde Müslümanlar var. Cinlerin içinde Allah'ın cin evliyaları var. Veli olmuşlar. Burada ölçü onların zikirleridir. Nefslerindeki afetlerin temizlenme oranıdır. Nasıl bizim nefsimiz varsa cinlerin de nefsi var. Nasıl bizim ruhumuz varsa cinlerin de ruhu yok. İkincisinde ayrılıyoruz. Allah Teala biz insanlara kainatın en büyük şerefini bahşetmiş, ruhundan üfürmüş. Ama cinlerde ruh yok sevgili kardeşlerim. Cinlerde nefs var. İşte cinlerin nefs tezkiyesi o nefslerini gene Allah-u Teala'yı zikretmek suretiyle temizlemek, temizledikçe yücelmek. Bizim için de aynı şey söz konusu, Allah'ı zikretmek. Ama bizde nefs var. Nefsin afetleri var. Temizledikçe nefsin afetlerinin yok olması var. Ve hasletlerin nefsimizin kalbine yerleşmesi var. Faziletler nefsimizin kalbindeki güzellikleri ifade eder. Öyleyse mutlulukla nefsimizin kalbindeki faziletlerin oranı aynı seviyededir. Nefsimizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl nuru birikmişse biz o kadar mutluyuz. Yüzde o kadar mutluyuz. Bu %2 rahmetten sonra %98'e kadar çıkar. Daimi zikrin sahipleri %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla hedefe ulaşmışlardır. Netice mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep mutlu olmanızı ister. Şeytan ve avanesi de hep mutsuz olmanızı ister. İşte insanların Allah katındaki farklılıkları buna paraleldir. Kim başkalarını mutsuz etmek için yaşarsa o mutsuz bir insan olur. Kalbi kapkaranlıktır, afetlerle doludur. Hep başkalarına sadece kötülük etmek ister. Kim de Allah'ın dostuysa o da başkalarına hatta kendisine kötülük edenlere de iyilik etmek ister. O iyilikle başkalarına iyilik etmekle mutluluğa ulaşacağını çok iyi bilmektedir. Diğeri ise nefsindeki afetler sebebiyle içinden geleni yapmaktadır.
Nefsin afetleri hep başkalarına kötü davranmak, başkalarını küçültmek ve onları karalamak, onlara düşman olmakla hedefe ulaşacaklarını düşünürler. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık şeytanın insanlara verdiği, onların nefslerindeki o düşmanlık hissini körüklemekle vücuda gelen bir negatif faktördür. Kimseye karşı sakın kin tutmayın sevgili kardeşlerim. Dost olun insanlara sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. İnsanlar için yaşayın. İnsanlar için yaşamak demek, insanları mutlu etmeye yaşamak demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların mutluluğu sizin için hedef olmalı. Kim başkalarını mutlu ettikçe mutlu olduğunu hisseder de bunu amaç edinirse, o kişi etrafındaki insanları daha çok mutlu etmeye çalışır. Böyle bir insan için başka bir hedef yoktur. Etrafındaki herkesi mutlu etmek. Etrafındaki insanlar çoğaldıkça onun da mutluluğu artar. Gayesi herkesi mutlu etmektir. Onun düşmanı yoktur. Ama ona düşman olan her zaman vardır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dostları Allah'ın dostlarını çekemezler. Şeytanın dostları her zaman Allah'ın dostlarına karşı düşmandırlar. Ama Allah'ın dostları onlara düşman olmaz, olması mümkün değildir. Dostluk deyince daimi zikir seviyesine ulaşan Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Onlar kendilerine düşmanlık yapıldığını bilseler de o düşmanlık yapanlara düşman olamazlar. Böyle bir şey onların kalplerine hiçbir zaman yerleşemez. Kalpte bunu gerçekleştirebilecek olan karanlık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bize düşman olanlar bilmediler ki biz onlara düşman sadece değiliz demek yetmez, düşman olamayız da. Onlar yanlışlık yapabilirler. Çünkü kendi muktesebatları kadar hüküm vermek imkanının sahipleridir. Henüz güzellikler çirkinliklerin yerini alamamıştır. Nefste afetler bütünüyle durmaktadır. O zaman afetler hüküm ferma olabilirler. Ve de o zaman bazı insanların Allah'ın dostlarına düşman olmaları tabii bir hüviyet olarak ortaya çıkar. Nefslerinde afetler varsa o afetler onlara tesir ediyorsa ve afetler hep şeytanla temas eden müesseseler olduğu için şeytanın emirleri onlar üzerinde mutlaka hüküm ferma olacaktır.
Hava nefsindeki afetleri daimi zikre ulaşarak yok edilmiş olan herkes için düşman kalmamıştır. O kimseye düşman olamaz. Onun düşmanlığı mümkün değildir. Bir insana bilerek, isteyerek kim olursa olsun kötülük etmesi mümkün değildir. Buna kendisine kötülük edenler de her zaman dahildir. Sevgili kardeşlerim, kin tutmamak Allah'ın bir güzelliğidir. İnsanlar size yanlış davranabilirler, öfkelenebilirler, hatta sizden nefret edebilirler. Şeytan bütün gücüyle Allah'ın dostlarına insanları düşman etmeye çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Ama bunda ancak nefslerine, afetlerine hakim olduğu insanları tuzağa düşürme imkanı vardır. Sadece onlar için bu mümkündür. Kim Allah'tan hoşlanıyorsa, Allah'ı severse, Allah'a aşık olursa, hele Allah'a hayran olursa, o kişinin adım adım kalbindeki düşmanlıkları Allah Teala birer birer yok eder. Sonunda Allah'a hayran olan kişi insanlara karşı asla kin besleyemez. İnsanlar ona kötü davranabilirler. Ama o onlara karşı kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için söz konusu olan şey bir güzelliği yaşamaktır. Allah için yaşamaktır. Allah için olmaktır. Ve Allah Teala siz başka insanları sevdikçe, sevginiz arttıkça sizi daha çok sever. Çünkü başka insanlara olan sevginizin artması aslında Allah'a karşı olan sevginizin artmasıdır. Onun ışığı altında başkaları aydınlığa, başkalarına karşı olan sevginiz aydınlığa kavuşur. Allah'ı sevenler başkalarını sevenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını mutlu etmek yerine mutlu edememek? Hatta onları mutsuz etmek. Nefsinizdeki afetleri ancak zikirle temizleyebilirsiniz. Zikir, nefsinizin afetlerini temizleyecek olan en büyük faktördür.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Herkesi sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Hatta size düşmanlık edenleri, sizden nefret edenleri de sevin. Onlara acıyın. Çünkü onlar bilmiyorlar. Allah'ın dostlarıysanız o zaman insanları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları insanların da dostlarıdır. Allah'a dost olamayanlar, onlar insanlarla da dost olamazlar. Davranışları sahtedir. Sevemezler. Sevgili kardeşlerim, onlar nadir insanlardır. Siz onları seversiniz. Ama onlardan beklemediğiniz davranışlar görürsünüz. İşte burada insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı o davranışlara paralel olarak onları sevmemeye başlarlar. Hatta sonunda onlardan nefret ederler. Diğer kısmı ise kendilerine kötülük edenleri de sevmeye devam ederler. Hep ümitlidirler. Bir gün onlar da Allah'ı tanıyacaklardır. Nasıl davranmaları gerektiğini, insanları mutlu ederek mutlu olmayı öğreneceklerdir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz en büyük ölçüde başkalarını mutlu etmekten geçer. Böyle bir imkan elinizdeyken onu gerçekleştirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlar tarafından da sevildiğinizi göreceksiniz. Sizi az sevenleri mutlaka siz çok sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Bir kademe daha ilerleyelim. Size düşman olanları da sevin. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık yapanlar da nefslerinin tesiriyle nefslerindeki kin ve düşmanlık afetlerinin tesiriyle düşman olmuşlardır. Bu konuda onların dostluğunu kazanmak sizin gayretinize bağımlıdır. Gayretiniz hep en güzel istikamette olmalı. İnsanları sevmelisiniz. Eğer sizi sevmeyen birisi sizin tarafınızdan sevildiğini hissederse bunu bir nimet olarak telakki edecektir. Hemen mi? Hayır. Adım adım onun düşmanlıklarına sizin mukabele etmeyişiniz. Aynı düşmanlıkla ona karşı bir cephe oluşturmamanız. Ve bir gün
size şu veya bu şekilde ulaşırsa hala sizin ona dost olduğunuzu onun anlaması, ondaki düşmanlığı, kini, nefreti de söndürebilecek olan bir sebep teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, kanun sevenler sevinir kanunudur. Nefret edenlerden de nefret edilir kanunudur. Öyleyse siz bu nefreti sevgiye çevirebilirsiniz. Sizden nefret eden birisine sevginizi gösterdiğiniz zaman o size ne yaparsa yapsın, bunların hiçbirinin sizin onu sevmenize engel teşkil edemediğini gördüğü ve bunu kesinlikle tespit ettiği zaman, o zaman onun elindeki bütün düşmanlık imkanlarını teslim almış olursunuz. Artık o kişi size düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey için yüz yüze gelmeniz lazım. Konuşmanız lazım. Davranışlarınızla ona ancak o zaman ispat edebilirsiniz. Her zaman insanlar arasında her kademe mevcut olduğunu göreceksiniz. En çok nefret eden, en çok öfkelenen, kalpleri nefretle dolu insanlardan en çok seven, kalpleri sevgiyle dolu insanlara kadar kocaman bir daire söz konusudur. Bir uçta böyle bir şeyi küre olarak düşünürsek, kürenin kuzey kutbunda en çok nefret edenlerden başlayan bir daire oluşacaksa, kürenin güney kutbunda en çok sevenlerden başlayan bir dairenin sonucu ortaya çıkacaktır. Öyleyse biz insanlar sadece başkalarını mutlu ederek mutlu olabiliriz. Bu kanunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. İkinci bir patika, ikinci bir yol, ikinci bir geçit mümkün değildir, mevcut değildir. Ayrıca imkansızdır. Öyleyse başkalarının bizi sevmesini beklemeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Biz seveceğiz. Biz sevdiğimizi ispat edeceğiz. Onlar bize kötülük yapsalar da sevmeye devam edeceğiz. Bir gün hata yaptıklarını anlayacaklar. O zaman büyük bir nedamet, büyük bir pişmanlık duyacaklar yaptıkları kötülükler için. İşte bu konuda Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Bu nedamet hissi, güzele dönüş mümkün olduğu kadar erken olsun diye. Bize kötülük edenler de bizim için bir dosttur. Dönüşleri kendilerini Allah'ın katında
aklayacak olan bir husustur. Bizim sevgimizde bir değişiklik olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretirken nefreti bütünüyle kalbimizden aldı. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefste afetlerin hiçbirisi kalamaz. Daimi zikir, nefsin bütün afetlerinin %100 yok olması demektir. Yerine ruhun hasletlerinin bütünüyle yerleşmesi demektir. Daimi zikrin insanlara olan en büyük faydası budur. Başkaları onlara düşman olsalar bile onlar başkalarına düşman olamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Bir de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevgimi. Bir sevgi ki dünya dolusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz hepinize açık. Bu sevgi deryasının içinde sadece bulursunuz kendinizi. Bize düşmanlık edenler, bizden korkmayın. Asla Allah-u Teala'ya sizi şikayet etmeyiz. Sizin kalbinizin temizlenmesi istikametinde Allah'a dua ederiz. Allah'ın kalbinize afetleri yok ederek hasretleri getirmesini niyaz ederiz Allah-u Teala'dan. Ve bütün dileğimiz bize düşman olanların da mutlu olmasıdır. Ama düşmanlık var olduğu sürece mutluluk da mümkün değildir. Çünkü düşmanlık bir afetler dizisidir. Afetler var oldukça gerçek mutluluğa, tam mutluluğa insanlar ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kardeşimiz olmadığını düşünenler, sizleri de o kadar çok seviyoruz ki hepinizin mutlu olması için Allah'a hep dua etmekteyiz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can, bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek. Hayatınız boyunca her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz, iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasının rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız
neler geçiyor iç dünyamızdan? Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sülfe sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. İç aleminizde nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri bir başka alanda daha çatışma halindedir. Allah'ın yasakları. Ruhunuz asla Allah'ın yasaklarını çiğnemek istemez. Riayet eder yasaklara. Ama nefsinizin afetleri de sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte gene bir çatışma alanı. Gene savaş var iç dünyanızda. Ruhunuzla nefsiniz arasında emirler cephesinde de savaş var, yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Ah benim canlarım, anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle, Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir, oradadır.
yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve zamandan evvel de vardı, zaman boyunca da var olacak, zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Hanginiz bana söyleyebilir şimdi? Neden Allah-u Teala sizlerin yatarken yan üstü yatmanızı istiyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yan üstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağa almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz. Bu neyi ifade edebilir mi? Bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde basınç sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde, kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde, kalbinizin atışlarını çiftece olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manasını biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır.
bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız? Kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki, Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketudalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz. Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan,

Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok. Dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım sordunuz sualinize. Biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan faziletlerle süslenmiş olacak. Fazıllarla. Fazilet sahibi olmak yolunda yolun yarısını aşacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Hala hiç ruh Allah'a ölmeden evvel ulaşır mı? Böyle saçmalık mı olur diyen saçmalık sahipleri var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya gittikleri zaman daha evvel anlayacaklar öldükleri gün. Allah-u Teala Kur'an'ın kaç yerinde ah keşke Allah'ın gösterdiği, gönderdiği Resul'e tabi olsaydık. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz orada bu bilginin, bu bize şimdi gösterdiğin hakikatin ışığı altında
tekrar yaşamak istiyoruz. Ama öyle bir olay mümkün değil. Yaşantı sona ermiştir. Bir defa yaşanır. Her kim size derse ki reenkarnasyon diye bir şey var. Biz dünyaya oho kaç defa gelmişiz. Eski Mısırlılar devrinde gelmişiz. Bilmem hangi asırda gelmişiz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu bilmem kaçıncı hayatımız. Siz de onlara deyin ki beni bu konuda kandırma mümkün değil aziz kardeşim. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Bu açıdan senin söylediklerinin sadece sana anlatılmış kurt masalları olduğunu biliyorum. Ne yazık ki bu masalların içinde sen kaybolmuşsun. Ah sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atılan taşlardan sonra bir yerleri kanadıkça Allah'a yalvarmalarını hatırlar mısınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Ne diyor? Ya Rabbi diyor, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte bu zamanımızdaki transandantal meditasyoncular, reenkarnasyoncular, şeytana tapanlar, daha neler, putlara tapanlar, onlar da bizim gibi insan sevgili kardeşlerim. Nasıl acımazsınız onlara? Nasıl onların şarkısı içinizi ezmez? Onlara yazık olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ne var ki?

pozitif anlamda değerlendirirler, bir adım atarlarsa mutluluğa doğru mutlaka tren kalkar. Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Hepinizle çok yakından ilgiliyiz. Hepinizin kalbinden geçen o güzel duyguları, Allah'a ulaşma talebini yakinen biliyoruz. İşte o duygular ki bizleri birbirimize ve bizleri Allah'a bağlıyor. Aramızda bir sevgi bağı var. Bizi kimler dinliyorsa, sevgili kardeşlerim sizlerle, bu sevgi bizden size doğrudan doğruya ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık Allah'tan geçerek size ulaşacaktır. Sizden de bize gelen sevgi aynı yolu takip edecektir. Yolların en güzeli Allah'tan geçen yol. Nerede kalmıştık? İç dünyanızdaki mutluluktan bahsetmiştik. Evvela mutsuzluktan bahsederek oraya ulaşmıştık. Daimi zikirden bahsetmiştik size. Bir gece zikirle uyuyacaksınız. Sonra da sabah namazına kalktığınız an, uyandığınız an bakacaksınız ki zikrediyor. İçinizdeki ses zikre devam ediyor. Belki hayatınızın en mutlu sabahını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel de zikir yaptığınız süreç içerisinde mutlak saadeti yaşarsınız. Zikir boyunca nefsinizin kalbi, daimi zikirde olanların kalpleri gibi %100 nurlarla doludur. Daimi zikirde olanların kalplerindeki nur hiç bir yere gitmez, boşalmaz. Çünkü o kişi daimi zikirde olduğu için mütemadiyen kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurları gelir, kalbi lebalep doldurur. Karanlıkların kalbe girip oradaki nurları kovması da mümkün değildir daimi zikirde olanlar için. Çünkü Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbindeki zünvani kapıyı örten mührün üzerine baskı yapar. Mühür oradan ayrılamaz. Mühür oradan ayrılamadığı için şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi, yani afetlerin, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hiçbirisinin size geri dönmesi mümkün değildir. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki sizin için sadece dost olmak var. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların bileceği şey, onların seçeneği. Ama sizde, nefsinizde bu afetlerin hiçbiri kalmayacağı için bunlardan hiçbirisi artık acı meyvelerini veremez. Nefsinizdeki bütün afetler daimi zikirle yok olmuştur. Yerini ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar almıştır. Kalbiniz tamamen onlarda dolduğu zaman siz fazilet sahibisiniz. Yani kemale ermiş bir insansınız. İnsan

insanı kâmilsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iç dünyanızda ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hiçbir afet kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emirlerinden men eden veya yasak ettiği şeyi işlemeye davet eden hiçbir kuvvet kalmayacaktır içinizde. Bu önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Böyle bir müessese olmadığı için sizi mutluluktan hiçbir şey alıkoyamaz. Hep mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Şartlar değişir ama siz hep mutlusunuzdur iç dünyanızda. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ya da daha açık bir ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga, diyalektik kavga sona ermiştir. Mutsuzluğun yerini kavganın, kaosun, iç dünyanızdaki savaşın yerini sulh ve sükun almıştır. İç dünyanızda mutlu bir insansınız. Bu mutluluğu ucundan kuyruğundan bir yerden yakaladığınızda Allah'a şükürleriniz, şükranınız sonsuz olacaktır. Her anına şükredenlerden biri olacaksınız. Size verdiği bu muhteşem iç huzuru için. İşte onun için yaratıldınız. İç dünyanızda mutlu olmak için. Peki o kadar mı? Hayır, değil. Ötesi de var. Dış dünyanızda da mutlu olmanızı ister Allah Teala. Aynı sebep, yani nefsinizin afetlerinin yok olması, afetlerin yerini faziletlerin tamamen alması, dış dünyanızda da sizi mutluluk denen o muhteşem diyara ulaştıracaktır. Bir esinti, bir bahar rüzgarı, bir en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Ne olur daimi zikre ulaştığınızda, ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için haset, kin, düşmanlık, nefret, bunların hepsi yerlerini sevgiyle ve bu afetlerin karşıtlarıyla değiştirdiği için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Onlar sizi sevmeseler de siz onları seversiniz. Öyle olduğu için de onlara bir kötülük yapmanız mümkün değildir. Düşünün ki böyle bir dizaynda hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Eğer kırmıyorsanız, o zaman bir insanın kalbini kırdığınız zaman Allah'ın size tatbik ettiği azabı artık yaşamayacaksınız demektir. Azap orada bitmiştir. Buna karşılık insanlara hep iyi davranıp onların mutluluğu için yaşarsınız. Onlara söylediklerinizle hep
bir güzelliği paylaşmak istersiniz. Sizden onlara, onları kıracak olan bir şeyler ulaşmayacaktır artık. Onlarla fizik alemdeki kavganız sizin cebinizden bitmiştir. Bu neyi ifade eder? Dış dünyanızda da sulh ve sükunu ifade eder. Siz hiç kimseye kötü davranmayacağınız için, kötü davranan ve arkasından her yaptığı kötülüğün ardından Allah'ın azabına maruz kalan insanların duyduğu huzursuzluğu hiç yaşamayacaksınız. Onlar dış alemlerinde başka neden huzursuzdurlar? Başkalarına kötü davrandıkları zaman Allah'ın katından kendilerine ulaşan azabı yaşadıkları safha, mutsuzluğun, dış alemdeki mutsuzluğun sadece birinci safhasıdır. İkinci safhası da var. Kimin kalbini kırdılarsa, kime haksız bir davranışta bulundularsa, o insanlar nefs sahibi oldukları için kendilerine yapılan bu muamelenin intikamını almaya çalışacaklardır. Fırsatı yakaladılar mı, intikam alırlar. Nefslerinde afetler bulunduğu ve onları intikama zorladığı için. Peki ne olur? O zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Sizden intikam alındığı zaman siz onlara yaptığınız o kötü davranışı hiç hesaba katmazsınız. Sadece onların o anda size yaptığı karşılık vardır. Onu bir karşılık olarak değil, o kişinin size yaptığı haksız bir davranış olarak değerlendirirsiniz. Ve bu haksız davranış sebebiyle üzülürsünüz. İşte dış dünyanızda ikinci defa huzursuz oluyorsunuz. Başkasının sizden intikam alması sebebiyle ikinci defa huzursuzsunuz. Sonra mı? Bu sizde bir tesir husule getirecektir. Nefsinizde öfke, kin, intikam gibi düşmanlık gibi afetler var olduğu için siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Başarabilirseniz bu intikamı almak isteyeceksiniz ve alacaksınız. Aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuzluk yakanıza yapışacaktır. Aksi varit mi? Evet, varit. Eğer intikamınızı alamazsanız mutlu mu olacaksınız? Hayır, intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızdaki bunalım sebebiyle, stres sebebiyle gene huzursuzsunuz. İntikamını almak isteyen, şiddetle almak isteyen ama alamayan bir insanın, nefs sahibi bir insanın huzursuzluğu sizi pençelerine alacaktır. Ne oldu? Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınızda Allah Teala size azap edeceği için mutsuzsunuz. Sizden intikam alınacağı için mutsuzsunuz. Siz intikam alabilirseniz bir günah işlediğiniz için yeniden mutsuzsunuz. Allah yeniden azap edecektir. Alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Unutmayın ki sizi yaratan Allah Teala bunların hepsini biliyor ve size reçeteyi vermiş. Daimi zikre ulaş diyor. Nefsindeki bütün afetleri yok et. Yok edebilirsen başkalarının kalbini kırmayacağın için, onlara karşı bu istikamette bir günah işlemeyeceğin için mutlusun. Hep onların mutlu olması için varsın. Bütün davranışların bunu sergiliyor. Onlara her ulaşmanda senden onlara pozitif dalga boyları ulaşıyor. Dostluk ulaşıyor, sevgi ulaşıyor. Sizinle beraber mutlu olduklarını yaşıyorlar onlar. Mutluluğu yaşıyorlar.
Siz de bu güzel davranışlarınız sebebiyle hep mutlusunuz. Başkalarına kötü davranmadığınız, onların kalbini kırmadığınız için zaten daimi zikirdeyseniz bu mümkün değil. Sonra mı? Sonra sizden hiç kimse intikam almayacak. İntikam, kendisinden intikam alanların yaşadıkları mutsuzlukları siz yaşamayacaksınız. Neden intikam almayacaklar? İntikam, bir insanın kendisine yapılan kötü ve haksız bir davranışa mukabelesidir. Siz hiç kimseye onu üzecek kötü, haksız bir davranışta bulunamazsınız. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Ne ruhunuz size öyle bir kötü davranmayı emredebilir, ne de nefsiniz. İkisinde de kötü davranmanızı talep edecek olan bir negatif faktör artık mevcut değildir. Ruhunuzda ezelde de mevcut değildi. Bulunduğunuz noktaların hiçbirisinde de mevcut değildir. Ama nefsinizde başlangıçta mevcuttu. Ancak daimi zikirle hepsini yok ettiniz. Öyleyse ne kalıyor geriye? O zaman sizin için söz konusu olan şey, başkalarına karşı kötü davranmadığınız için, hep iyi davrandığınız için, davranışlarınız dolayısıyla mutsuz olmazsınız. Mümkün değil. Her seferinde mutluluğu yaşarsınız. Onlara şu veya bu konuda bir yardımda bulunduğunuz için, onların gönlünü aldığınız için, onlara en güzel davranışları sergilediğiniz için, sizden hiç kimse intikam almayacaktır. Onlara kötü davranıp da bir intikam vesilesi hiçbir zaman oluşturmadığınız için, oluşturmanız mümkün olmadığı için. Eğer sizden intikam alsalardı, siz de onlardan intikam alacaktınız. Ama sizden hiç kimse intikam almadığı cihette, sizin de kimseden intikam almanız hiçbir zaman gerekmeyecektir. Bu açıdan da mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her halükarda dış aleminizde de mutlu bir insan olmayı başarmışsınız. Laf aramızda aslında siz başarmadınız, sizi o hedefe Allah ulaştırdı. Yaşadığınız zaman göreceksiniz size ait pek az şey olduğunu, sizi oraya zaten ulaştırmak isteyen Allah'ın, siz birazcık gayretin sahibi olduğunuz zaman size ne kadar çok yardım ettiğini ve sizi nereden nerelere götürdüğünü yaşayacaksınız. Peki ne olur? Dış dünyanızda da, yani başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Eskiden Allah ile olan ilişkilerde emirlerin bir kısmını yerine getirmiyordunuz. Belki hayatınızın bir devresinde hiç yerine getirmiyordunuz hiçbirini. Ama şimdi bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Peki emirleri yerine getirmediğiniz zaman ne olur? O zaman bir sıkıntı hissedersiniz içinizde, bir hüzün, sebebini bir türlü anlayamazsınız. Halbuki sebebi, zaman devamlı geçmektedir. Allah'ın zamana müteallik emirlerini, mesela namaz kılmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Ramazan'da oruç tutmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Zekat vermiyorsunuz. Ve özellikle zikir yapmıyorsunuz. Hüznünüzün sebebini de bilemiyorsunuz ama gizli bir hüzün sizi devamlı kemiriyor. Düşünüyorsunuz ne yaptım, niçin huzursuzum? Bulamıyorsunuz. İşte bu Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten veya yasaklarını işlemekten kaynaklanan bir müessesedir, sebebini bilmediğiniz bütün hüzünler. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman da
aynı huzursuzluğu, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Ama daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman, nefsinizin afetlerinin yerine gelen fazıllar da, sizi fazilet sahibi kılan fazıllar ya da faziletiniz, ruhunuzun hasletleriyle aynı paraleldedir. Başkalarına hep yardım etmeyi emreder. Başkalarını mutlu kılmanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde tahakkuk eder ki, bunu yaşadıkça Allah'a daha çok hayran olursunuz. Çünkü sizi oraya ulaştıran O'dur. Sizi O hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi gereken insan adlı bir mahluk. İnsandan başka hiç kimse dört teslim yapamaz. İnsandan başka hiçbir mahlukun ruhu yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. İşte dünyada verilen bu gezegen, bu dünyada biz varız. Size mutluluğu A'dan Z'ye her karışını öğreterek, belleterek, yaşatarak görevimizi yapmak için varız. Ve dünyadaki hazların en büyüğünü buradan alırız. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, sadece o kadar mutlu olmayı Allah hamdolsun ki bize öğretti. Onun için sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı sizlere, sizlerin mutluluğunuza adadık. Aslında doğrusunu isterseniz bu bizim mutluluğumuzdur. Öyle yaptığımız için mutluyuz. Tarifi imkansız bir mutluluk. Tarifsiz bir güzellik. Kelimeler yetmez ki sevgili kardeşlerim. Anlatılamaz ki. Her şey o kadar güzel ki. Böyle bir dizaynda ah bir de siz yaşasanız aynı şeyleri, o zaman bana hak vereceğinize %100 inanıyorum. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Size ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek sadece o kadar mutluyuz. Başkalarının mutlu olmasını sağlamak kadar güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Başkalarına karşılıksız olarak ulaştırdığınız her güzellik, Allah'ın sizin elinizle vücuda getirdiği bir mutluluk vesilesidir. Başka insanlar için. Kime yaparsanız yapın, onu mutlu edecek olan bir davranışı, kimin üzerinde mutluluğu sağlarsanız sağlayın, bu Allah'a yapılmış bir davranış biçimidir. Allah onu kendisine yapılmış bir davranış biçimi olarak kabul eder. Bunun bedelini mutlaka mutluluk olarak size öder.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğun eski adı saadetti. İstanbul'un eski adı da, şairlerin adındaki adı da, devlet ricalinin adı da, devlet ricali arasındaki adı da Der Saadet'ti. Der Saadet. Başka bir adı İstanbul'un Asitane. Ah şu Osmanlılar. Kafamızın, beynimizin, yüreğimizin her yerinde onlar var. Bu hayranlık sadece bizde değil sevgili kardeşlerim. Batı'da birçok tarih yazarı tıpkı bizim gibi Osmanlı'ya hayrandır. Onlar her şeyin en güzelini yapmışlar, en güzelini vücuda getirmişler. Ne diyorlardı Akıncılar? Kızıl elmaya dek gideriz. O kızıl elma bir ideal, ulaşılmayan bir yer. Her şey o kadar güzelmiş ki. Sevgili kardeşlerim, insan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Rahatlıkla bir eşitlik kurabilirsiniz. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin hayata geçirilmesi. En çok sevdiği mahluk insan, insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını ona göre indirmiş ve insana verdiği unsurlar bu mutluluğu yaşayabilecek olan bütün göstergeleri içeriyor. Kalbiniz var, nefsinizin bir kalbi var ama içerisi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinin bir kapısı var, kilitli, mühürlü. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yer olarak nur yolu açılmamış. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı müstire var, gizli bir perde. Kulaklarınızda engel var, kalbinizde ekinet var. Görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Bu şartlarla hayata getirilirsiniz. Ne zaman ki aklınız başınıza gelir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Ve sonunda ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmaz. Böyle güzel bir yarenlik biter mi yani şu zamanın bitmesi sebebiyle? Ama hep öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir şeye başladığımız zaman bir evvelki devredeki zamanın sonuna gelmişizdir. Yeni bir devrenin başındayız. Ama o da bitecektir. İşte gene zamanımız doldu. Gene bir güzelliği kalp kalbe, gönül gönüle yaşadıktan sonra bir sonla karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz.
mutluluk hepinizin olsun. El Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bu zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ın nurları. Allah Teala bizatihi bir nurdur. Ve Allah'ın Allah'tan gelen kalbimize ulaşan nurları Kur'an'da açıklanmıştır. Bu nurlar rahmetle fazıldır. Bu nurlar rahmetle salavat nurlarıdır. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üst seviye mahluku olarak yaratmıştır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor. Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Bütün göklerde Allah'ın yarattığı bütün gezegenler, bütün arzlar, hepsi insan için yaratılmış ve insan adı verilen bu mahlukun emrine musahhar kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a çok şükretmek, hamd etmek mevkiinde olanlarız ki Allah Teala bizlere bu kadar çok nimette bulunmuş. Maddi nimetler, manevi nimetler. Rızık. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Amade kılmış. Uçsuz bucaksız gökyüzü. Kainat öyle bir dizaynda yaratılmış ki 100 milyardan fazla galaksi olduğu, her galakside 100 milyardan fazla yıldız olduğu sanılıyor. Öyle bir varsayım söz konusu. Bu sonsuz uzaklıktaki kainatta hep bizim gibi insanlar yaşıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde yerlerdeki insanlardan bahsediyor, göklerdeki insanlardan bahsediyor, göklerle yerlerin arasındaki 7 kademelik bir dizaynda aradaki göklerle yerler arasındaki insanlardan bahsediyor Allah Teala. On yedi ayet-i kerime bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Biz de sizlere anlatmakla, sizleri hidayete ulaştırmakla vazifelendirildik. Öyleyse
Allah-u Teala'nın yoluna bir göz atalım ve görüyoruz. Orada mutluluk var. Bir de mutsuzluk yolu mu var? Elbette. Bir de şeytanın yolu var. Allah-u Teala bir Allah'a ulaştıran yoldan bahsediyor, bir de cehenneme ulaştıran yoldan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında Allah her konunun en mükemmelini bizlere vermiştir. Allah ile birlikte olmak, Allah Teala'nın dizaynını yaşamak, mutlaka Allah'ı sevmekten geçer, Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık var. Allah Teala kendisi bir nurdur. Ve Allah Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah Teala insan adı verilen mahlukunu nurlarıyla gözetir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şu kainatın hakimi olarak yaratıldınız. Siz insansınız. Sizden başka yaşayan her türlü mahlukun üzerinde bir yapının sahibisiniz. O yapıyı kullanabilirsiniz veya kullanamazsınız. Ayrı bir konu. Ama üstün olan cinler değildir. Üstün olan şeytanlar değildir. Üstün olan insanlardır. Cinlerin de şeytanların da ulaşabilecekleri bütün ilmin ötesi insana verilmiştir. Ama insan o ilme layık olmadıkça ilmi alamaz. Serbest iradenin mahluku olarak yaratılan, insana adı verilen bu yaratık, bu mahluk kendisine hedefler tayin ederse, ben ruhumu, veçimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim edeceğim idealiyle yola çıkarsa, o kişi dünyadaki bütün mutlulukları yaşamak yetkisinin sahibi kılınır. Adım adım kendi gayretinin, kendi iradesinin onu ulaştırabildiği, hedef tayin ettiği yerleri Allah'tan istemesine bağlıdır. Ulaşabileceği standartlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'tan nur alabilir mi? Herkes, insan olarak yaratılan bütün mahlukat, cin olarak yaratılan bütün mahlukat, ister bizim gibi insan olsun, topraktan yaratılsın, ister enerjiden yaratılsın, cinlerden birisi olsun, herkes Allah'tan
nur almak yetkisinin sahibidir. Ama Allah'ın bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde neye layıksanız onu elde edersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz, bu ilişkilerin muhtevasına bakıyoruz. İnsanlar da, cinler de Allah-u Teala'dan nur alabilirler. Bu onların tercihlerine bağlı olan bir husustur. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar da cinler de aynı taifedendir. Yani enerjiden yaratılmış, ateşten, dumansız ateşten yaratılmış olan mahluklardır. İnsansa topraktan yaratılmıştır. Öyleyse topraktan yaratılan bir mahluk insanoğlu ve Allah'tan nur alıyor. Alabilir mi? Elbette alabilir. Ateşten yaratılan cinler Allah'tan nur alabilir mi? Elbette alabilir. Bilelim ki nasıl bir insanların arasında Resuller varsa, her devirde mutlaka her kavimde yaşıyorsa, cinlerin arasında da bütün devirlerde kendi kavimlerinde, kendi lisanlarıyla konuşan cinler var. Cin Resuller. Öyleyse onlar da Allah-u Teala'dan nur alıyorlar ki nefslerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolsun ve ruhlarını, onlarda ruh olmadığı için bu ruhun teslimi devre dışı kalıyor. Fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etsinler. Ruhları olsaydı onu da teslim edeceklerdi. Allah Teala cinlere ruh üfürdüğünden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona faatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme duyguları verdik diyor. Cinlere de faatler verilmiş ama Allah'ın ruhu onlara üfürülmemiş. Zaten insanı kainattaki bütün mahluklardan üstün kılan şey sadece budur. Allah'ın biz insanlara ruh üfürmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bizi insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın nurları her zaman sizin için hazırdır. Yeter ki siz layık olun. Ne mene bir şeydir bu nurlar mı diyorsunuz? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları diye üç ayrı bölüm oluştururlar. Allah Teala Allah'ın rahmetinin ve fazlının geleceğini söylüyor. Rahmetinin
fazlı ve salavatının geleceğini söylüyor. İşte Bakara Suresi 256 ve 257. ayetler. Allah Teala diyor ki onlar derler ki biz kendilerine bir musibet isabet ettiğinde onlar derler ki diyor Allah Teala. Evvela bu musibetin her sene bir insana birkaç defa isabet ettiğini bildim. İnsanların ders alması için, sonuç çıkarması için Allah Teala her sene insanları birkaç defa bir musibete muhatap kılıyor. İşte o musibet isabet ettiği zaman o insanlar derler ki diyor Allah Teala, biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz, Allah'a ulaşacağız. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın vücuda getirdiği musibetlerden farklı ve pozitif sonuçlar çıkartabilen insanlar, onlar için konu önemli. O insanlar bunu gerçekleştiriyorlar ve yaptıkları şey son derece Allah'ın nurlarını teşvik edici. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi önce rahmetle fazlı alır, daha mürşidine ulaşmadan evvel ve kalbine ulaşan rahmet %2'yi bulduğu zaman mürşidine ulaşmak yetkisinin sahibi kılınır. Bu noktadan sonra kalbi %100'e kadar dolduracak olan şey, %98 oluşturacak olan şey Allah'ın fazl adı verilen nurudur. Ruhumuz Allah'ın nurlarıyla doludur. Hasletler ruhumuzun bütününü teşkil eder. Ruhun muhtevası %100 hasletlerden oluşur. Nefsimiz ise %100 afetlerden, nefsimizin kalbi. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak ruh yaratılır. Yaratılmaz. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu bize üfürülür. Ve bu ruh bizim vücudumuzun mutlak olarak %100 aynen şeklini alır. Ve o ruh Allah'tan üfürülmüştür. Allah'ın ruhudur. Bizim vücudumuzun şeklini aynen almıştır. Bu sebeple ona ruhumuz diyoruz. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz diye üç tane cesedimiz var diyoruz. Üç tane vücudumuz var diyoruz. Gerçekten de üç vücudumuz var. Ruh, veç ve nefs. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun kalbi konumuz olan nurlarla doludur. Bu nurların adı hasletlerdir. Nefsimiz ise afetlerden oluşur. Ama afetlerden oluşan nefsimizin kalbine Allah iman kelimesini yazarsa o noktadan itibaren fazıllar da rahmet nurlarıyla beraber nefsimizin kalbine girmeye başlarlar. Ne zaman rahmet nefsimizin kalbine girer? Ne zaman rahmet, fazl ve salavat birlikte girer?
Nefsimizin kalbine gelen nurlar başlangıçta rahmetle fazıldır. Bir ikili olarak gelir. Sonra rahmetle fazl, rahmetle salavat üzere iki tane ikili olarak gelir. Kademe bizim kat ettiğimiz Allah ile ilişkilerimizdeki mesafeye göre dizayn edilir. Nereden başlayıp nereye doğru gideriz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbinde hiç nur yoktur. Nefsi %100 afetlerden almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü boyunca nefsinin kalbi sadece afetlerle dolu olarak yaşar ve ömrünü böylece tüketir. Onun kalbine hiç Allah'ın nuru giremez. Allah'ın nurlarının Allah'ın katından size ulaştırılması şarta bağlıdır. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz şartına bağlıdır. Dilemedikçe Allah'ın katından ne rahmet, ne fazl, ne salavat nurları size asla ulaşmaz. Nefsinizin kalbi yıldızsız bir gecede etraf ne kadar karanlıksa o kadar karanlık, kapkaranlık bir hüviyet taşır. İşte o karanlık, nefsinizin kalbindeki o karanlık dünyayı aydınlatacak olan nur, küçük boyutta bir rahmet nuru, çok büyük boyutta bir fazl nuru şeklinde tecelli eder. Salavat nurları sadece yardımcıdırlar. Nefsimizin kalbinde yerleşmek yetkisinin ve imkanının sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin bakalım Allah Teala ne zaman bize nur göndermeye başlıyor? Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan olunur, herkes olur. Bu imtihanlar kişilerin tavrını koyar ortaya. İşte bu insanlardan bir grup vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem de dilememekle de kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemesini inkar ederler. Onlara mani olurlar. Dilemekten, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten onları men ederler. İşte böyle insanlardan bahsediyor Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Onlar ki kâfirdirler. Onlar insanları Allah'a mülaki olmaktan men ederler. Allah'ın sebilinden, Allah'ın sırat-ı müstakiminden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları Allah'a ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir. Bu sebeple zalimdirler. Ama derecat kaybederler bu sebeple. Böyle yaptıkları için derecat kaybederler. Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için derecat kaybederler. Derecat kaybettikleri zaman kendilerine de zulmetmiş olurlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda
Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu insanlar hem kendilerine zulmediyorlar hem de başkalarına zulmediyorlar. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Ve mürşitlerine ulaştıkları zaman onların günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Ama mağfiret etmez diyor Allah-u Teala onlara. Hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları ve günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmayacak diyor. وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ سَب۪يلًا وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَه۪يمٍ diyor Allah-u Teala ve onlara Allah-u Teala asla طَر۪يكَ مُسْتَك۪يمَ ulaştırmaz. اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan nur almak imkanının hiçbir zaman sahibi olamayacak insanlar onlardır. Hem kendilerine zulmederler hem de Allah'ın yolundan kandırarak ayırabildikleri insanlara zulmederler. Onlar İnsan şeytanlardır. Tağutun insan bölümü. İnsan tağutlardır. Bir de cin tağutlar var. Onlar şeytanları içeriyor. Cinlerden ve şeytanlardan, şeytanlar da cin tayfasındandır. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırıyorsa onlar tağut hükmündedir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin tağutun elinden nasıl kurtulduklarını anlatıyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Vellezîne eştenebu tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor Allah Teala tağuta kul iken, o sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken, İnsan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. İşte Allah'ın kulu olan insanoğlu.

olaylarını yaşarız ve tavrımızı koyarız. Allah Teala dilediklerini burada seçer, onların tavırlarına göre, musibetlere karşı gösterdikleri davranış biçimleriyle. Allah Teala'ya dileyecek olanlar burada kendilerini belli ederler zaten. Demin dediğimiz Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre burada belli ederler kendilerini. Musibetlere karşı dirençli olanlar, bu musibetler kendilerine gelip çattığı zaman, biz muhakkak ki Allah için, Allah için yaratıldık, mutlaka Rabbimize döneceğiz tarzında bir düşüncenin sahibi olanlar, onlar Allah Teala tarafından mutlaka seçilir. İşte Allah'ın rahmetiyle fazlı ve rahmetiyle salavatı sadece bu insanların üzerine gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerine Allah'ın rahmeti gelebilir. Etken olabilmesi ancak bu şarta bağlıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın rahmetinin ve fazlının etken olabilmesi, işte Allah'ın nurundan murat odur ki bu nur etken olsun. Kişi mürşidine ulaştığı zaman öyle bir hüviyetin sahibi olacaktır ki tabiyetini gerçekleştirdiğinde Allah'ın nurlarının ona ulaşması, rahmetin ve fazlının ötesinde rahmet ve salavatın da onlara ulaşması mümkün olacaktır. Öyleyse bu kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. Ve görmeyen, işitmeyen ve idrak edemeyen bu insan irşat makamını. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Manasına vardığı muhtevayı kalbine indirdiğinde onu idrak etmeye başlar. Manayı sezmek başka şey, idrake ulaşmak başka şey. O mananın deruni muhtevasını anlayabilmek idraki ifade eder. Kişi idrak eder bu noktada. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar sadece bu hedefe ulaştırılır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin kalbinin nur kapısını kendisine çevirecektir. Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Ve nurlar o kişinin kalbine girmeye başlayacaktır. İşte Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki kalbini açtığımız ve kalbine bir nur yolu açtığımız kişinin nurlar girmiş olan kalbiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişinin zikir sebebiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah Teala? Bir olabilir mi? Birinin kalbine Allah Teala'nın nur göndermesi söz konusu. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için işte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde Allah'ın tecellisi var. O kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi sebebi Allah'ın nurlarının o kalbe girebilmesi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açması, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimin

kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü açar, teslime açar diyor. Yani onların göğsünü yarar diyor ve teslime açar. Nurların o kalbe girmesini, kalbi işgal etmesini, böylece kişinin nefsinin, kalbinin Allah'a teslim olmasını, kişinin teslim olmasını sağlar. O kişi önce ruhunu Allah'a teslim edecektir, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için Allah'ın nurlarının o kalbe girmesiyle mümkündür. Böyle bir şey içinse Allah'ın yaptığı şey o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine nur yolu açmak. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet faz nurları o kişinin göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Burada Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde geçen nurlanma sadece rahmetle faz isimli iki nurun gelmesini ifade eder. Bu muhteva 10. basamakta o kişinin kalbine rahmet ve faz nurlarının ulaşmasına sebebiyet verir. Hadid Suresinin 16. ayet-i kerimesi o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi şeklinde. İşte Allah'tan gelen rahmet ve fazl nurlarının sadece bir tanesinin etken olduğu, sadece rahmetin etken olduğu bu ayet-i kerimeyle açıklık kazanıyor. Rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat isimli üç nurundan, rahmetle faz, rahmetle salavat gelişinden sadece rahmet kalbin içine girebiliyor. Ne zaman bu rahmet %2'yi bulursa, o kişi nefsin kalbine sızan, göğüsten, göğüsteki yarıktan gelen, kalbe kadar ulaşan bu rahmet nefsin kalbinde ne zaman %2'lik bir seviyeyi bulursa, o noktadan itibaren o kişi zaten zikirle %2'yi elde etmiştir. Zikrini devam ettirmek için hacet namazını kılmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. O kişi mürşidini Allah'tan soracaktır. Hacet namazını kılıp bu noktaya ulaşan bir kişi Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşidi mutlaka Allah-u Teala ona gösterir. Kişi gider mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirirse o kişi en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişinin bu gösterdiği, Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaştığı an Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O ruhun Allah'a ulaşabilmesi, o kişinin nefsinin kalbinde %49 rahmet, %49 fazl nurunun, %2 de rahmet nurunun oluşmasına bağlıdır. %2 rahmet nuru oluştu, kişi hacet namazını kıldı, mürşidini Allah'tan sordu, gösterdi Allah Teala ve kişi zikir yapmaya başladı. Bu kişinin Allah'ın nurlarıyla alakalı en önemli özelliği bu noktada o kişinin kalbine imanın yazılmasıdır. İman kelimesinin o kalbe yazılması nurlar açısından en önemli olaydır. Çünkü bu nurlar sebebiyle o kişinin kalbi Allah'tan gelen bu nurlar sebebiyle aydınlanacaktır. %2 nurla mürşidine ulaşan bu kişinin kalbine artık rahmet nurunun girmesi söz konusu değildir. Rahmet nuru Allah'ın rahim esmasının
tecellisinin bir simgesidir. Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Ve rahmet nuru sadece bu tecellinin ispatı olarak %2 nispetinde o kişinin kalbine girer. Allah'ın rahim esmasıyla bunların gerçekleştirdiğinin bir ifadesidir sadece. Bundan sonrası fazıl adı verilen nurlara bağımlıdır. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Allah'ın katından gelen rahmet, nur ve rahmet, faz ve salavat isimli nurların yalnız fazl adı verilenleri karşıt manyetik alanın sahibi olduğu cihetle o kişinin kalbinde artık sadece fazıllar yerleşebilir. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbi tamamen doldurur. Ama yalnız fazıllar kalp tarafından çekilip, kalp, kapkaranlık olan kalp, nurlarla adım adım kaplanmaya, kalbi nurlar işgal etmeye başlar. İşte kalbi işgal edecek olan, %98'e kadar yükselecek olan nurlar sadece fazıllardır. O fazıllar ki, ruhumuzdaki hasletlerin tam karşılığıdır ve 19 adet güzellik onların muhtevasında mevcuttur. Nefsteki nefret afetine karşılık kalpte sempati vardır. Nefsteki düşmanlık hasletine karşılık ruhta dostluk vardır. Fazıllarda dostluk vardır. Karanlığa karşılık nurlar aydınlıktır. Nuru, aydınlığı temsil ederler. Öfkeye karşılık sükunet ruhun hasletlerindendir. Düşmanlığa karşı dostluk hasletindendir ruhun. Nefrete karşı sevgi. Bunların her birisi ayrı bir nurla temsil olunur. Bu nurların müşterek adı fazıllardır. Ayrı nur dediğimiz hüviyet itibariyle değil, hedef itibariyle farklılık gösteren bir dizaynı gösterir sadece. Yoksa hepsi fazla adı verilen nurlardır. %2'si olan rahmet nurları, bir remz olan, bir işaret olan rahmet nurları hariç, diğerleri farklı bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize giren nurlar her %7'yi oldukça fazıllar. Bu noktadan itibaren kalbinize girip kalbinize yerleşmeye başlar. Mürşidinize tabi olduğunuzdan itibaren her %7'lik fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Nefsi emarede birinci gök katına ilk %7 fazıl, nefsi levamede ikinci gök katına ikinci %7 fazıl, sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşır. Her birinde %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. 7 defa %7, %49 eder. 2 de rahmet nurunu buna ilave ederseniz, %51 nurla nefsinizin kalbi, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman, afetlerden daha çok fazıllarla donatılmış olur, nurlarla donatılmış olur. İşte Allah'ın nurları, nefsinizdeki karanlıkları bu noktada yener. Şeytan eskiden nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilirken, bu noktada onun kumanda sistemi sadece %49'a düşmüştür. %49'u ifade eder. %100'den yarının altına düşmek şeytanın kolay hazmedebileceği bir olay değildir. Onun için Allah'ın koruyucu kalkanının kalktığı vuslat olayından sonra ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Şeytan size düşmanlığını mutlaka gösterecektir. Ama eğer iradenizi kullanırsanız,
ve zikrinizi arttırmaya devam edebilirsiniz. O zaman nefsinizin kalbindeki rahmet nurları çoğalmaya başlayacaktır. %51 iken 61'e, 61'den 71'e, 71'den 81'e ulaşacaktır. Burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Rahmet nurları gene nefsinizin kalbinde sadece %2 ama fazıllar %79 olacaktır. Böylece %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %98 fazıllarla %2 de rahmetle dolacaktır. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. Salah makamında Allah'a iradenizi teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbine gelen nurlar %100'ü bulacaktır. Tamamen nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 donatılacaktır. Burası sizin için Allah'ın tayin ettiği hedeftir. İradenizin Allah'a teslim edildiği, irşada memur ve mezun kılındığınız son nokta. Hakka tukatihi takvanın sahibi olduğunuz son nokta, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala nurlarıyla insanları bu hüviyete ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılması, nefsinizin kalbini %100 afetlerle donatılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an'daki İslam. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa ve onun sahabesi İslam'ı yaşadılar. Bu İslam bugün yaşanan ve kaideler, şartlar olarak sadece İslam'ın 5 tane şartını içeren İslami yaşantıdan fersah fersah farklı bir yaşantıydı. Onlar 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Ve bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Asırlardan beri din öğreten alimler çıkmışlar. Kitaplar yazmışlar. Bu kitaplar tartışılmış. Ayrı ayrı kişiler taraftar toplamışlar kendilerine. Ve neticede sevgili kardeşlerim, bugünlere ulaşılmış. Öyleyse bugünlere baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an-ı Kerim'deki insanları hem cennet saadetine mutlaka götürecek olan hem de dünya saadetini mutlaka insanlara kazandıracak olan İslam'ın sadece posası kalmış. Özü tamamen İblis tarafından, üstelik din öğreticilerini kullanmak suretiyle yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle 14 asır geriye gidelim. Ne vardı? Bugün üniversitelerimizde öğretilen din öğretiminin hiçbirisi yoktu. Sadece 23 senede indirilen Kur'an vardı. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşındayken göründü. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda. Ona doğru bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam insan hüviyetinde görünmüştü. İkinci adımını attı. Gene aynı şeyi söyledi. Oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene aynı sözü söyledi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Ona kollarıyla sımsıkı sarıldı. Ve ikra bismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve o sırada ard arda Cebrail aleyhisselama cezbe geldi. Şiddetle Cebrail aleyhisselam titrediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de titreme geçti. Ve birlikte sarsıldılar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim parça parça inmeye başladı. 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Ve tatbikat bütün boyutlarıyla sadece ve sadece Kur'an tatbikatıydı. Bu sözüme lütfen dikkat ediniz. Bir defa daha tekrar ediyorum.
tatbikat, İslam tatbikatı, 14 asır evvelki İslam yaşanışı tamamen Kur'an-ı Kerim'e dayalıydı. Sadece bir tek kaynak vardı, Kur'an-ı Kerim. Diğer mukaddes kitaplar bir tatbikat alanı bulmamıştır İslam'da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Kur'an'ı yaşadılar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davranışlarda bulunduğu halde, siz onlara yine de muhabbet beslersiniz, diyor sahabeye Allah-u Teala. Şununla bitiriyor. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Neymiş konu? Konu Kur'an'mış. Kur'an'dan başka hiçbir kitap, hiçbir not, başka hiçbir tesir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmamıştır. Onu etkisi altına almamıştır. Ve o sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı hem yaşamıştır hem de sahabeye yaşatmıştır. Öyle düşünüyoruz ki bugünkü din alimlerinden hiç kimse şu ana kadar söylediğimiz, bu konuşmamızda söylediğimiz bu hususa hiçbir şekilde itiraz edemez. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıl yaşadıkları hayat tam bir Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaydı. Kur'an ahkamıyla yaşamaktı. Kur'an'dan başka hiçbir yardımcı faktör devreye girmemiştir. Her konuda kanun Kur'an'dı. Bir sonuca ulaşıyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı din Kur'an'daki İslam diniydi. Bugünkü İslam dini değildi. Bizim Allah-u Teala tarafından tayin edilen misyonumuzun temeli de buna dayanır. İslam, Kur'an'daki İslam tamamen unutulduğu için Allah-u Teala bize bu görevi bugün verdi. Kur'an tamamen unutulmuştur. Ne demek istiyoruz? İnsanları kurtaracak olan bütün faktörlerden tamamen arıtılmıştır. Kur'an'daki insanları cennet saadetine ve dünya saadetine, kısaca kurtuluşa, necata ulaştıracak olan bütün unsurlar Kur'an'dan koparılmış ve yok edilmiştir. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan İslam'ı bugün artık bilmiyorlar. Arkasında ne yatıyor? Arkasında herkesin kitaplardan öğrendiği ilim yatıyor. O ilim Kur'an'ı ihata etmiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Birinci safhada Allah'a kavuşmayı diler kişi. Allah mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. İkinci safhada tabiiyet gerçekleşir.
Allah-u Teala o kişinin ruhunu vücudundan ayırarak kendisine doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkartır ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu üçüncü safhadır. Birinci olay üçüncü basamakta başlar. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, skalasında, yelpazesinde, spektrumunda üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek yer alır. 14. basamakta mürşide tabiyet yer alır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 3. safha. 25. basamakta kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani irşad olur. Kendisi irşad olur. İrşad edecek makamın sahibi olmaz ama kendisi irşad olma müessesesini tamamlar. Ve yedincisi de o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınır. İrşad makamına getirilir. İşte Kur'an budur, bundan ibarettir. 28 basamağın hepsi birden Kur'an'ın temelini teşkil eder. Bugün unutulmuş olan 28 basamak. Şimdi bu açıdan meselemize bakalım. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe Kur'an'ı yaşamışlar mı? Gene Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Bunun için Allah-u Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Öz olarak giriyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a kavuşmayı, ruhunu ölmeden evvel kişinin Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Şimdi bu bir farz mıdır? Farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Dilemeseydi kişi şirkte olacaktı. Bu bir gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah'a kavuşmayı dilemek. İşte Lokman suresi 15. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Ve enübü ila rabbihim ve eslemu lehu min kavli. Yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Sümme la tunsarun. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a kavuşmayı dilemiş mi? Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor.
وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar yani sahabe tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı, Allah'a kavuşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a kavuşmayı dilemişler. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz mıymış? Üç defa, üç ayet-i kerime söyledik. Daha birçok ayet-i kerimede farz. Üzerimize farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor mu? Evet. Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı, Allah'a kavuşturmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Farz, farzı yerine getirmişler. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış yani yalnız. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir kavram yok. Burası 3. basamak. 14. basamakta kişinin mürşidine ulaşması ve tabiyeti Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabri ve salati innehu lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yuzunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Bakara 45 ve 46. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istianeyi, mürşidinin kimliğini iste, sor Allah'a ve mürşidini öğren diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama hucu sahipleri için büyük bir iş değildir. O hucu sahipleri ki onlar ruhlarını Allah'a milaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ilka edeceklerine kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı, açık ve kesin bir dizayn. Allah Teala hacet namazını kılıp istihane istemesini, mürşidini Allah'tan sormasını kişinin üzerine farz kılıyor. Ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amine olanlar, Allah'a milaki olmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun. Bu takva, ikinci takva, takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. İkinci defa manasını kullanıyor. Ve vebtegû ileyhil vesilete diyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Bu isteğin hacet namazı kılınarak gerçekleştireceği de söylediğimiz gibi farz kılınmış. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Mürşitlerine Allah-u Teala ulaşmayı farz kılıyor. O onlara ulaşın diyor. Allah Teala bu vesileye nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor. Üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Hepsi tabi olmuşlar. Öyleyse olay ne? Bakalım gerçekten tabi olmuşlar mı? Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki:
Habibim, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet mutlak olarak gerçekleştirilmiş.

Mürşide tabiyet gördüğünüz gibi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bugün mürşitler hapishanelere falan giriyor. Biz girdik. Bugün artık mürşit kavramı farzların arasında kesinlikle mevcut değil. Allah'a mülaki olmayı dilemek ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yok. Ki bu tabiyeti, bu mürşide tabi olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi birçok ceza bekliyor. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kişi gideceği yer cehennem olan bir kişi. O kişi kafir hüviyetinde. O kişi fıskta. O kişi küfürde. O kişi şirkte. Takva sahibi değil. Hidayette değil, dalalette. Giriyoruz 21. basamaktaki 3. safhaya. İkinci safhayı, yani mürşide tabiiyet farz mı? 14. basamakta farz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Şimdi 21. basamaktaki 3. safhaya geliyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Farz mı? Elbette farz. Bir defa farz olduğu bir emirle bildirildiği için kesin diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى Rad 21. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِه۪ ona اَنْ يُسَلَى ulaştırmayı. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Emrettiği emirse farz. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila." Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah Teala ruhumuza. Üzerimize kesinlikle farz. Bundan böyle olan kişileri ne diyor Allah Teala? Hidayette olanlar diyor. Hidayete ermiş olanlar. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73 inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Ve bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha ötesine de geçmişler, ulul albab oldular diyor. Ama hidayete erdikleri Zümer 18'de kesin. Üçüncü safa bugün var mı? Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Kılmış. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp
Allah'a vasıl edip, Allah'a kavuşturup, hidayete ermişler mi? Hepsi, sahabe dediklerimizin hepsi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sahabedir. Hepsi hidayete ermişler. Üzerimize farz, hepsi hidayete ermişler. Bugün İslam'ın 5 şartından başka ne kalmış sevgili kardeşlerim önümüzde? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide tabiiyet, ne ruhumuzu Allah'a ulaştırıp hidayete ermek, hiçbirisi artık bugünkü İslam'ın 5 şartından ibaret İslam tatbikatında yok. 4. kademe, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden söz almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın diye, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben size bana kul olacaksınız diye, ey fizik vücutlar, bana kul olacaksınız diye sizden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Ve bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hepimizin fizik vücutlarından Allah Teala ahd almış, üzerimize farz kılmış fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, yani Hristiyanlardan ve Musevilerden olan, kitaplı olanlar, kitaplı dinlerin müntesiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Evet, farz. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Biz bugün ne söylüyoruz? Bunun farz olduğunu söylüyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe bu farzı nasıl gerçekleştirmişlerse bugün de gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu söylüyoruz. Yani Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Ve hangi din adamı şimdi bana çıkar da biz zaten bunları biliyorduk diyebilir? Öyleyse burada bir büyük vebal söz konusu değil mi? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa, Kur'an'la yaşamışsa başka hiçbir kaide onun itibar etmediği bir husussa, sadece Kur'an'daki kaideler, kanunlar, Kur'an'ın emirleri onun tarafından esas alınmışsa, bütün sahabe onunla beraber bu Kur'an gerçeklerini yaşamışlarsa, Kur'an bunları üzerimize farz kılmışsa ve bugün bunların bu 4 tane faktör saydık henüz, hiçbirisi bugün din öğretiminde tatbikatta değilse, ne üniversitelerimizde, ne imam hatip liselerinde, ne de 80 binden fazla kadrolu, 87 bin kadrolu olduğu söyleniyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu söylediklerimizin hiçbiri bu muhterem zevat tarafından bırakınız tatbikatını bilinmiyorsa, onlar bu hususları bilmiyorlarsa,
ve biz insanları Kur'an'a çağırıyorsak ve bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru bu hakikatleri bilmemeleri sebebiyle yol alıyorsa, o zaman durup düşünmek mecburiyetinde değil miyiz? Quo vadis demek zorunda değil miyiz? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Yolculuk açık ve kesin bir şekilde cehenneme. Kur'an'ın insanları cennet saadetine götürecek olan bütün esaslarını yok etmiş iblis. Bunu yapan iblis, yakından biliriz. Kainattaki bizi en büyük düşman olarak belleyen tek yaratık, iblis, şeytan. Ama yenilmeye mahkum, eli mahkum. Gelecek yıllarda böyle olduğunu göreceksiniz. Geleceği nereden biliyoruz? Biz bilmiyoruz. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bilmiyoruz. Biz sadece Allah'ın bize söylediklerini biliriz. O söyler, biz de emin olarak, kesin olarak konuşuruz. İşte bunlar Allah'ın öğretisidir. Eğer o bize bunları öğretmeseydi, biz 14 asır evvelki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabinin hayatına, Kur'an-ı Kerim'e sizi nasıl davet edebilirdik ki? Ama şimdi bu hakikatleri o koskoca kadronun bilmediği kesin değil mi? Hangi din adamı, hangi profesör bizim karşımıza çıkıp da biz bunları zaten biliyorduk diyebilir? O kadar da kalmıyor. Daimi zikre ulaşıp nefsi teslim etmek var. Farz mı? Daimi zikre ulaşmak, ulul elbab olmak manasına geliyor. Li ulul elbab yeskürunallâhe yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusu sevgili kardeşlerim. Ve üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki feskürün namazı kıldıktan sonra feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farz. 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Evet, hepsi olmuş. Demin adı geçen Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bir defa daha tekrar edelim. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine ve Kur'an'a tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler ve üzerlerine farz. Hepimizin üzerine farz sevgili kardeşlerim. Hepimizin üzerine farz. Ve bu farzı 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bundan sonra gelen kademe İhlas kademesi.
üzerimize farz mı? Beyne suresi 5. ayet-i kerime farz. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Hanif demek İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşayan ve Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmiş insan demek. Hanifler olarak nefsinizin kalbini halis kılmakla emrolunuyor insanlar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolunuyor ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolunuyor. Böyle olan insanlara muhlis diyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlara deyin ki, o kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bundan evvelki kademedeki ulul-elbab, 7 tane yer kadını görebilenlerdir. Yer katı, muhlislerse 7 tane gök katını Allah'a ulaştıran yoldaki 7 katın bütün özelliklerini görebilenlerdir. Bundan sonra salah makamı gelir. İhlas makamından sonra 28. basamak. Orada kişinin günahları örtülür, salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradeleri Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Ve bundan sonra Allah-u Teala onları irşad makamına tayin eden irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe salaha erip de Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmiş mi? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel ahirin var ya, o sabikunel affedersiniz, evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Tabi olmanın mürşide tabiiyeti, ihsanla tabi olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabeye tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yedi safa. Tam 7 tane safa. Yedisi de farz. Bütün sahabe 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Dinle ilgisi olanlar, bu söylediklerimizi dinleyip tahkik etmek dururken, siz söylediklerimizden habersizmiş gibi davranıyorsunuz ve o 70 milyon insanın cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesinden hiç etkilenmiyorsunuz. Bu şeytanın ekmeğine yağ sürmek değil mi? Şimdi size sualimiz var. Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sini de farz kılmış mı? Hiçbiriniz bana hayır kılmamış diyemezsiniz. 7'si de farz. Şimdi soruyoruz. Sorumluluk mevkiinde kimler varsa hepsine soruyoruz. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde, Kur'an'da farz olan 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler mi?
gerçekleştirmişler. Bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, ne ilahiyat fakültelerinde, ne İmam Hatip liselerinde öğretilen derslerin hiçbirinde bu 7 safhanın 7'si de mevcut değilse, bırakınız hepsini, daha birincisinin mevcut olmaması halinde, yani Allah'a milaki olmayı dilemek söz konusu değilse, o kişinin durumu

Neden? Ne kalmış geriye Kur'an'daki İslam'dan? İslam'ın beş tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlarla cennete gideceğinizi ümit ediyorsunuz. Öğrendiğiniz şeyler hep yanlış sevgili kardeşlerim. Zannediyorsunuz ki Allah'a kişi inanmışsa, kalbinde zerre kadar iman varsa, o kişi cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hayır, giremeyecek. Tam 29 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanmak üzere cehenneme giren hiç kimsenin oradan çıkıp da cennete gidemeyeceğini ispat ediyor. Anlamıyor musunuz? Cehenneme giren bir kişinin cehennemde yandıktan sonra cennete gidebileceğine dair hiçbir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Zerre kadar hayrı ve zerre kadar şerri görmek, hayat filmlerinizde kıyamet günü hayatınızın filmini göreceksiniz. Orada kaybettiğiniz dereceleri ve kazandığınız dereceleri göreceksiniz. Size mizan takdim edilecek. O mizanla bütün hayatınızın her kazandığı derecenin, hayatınızda her kazandığınız derecenin ve her kaybettiğiniz derecenin mizana göre tam olarak yerlerinde olduğunu göreceksiniz. İşte o görmekten bahsediyor o ayet. Ah sevgili kardeşlerim, ne kadar dertli olduğumuzu biliyor musunuz? Bütün bu hakikatleri bilip de sizleri, dini insanlara öğretenleri doğruya ulaştıramamak, siz evvela öğreneceksiniz ki onlara öğretebilirsiniz. Bu gerçekleşemiyor. İlim gururunuz sizin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Bırakınız kendinizi. Şu 70 milyon insanın, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesi sizi hiç yaralamıyor mu? Vicdanınız sızlamıyor mu? Öğrendiğiniz ilmin hem doğru olduğunu zannediyorsunuz, hem de sizi kurtaracağını zannediyorsunuz. İkisi de yanlış. Hem öğrendiğiniz ilim doğru değil, hem de sizi kurtaracağı zannınız doğru değil. Ne yazık ki kurtulamazsınız. Çünkü İslam, Kur'an'ın, Kur'an'da yaşanan İslam'a ait olan bütün faktörlerini, bugünkü İslam tatbikatı artık yaşamıyorsa, insanların bugünkü din tatbikatıyla tatbikatın muhtevasındaki 32 farzla veya 54 farzla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değilse, bu bir fitne değil midir? Bu fitneden hala kendinizi sorumlu tutmayacak mısınız? Bu İslam'ın 7 safhası, 4 teslimi sizlere bir defa daha ispat ettik ki Kur'an'daki İslam'dır. Biz sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'daki İslam'a değil mi? Biz bunları söylemeden evvel siz bunların hiçbirini bilmiyordunuz.

Öyle değil mi? Bilmiyordunuz, öyle değil mi? Öyleyse o zaman omuzlarınızda vebal yok mu? O zaman yüreğiniz sızlamıyor mu?

sorumluluğunuzu gerçekten idrak etmemek, gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan, sizlerle beraber yol alan o 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızdadır. Hanginiz sözlerimize hayır diyebilirsiniz? Öyle değil diyebilirsiniz. Siz bize insanların asırlardan beri Kur'an dışında yazdığı, geliştirdiği bir din ilmini takdim ediyorsunuz ve onun doğru olduğunu, üstelik Kur'an'a uygun olduğunu söylüyorsunuz. Hem yanlış, hem Kur'an'a uygun değil. Zaten yanlışlığı da oradan çıkıyor. Sadece dindeki doğrular İslam aleminde de bütün dünyada da Kur'an'a uygun olmakla geçerlidir. Çünkü Kur'an'dan evvelki İncil'de de ondan evvelki Tevrat'ta da aynı esaslar var. Yedi Safa'nın yedisini de Tevrat'ta da İncil'de de tespit ettik. Yetmez. Hazreti Musa zamanında o ve ona bağlı olanların yedi safanın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safanın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yine yetmez. Bütün bunlardan evvel yaşayan Hazreti İbrahim'in dininin bu yedi safanın yedisini de ihtiva ettiğini ve şeriatın, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın şeriatını, Hazreti İsa'nın şeriatını ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatını ihata ettiğini, hepsinin aynı şeriat, tek bir şeriat olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah-u Teala, biz Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din söz konusudur. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin dini tek bir dindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu ilmi bize sahip kıldı. Bizi bu ilme sahip kıldı. Bununla sadece iftihar ederiz. Biliyoruz ki biz bugünkü din ilminin bütün sahiplerine karşı bir savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onlar bu savaşı ortaya çıkardılar. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alırken buna seyirci kalmamız mümkün olamazdı. Bu bir fikir savaşıdır, fikri mücadeledir ve kaynağını Kur'an'dan alır. Neticede sevgili kardeşlerim, şunu göreceksiniz ki bütün insanlık bu söylediğimiz şeylerin hepsini öğrenecek, öğrenecek. Ve dünyadaki savaşlar son bir savaştan sonra sona erecek. Bütün dünya sulh ve sükun içerisinde, bolluk ve bereket içerisinde bir yeni hayata girecekler. Bolluk ve bereket çağı. O çağın kapısından girmiş bulunmaktayız. Ama sizlere anlatabilmek için tam 30 yıl geçti. Şimdi de gelişme çağında gene bir süre geçecek. Ama mutlaka
dünya sulh ve sükûna yapılacak olan bir büyük son savaştan sonra dünya mutlaka sulh ve sükûna kavuşturulacak. Şeytan ve onun avanesi insanların kibirlerine, gururlarına hitap ederek, onları kandırarak ne kadar mani olabilir buna? Bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Elbette Allah galip gelecek. O günler geldiği zaman bunları tekrar konuşacağız. Falanca tarihte bunları söylemiştik, hatırlıyor musunuz diyeceğiz sizlere. Şimdiye kadar birçok defa söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın bize önceden haber verdiği her şey bugüne kadar gerçekleşti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. 7 Safa ve 4 Teslim İslam'ın Kur'ani temelidir. Kur'an bu temeli atmış. Ondan evvelki bütün mukaddes kitaplar aynı temele sahip. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar yaşamışlar. Ve onlardan bu ilmi alan bütün kavim resulleri ve onlara tabi olanlar da yaşamış. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bir peygamber değiliz. Peygamberlik iddiasında hiçbir zaman bulunmadık. Bize böyle bir iftirayı atan şeytanın yardakçıları, ondan aldıkları ilhamla, vahiyle bunları bize söylüyorlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ortalık aydınlandığı zaman bu sulh ve sükun devresi geldiğinde hepimiz o insanları ibretle büyük bir pişmanlık içinde göreceğiz. Eğer o güne kadar sağ kalırlarsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Bir beraberlik ki Allah da bizimle beraber. Ne zaman sizlerle sohbet yapsak, hangi konuyu anlatırsak anlatalım, konunun içinde mutlaka Allah vardır. Neden vardır? O bizi yaratandır. Her an onun kiramen katibin melekleri ne yapıyorsak onu mutlaka üç boyutlu olarak filme alır. O kadar mı? Hayır. O işlemi biz yaparken acaba kafamızda ne var? Hedefimiz ne? Neyi gerçekleştirmek üzere, ne yapmak üzere o olayı vücuda getirdik? Bu da ayrıca çekilir. Neden? Kıyamet günü hesaba çekilmeyi Allah Teala başkalarına bırakmamış. Bize bırakmış. Biz kendi kendimize hesaba çekeceğiz. Nasıl haksızlık yaparız? Hesaba çekmek bize bırakılmış ama rakamların oluşması bize bırakılmamış. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar için Allah Teala derece tayin etmiştir. O keramin katibin melekleri bunu en iyi bilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, olaylar vardır, bize derecat kazandırır. Başkalarını mutlu edecek bir davranışta bulunuruz, derecat kazanırız. Olaylar vardır, bize derecat kaybettirir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz, derecat kaybederiz. Allah'ın emrettiği bir olayı gerçekleştirmeyiz, derecat kaybederiz. Nasıl yani? Allah Teala buyuruyor ki, namaz kılın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmiş Kur'an'a göre. Günde beş vakit namaz azdır. Buna kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti iki tane de sünnet eklerseniz, o farzlarla beraber olan sünnetleri saymıyoruz. Onlar da var tabii. Yedi vakit eder. Bu sünnetten olan şeyleri insanların yapmadığını düşün. Onlar derecen kaybederler mi? Kaybetmezler. Ama yaparlarsa derecat kazanırlar. Allah yolunda bir hizmet ettikleri için, Allah'a olan sevgilerinden, farz olmayan bir hususu da gerçekleştirdikleri için. Bir başka ifadeyle zamanlarının o kısmını hayırlı bir alanda namaz kılarak geçirdikleri için. Derece kaybetmek ve kazanmak. Her an ya bir derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Olur mu böyle olur mu demeyin. Olur. Allah Teala zikri farz kılmış mı? Kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Peki, ara sıra zikri farz kılmış mı? Kılmış.
Ve daimi zikirde farz kılmış mı? Kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Daimi zikir de farz.

Allah Teala daimi zikri farz kılmışsa ve her gün 24 saatten oluşuyorsa ve insanlar o muhteva içerisinde zikrettikleri zaman parçası kadar derecat kazanırlar. Üzerimize farz kılındığı için zikir yapılmayan devrede kaybederler. Bu kayıp çok önemli bir kayıp değildir, derecat kaybı. Buradaki derecatın seviyesi düşük ol, kaybedilen derecenin seviyesi çok düşük olduğu için ama kaybedilir. Öyleyse ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, muhteva içinde

bütünün bir parçası olarak görev yapmalısınız. Biz de herkes gibi bir insanız. Öyleyse Allah Teala ne demiş? Sabah kalktığın zaman, öğlende, ikindide, akşamda ve yatsıda namaz kıl. Beş vakit namaz üzerimize farz kılınmış. Sonra da iki sünnet çıkmış. Sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, bunları yaparsak derecat kazanır mıyız? Kazanmayız. Yapmazsak derecat kaybeder miyiz? Hepsinde değil. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmazsak derecat kaybederiz. Ama sabah namazıyla öğle namazı arasında kıldığımız kuşluk sünnetini kılmazsak derecat kaybetmeyiz. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında kıldığımız teheccüd sünnetini kıldığımız zaman, kılmadığımız zaman gene derecat kaybetmeyiz. Allah Teala bizlere bir imkan hazırlamış. Bizi mutlu etmek için. Namaz kılmak bir mutluluktur. Bizi mutlu etmek için zikir yapmak bir mutluluktur. Bir, kafanız hep bir şeylerle meşgulken zikir yaparsınız. Ama kafanız zikri dizaynınız Allah'a yönelik değildir. Allah, Allah, Allah dersiniz içinizden. Ama kafanızda bin bir türlü yanlışlıklar dolaşır. Buna rağmen derecat kazanırsınız. Zikrettiğiniz için derecat kazanırsınız. Bir de gerçekten Allah'ı düşünerek zikretmek vardır. Her an Allah'ı düşünerek zikretmek söz konusudur. Zaten Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. O zaman daha çok derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde insana bakalım şimdi beraberce. İnsan başkalarıyla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. Her açıdan hepimiz başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Yemek yemek mecburiyetindeyiz, giyinmek mecburiyetindeyiz. Bunlar hep başkalarının hazırladığı bir statüden faydalanmak suretiyle gerçekleştiririz. Ekmek yapanlar ekmeğini yapıp satarlar. Oradan elde ettikleri kârla bütün ihtiyaçlarını temin ederler. Herkes için aynı şey söz konusudur. Kazandığınız para ihtiyaçlarınızın temini için. Durum buysa, mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman bugünkü, bu akşamki konumuz olan başkaları için yaşamayı hedef alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir günde kaç kişiyi hangi davranışınızla mutlu ettiniz? İşte siz de o kadar mutlusunuz. Ne kadar zikir yaptınız? O kadar mutlusunuz.
Başkaları için bir mürtedi desise düşünen, insanları aldatmayı bir marifet sayan, aldıkları borçları iade etmeyi düşünmeyen insanlar, onlar bir hayat boyu mutsuzluğa kendilerini mahkum edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyaya gelirsiniz, ne kadar ömrünüz varsa o kadar yaşarsınız ve bu dünyadan ayrılırsınız. Hiç kimse için bunun dışı söz konusu değildir. Peki, sevgili kardeşlerim, nasıl yaşamamız lazım? Başkaları için yaşamamız lazım. Ne kadar hayatımızı başkalarının mutluluğuna vakfedersek, hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını onlar için harcarsak, o kadar çok mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı tanzim ederken öyle hep başkalarını alın. Gününüzü dizayn ederken başka kimlere o gün hangi açıdan yardım edeceğinizi düşünün. Bunu hayatınızın vazgeçilmez bir umdesi olarak değerlendirin. İşte Allah'ın indinde en yüksek seviyede olan toplum, bütün fertleri başkaları için yaşayan insanlardır. Sahabe böyle bir gerçeği yaşamışlar. Başkaları için gerçekten yaşamışlar mı? Hadiseyi hatırlayacaksınız. Bir defa daha, belki ilk defa duyanlar olur. Bizi ilk defa dinleyenler olur. Bir defa daha anlatmak istiyoruz. Uhud Savaşı'nda yaralanan sahabeler ağır bir noktadalar. Hayatlarını kaybetmek üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya dalıyor ve bir sahabe su diyor, ya Ömer su. Ömer hemen ona koşuyor, Hazreti Ömer. Suyu uzatıyor. Fakat tam suyu uzattığı zaman gene şehit olmak üzere olan bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. O benden daha fazla buna muhtaç. Hazreti Ömer bu sözü şehit olmakta olan bir kişinin son sözler olarak değerlendiriyor. O son sözün de mutlaka yerine getirilmesi lazım. Hemen gerçekleştiriyor. Koşuyor ikinciye. Tam ikinciye var, su kabını uzattığı sırada üçüncüsü ya Ömer su diyor. Üçüncü bir sahabe. O da şehit olmak üzere. İkinci sahabe de aynı şeyi yapıyor sevgili kardeşlerim. Ya Ömer suyu ona ver. Bu da şehit olmakta olan birisinin son sözü, vasiyeti. Onu gerçekleştirmek üzere Hazreti Ömer harekete geçiyor. Üçüncüye vardığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden. İkinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba fedakarlığın derecesini anlatabildik mi? İnsan hayatında suyun en önemli olduğu nokta o noktadır. Şehit olmak üzere olan insanın
su ihtiyacı. Sevgili kardeşlerim, onlar diğer kardeşleri için yaşadılar. Hayatlarını seve seve başka kardeşleri için feda ettiler. Sevgili kardeşlerim, o devir herkesin birbirini sevdiği, koruduğu, düşmanlarına karşı hayatlarını seve seve feda edebildikleri, kardeşleri için, arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapabildikleri bir devirdi. Osmanlı tarihi boyunca da bir nevi sahabe hayatı yaşanmıştır. Osmanlı'nın da hepsi tasavvuftandı. Tarikatlar ayrı ayrı bölümleri kapsardı. Saray erkanı Mevlevi'ydi.

ve çalışanlar, ustalar, çıraklar, kalfalar, nakşiydi. Asker,

جي باي رومون إلي طريقات لن فايف بريدة Gençler, şeyhimiz, mürşidimiz Hacı Bektaş-ı Veli diye köz vururlardı. Sevgili kardeşlerim, hiçbir tarikat diğerinden aslında farklı değildir. Hepsi insan ruhlarını Allah'a taşır. Kendinizi başkalarına adamak gibi bir hedefin arkasındaysanız sevgili kardeşlerim, o zaman sizler Allah'ın en üstün dostları olursunuz. Ve Allah'ın dostu olmak artılardan bir tanesi. Bir başkası, o zaman siz mutlu olursunuz. Kim başkaları için yaşıyorsa, o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Gayretleri başkalarını mutlu ettikçe, o mutlu ettiği insanlardan daha fazla mutluluğu Allah-u Teala ona ulaştıracağı için, o onlardan her zaman daha fazla mutlu olur. Onların her birinden daha fazla mutlu olur. Huzur, mutluluk. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey budur. Mutlu olma. Bunu ancak başkalarını mutlu etmeye başladığınız zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok insanı hangi ölçüde mutlu edebilirseniz o ölçüde siz mutlu olursunuz. Her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana mutluluk verirsiniz, onların her birinin o kadar çok katı mutluluğu yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak budur. Onlar için hayatta olmak, onlar için yaşamak, onların mutlu olduklarını gördükçe mutluluğu yudum yudum içmek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığınız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bunu yapanlar Allah-u Teala'ya hep mutluyum diye bağırmak ihtiyacını duyarlar. Sevgili kardeşlerim, insanı mutsuz yapan şey ibadetleri yapmamaktır. İnsanı mutsuz yapan asıl şey de başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarını küçültmeye çalışmak, onları insanların gözünde kötü bir durumda göstermek, bu imajı vermeye çalışmak, ancak şeytanın dostlarının yapacağı bir şeydir. Bunu da dedikodu adlı bir standart içinde gerçekleştirebilirler. Ve her dolaşan şayanın arkasında mutlaka bir yalan payı, ilave payı vardır. Sevgili kardeşlerim, başka insanlardan bahsederken sadece onların güzel taraflarını, övülecek taraflarını söylemeye çalışın. O zaman hem siz mutlu olursunuz bunu söylediğiniz için, hem de o kişi kendisi için söylenenleri duyduğu zaman o da mutlu olur.
Sevgili kardeşlerim, insanlarda nefse dövülen bir vücut var. Nefs. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hiçbiriniz ben nefsimi tanımam, ben nefsimi bilmem diyemezsiniz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adı nefstir. Diyebilir misiniz? Kim bilir ne kadar çok rüyayı hatırlıyorsunuzdur. Sevgili kardeşlerim, işte o nefsiniz var ya, başlangıçta %100 afetlerle doludur. O afetlerle olan nefsinizi Allah'ın nurlarıyla doldurabilmek için zikrinizi arttırmak durumundasınız. Şunu fark edeceksiniz, zikriniz arttıkça daha mutlu bir insan olursunuz. Acaba bunun sebebi ne? Bunun sebebi zikriniz arttıkça nefsinizin kalbine dolan nurlar da artar. Nurlar sizi mutlu edecek olan güzellikleri nefsinizin kalbinde başlangıçtan itibaren mevcut olan afetlerse sizi mutsuz edecek davranışları temsil ederler. Ve de nefsinizin kalbindeki afetler hangi yüzdede azalıyorsa siz o yüzdede mutlu olursunuz. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalan bir insan yarı yarıya mutlu yaşar. %80 azalan bir insan mutluluğun %80'ini yaşar. %100 azalan bir insan mutluluğun tamamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, o kadar kendinizi düşünemezsiniz. Başkalarını düşünmekten kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başka insanların hizmetinde olursunuz. Onlara sizin sözlerinize dayalı olarak mutluluk ulaştıkça bundan asıl siz büyük bir mutluluğu çıkartırsınız. Buna dayalı olan mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Kim başkalarını mutlu kılarsa onların her birinin yaşadığı mutluluğun yarısı ona da verilir. Dikkat edin, davranışlarınızda kimi mutlu ettiyseniz, siz de mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne zaman başkalarını mutsuz kılarsanız, bir haksızlık yaparsanız, onların hüznüne, üzüntüsüne sebebiyet verirseniz, o zaman sizin de kalbiniz kararacaktır. Huzursuz olacaksınız. Bir insanı huzura ve mutluluğa götüren en büyük faktör zikirdir. Zikir boyunca bir insan mutsuz olamaz. İşte Osmanlı dünyadaki en mutlu insanlardan oluşuyordu. Ve herkes yedi vakit namaz kılardı. Herkesin bir mürşidi vardı. Herkes nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapardı ki nefs tezkiyesini yapmayan kimseler yok gibiydi.
Bu dizayn içerisinde bir Osmanlı elbette dünya hakimiyetinin simgesi olacaktı. Elbette savaşları kazanacaktı. Çünkü Allah hep Osmanlı'dan yanaydı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayna bakın. Yavuz Sultan Selim askerleriyle beraber Gobi Çölü'nü geçerken ordu yorgunluktan bitkin. Günlerdir yoldalar ve o yakıcı güneş altındalar. Ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Vezirler dayanamıyor. Sultanım diyorlar, asker zaten perişan. Siz de atınızdan indiniz. Onlar yürüyebilecek durumda değil ama bakın hepsi atlarından indiler. Yürümeye çalışıyorlar. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musunuz diyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş, yaya yürüyor diyor. Ben onun arkasında bu zavallı Selim diyor. Nasıl at üzerinde kalabilirim? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı inceleyin. Seveceksiniz. Hayır, bizim ülkemizin tarih dersi kitaplarından değil. Başka bir yerden inceleyeceksiniz. Yavuz. Sultan Selim'i, onun dışındaki bütün padişahları A'dan Z'ye Yılmaz Özturan'ın Büyük Osmanlı tarihinden okuyun. O zaman cildinize hayran olacaksınız. Aynı yanlışlık hala devam ediyor. Hala Osmanlı'yı insanlara kötüleyen bir tarih dizaynı okullarımızda çocuklarımızın kafasına yerleştiriliyor. Ne kalmış ki Osmanlı'dan sonraki hayatını öğrenecek sevgili kardeşlerim? Nesi kalmış ki? İşte dünyadaki en az suç işlenen tek ülkeyken Osmanlı İmparatorluğu bugün dünyada en çok suç işlenen üçüncü ülke haline gelmişiz. Bununla mı övüneceğiz? Arkasında ne var? Ne olduğunu zannediyorsunuz? Arkasında bir tek sebep var. Oradan Allah'tan ayrılmamız. Kim Allah'tan ayrılırsa bunun cezasını hayatında ödemek mecburiyetindedir. Çünkü Allah mutluluğu emreder. Mutluluğun formülünü verir. Mutluluğun formülü başkaları için yaşamaktır. Tasavvufu yaşayan herkes aslında daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka başkaları için yaşayan birisi olur. Alternatifi yok. Her an nefsinin kalbindeki afetlerin yokluğu sebebiyle her an başka birilerine hizmet için bir gayretin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki. Eğer siz Allah içinseniz. Eğer siz etrafınızdakilere Allah için yardım ediyorsanız. Eğer siz onlar için yaşıyorsanız, başkaları için yaşıyorsanız, herkes sizin için kıymetliyse, insanlar karşınızda değil, yanınızda olur.
Hep dostlar içinde yaşarsınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevmeyen insan, başkalarını sevmeyen insan, başkaları için yaşayamaz. Sevgi, yaşamın, hayatın yakıtıdır. Sevgi yoksa araba, yakıt yoksa araba gitmez. Sevgi yoksa yaşantınız, yaşantı sayılmaz. Bir ömür boyu mutsuz olan bir insan bu dünyadan mutsuz olarak yaşamış ve mutsuz olarak ayrılmıştır. Neden böyle yapalım ki sevgili kardeşlerim? Başkalarını sevmek varken onlar için yaşayıp her birine verdiğiniz mutluluk kadar Allah'tan mutluluğun size gelmesini temin etmek varken kat kat bir insanın yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşamak varken neden başkaları için yaşamamak? Diğergem olmamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin biliniz ki bir yeri var. O yeri daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı çıkarmak, Allah'a bir hayat boyu her gün biraz daha yakın olmak, yaklaşmak. Bu sizin elinizde. Biliyorum şimdi bana diyeceksiniz ki biz ibadetlerimizi yapıyoruz. Tamam. Biliyorum o ibadetlerin arasında zikir de var. Üstelik de devamlı arttırmaya çalışıyorsunuz. Bu da tamam. Sevgili kardeşlerim, onlara da, etrafınızdaki insanlara da bu güzelliği aşılamaya çalışmalısınız. Hepiniz etrafınızdaki insanların mutluluğundan sorumlusunuz. Neden onlar sorumlu değil de, neden başkaları diğerlerinin sorumluluğuna sahip değil de siz sahipsiniz? Çünkü siz Allah'ı bizden öğrendiniz. Allah'ın bütün insanlara yüklediği görevin başkalarını mutlu etmek olduğunu siz biliyorsunuz, onlar bilmiyor. Onlar hiçbir şey öğrenmediler. Onlar şu hayat denizinde kendileri devamlı kandırıldığı için başka insanları kandırmayı öğrendiler. Kendilerine kötülük yapıldığı için başka insanlara kötülük yapmayı öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, her kötülük İntikam hissi doğurur. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygun bir olaydır. İşte tamamının iyilerden oluştuğu bir toplum, mutluluk dizaynını en üst boyutta yaşarken, insanların kötülükler de birbirine yarıştığı bir toplum, mutsuzluğun en üst düzeyini yaşar. Öyleyse Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz sevgili kardeşlerim? Nasıl hatırlamazsın o türküyü diye bir şiir vardı. Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: kağıt ürün.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın huzurunda bir yeni sohbet, bir mutluluk sohbeti. Ve gene bir aradayız. Gene beraberiz. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturmuştur. Sizi de. Her biriniz milyonların içinde en uygun olanısınız. Allah'ın seçimiyle doğdunuz. Varsınız. Öyleyse Allah'ın temel emrini bileceksiniz ve onu gerçekleştirmek üzere var olacaksınız. Bu emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız. Bu çevrenizin de mutlu olması demektir. Bu herkesin mutlu olması demektir. Toplum bir iletişim sahasıdır. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alır. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, alacağınızla vereceğiniz hep birbirine eşittir. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, onlardan da sizi mutlu edecek davranışlar geriye döner. Sizin çevrenize ulaştırdığınız her güzellik onlarda mutlaka pozitif bir tesir uyandırır. Pozitif bir dalga boyuna dayalı olarak. Her pozitif dalga boyu ulaştığı yerden pozitif dalga boyu oluşturarak geriye döner. Her negatif dalga boyu içinde aynı şey söz konusudur. Öyleyse nasıl bileşik kaplar usulünde kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse diğerinde de otomatik olarak aynı seviye oluşacağı fiziğin şaşmaz bir kuralıysa insanların ilişkilerinde de pozitifin o andaki etkisi pozitiftir. Cevabı gene pozitiftir. Negatifin o andaki etkisi negatif, sonucu yani geri dönüşü gene negatiftir. Öyleyse bir etki ve tepki münasebeti sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı mevcut. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Dalga boylarına dikkatle bakın. Sükunet verici, huzura kavuşturucu davranış biçimlerinin sahibi olmalısınız. Etrafınızdaki insanlara hep güzel şeyler söylemeye çalışın. Mesela bugünlerde maçlardan bahsedin onlara. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bu yıl bir sürpriz yapabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emri dedik. İnsanlar mutluluğu kendi standartlarına göre bir şekle oturtmuşlardır. Mutsuzluklarının sebebini hep başkalarında arayan insanlar mutsuzluk dizaynının kendilerine ait bir sebep taşıdığını hiç akıllarına bile getirmezler. Hep başkaları kabahatlidir onlara göre. Kendilerinin hiçbir hatası yoktur. Ne hikmetse etrafındaki herkes onlardan rahatsız olur. Huzursuzluk verilir etraflarına. Ama kendilerine sorarsanız eğer bunun bir sebebi yoktur. Sebep karşılarındaki insanlardır. Eğer etrafınızdaki insanlar size bir negatif tavır takınıyorlarsa, siz bir kişisiniz, her gün diyelim 10 kişiyle sabahtan akşama kadar olan devrede 10 kişiyle karşılaşıp muhatap oluyorsunuz. Yani bir konuşmanız geçiyor. Bu 10 insanın hepsi de size karşı tavırlıysa, başka bir ifadeyle sizden rahatsızlık hissediyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, sizde mutlaka değiştirilmesi lazım gelen bir şey var. O değişikliği yapmak mecburiyetindesiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Değişikliğin yapılması gerekiyor. Başka insanlara olan davranışınızı en güzel davranışlara dönüştürmek size ağır gelebilir. Ama faturayı unutmayın, gene siz ödeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara nasıl davranırsanız onlardan aynı karşılığı mutlak olarak alırsınız. Öyleyse bu negatif dizaynı pozitife çevirmek, sizin başka insanlara vereceğiniz mutlulukla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden bahsediyorum. Birazcık kendinize dikkat etseniz, etrafınızda olan insanların sizden bir parça mutluluk beklediğini dikkate alsanız, onları mutlu etmek için bir şeyler yapsanız, bir kelime söyleseniz, bir güler yüz gösterseniz, onların gönüllerini alsanız, her biriyle ayrı ayrı meşgul olsanız, hadi söyleyin bakalım şimdi bana, ne kaybedersiniz? Ama böyle yapmadığınız için çok şeyler kaybediyorsunuz. Hem siz mutsuz oluyorsunuz, hem etrafınızdaki insanlar mutsuz oluyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu enayilik zanneden birçok insan var yeryüzünde. Bunlar akıllı insanlar olduklarını düşündüler hep. Ve hep bir hesapları vardır. Başkalarını

0: kendileri için kullanma. Niçin ben çalışacakmışım? Etrafındaki insanlar çalışsınlar. Niçin ben insanlara güler yüz gösterecekmişim? Onlar bana güler yüz göstersinler. Almadan vermem. Sevgili kardeşlerim, işte şeytan insanları tam bu standart üzerine yetiştirir. Unutmayın. Nefs tasfiyenizi tamamladığınız güne kadar şeytan sizin üzerinizde gittikçe azalan bir tesiri devam ettirecektir. Hiç vazgeçmez. Biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşsanız da vazgeçmez ama o noktadan sonra hep mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onun gururunu öylesine yaralar ki size sataşmaktan iç dünyası vazgeçmeyi ister ama nefsindeki o öfke afeti, kibir afeti, intikam afeti onu vazgeçirmez. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Her mağlubiyette bir defa daha hüzünlenir, sıkıntı duyar, öfkelenir. Unutmayın. Kime onu üzecek olan bir şey söylüyorsanız, arkasında %100 iblis vardır. Her an herkesle meşguldür. O ve onun takımı. Size bilmediğiniz bir şekilde devamlı ulaşacak hüviyettedir. Öyleyse bütün gayretiyle insanların mutsuzluğu için çalışan bir düşman bu. Ne zaman başka bir insanın kalbini kıracak bir şey söylemişseniz, arkasında mutlaka o vardır. Gayesi ne? Gayesi sizi birbirinize düşman etmek. Bütün gayretiyle buna çalışır. Sizi düşman kılmaya çalışır. Hedefi bütün insanları birbirine düşman etmektir. İnsanlar düşman olursa ne olurlar? İki tarafta mutsuz olur. Dost olursa ne olurlar? İki tarafta mutlu olur. İşte Allah sizin dost olmanızı, birbirinizi sevmenizi istiyor. Şeytan da düşman olmanızı, birbirinizden nefret etmenizi istiyor. Öyleyse şu anda durun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Bir topluluktaysanız etrafınızdaki insanları düşünün birer birer. Eğer hepsi size karşı tavır koymuşlarsa, size gülümsemiyorlarsa, bir sizin iç dünyanızın fark edebileceği bir şekilde bir çekimsellikleri, bir sıkıntıları varsa sizden yana, o zaman yanlışsınız. Onlara huzur ulaşmıyor sizden. Onlara onların mutlu olacağı davranış biçimlerini sergilemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün bu kainatı, bu küçücük dünyamızı da sizler için yarattığını bilmiyor musunuz? Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk olduğunuzu bilmiyor musunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizleri diyor, bütün insanlardan bahsediyor, yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Geçen gün bir kardeşimiz soruyor. Biz diyor biliyorduk ki bir tek halife var. Ama Allah Teala da herkesin halife olduğunu söylüyor. Biz de ona farklılığı anlatmıştık. Ne söylediğine dikkat edin, Allah Teala'nın bütün insanlara hitap ediyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık diyor, dünyanın halifeleri. Yani dünyadaki sizden evvelki insanların yerine siz halef oluyorsunuz demek. Ama huzur namazının imamı Allah'ın halifesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Öyleyse Allah'ın halifesi olmak başka, yeryüzünün halifesi olmak başka. Ama sevgili kardeşlerim, insansınız. En üstün yaratıksınız. Unutmayın, Adem Aleyhisselam'a secde edildi melekler tarafından. Allah secde etmelerini istedi. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allah Teala ruh vermişti. Ve secde Adem Aleyhisselam'ın şu fizik vücuduna değildi. Ondaki Allah'ın ruhunaydı. Hepiniz şu anda bir ruhun sahibisiniz. İster ruhunuzu henüz Allah'a göndermemiş olun, o içinizdeki ruh olsun. İster onu Allah'a ulaştırmış olun, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu olsun. Ama mutlaka bir ruhla berabersiniz. Öyleyse başka mahluklar tarafından Allah'ın söylediği o secdeye layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlere verdiği ilmi değerlendirdiğiniz ve kullandığınız zaman çevre şartlarını sizi mutlu edecek bir dizayna her zaman ulaştırabilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan bakın olaya. Buradan çok güzel görünüyor. Her şey o kadar güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, çevrenize yapacağınız her yardım, insanlara en küçük bir güzel davranışınız, onları mutlu eden bir ifadeniz, mimiğiniz, konuşmanız, ilginiz, başka insanlar sizde sadece bunu görmeliler. Gördükleri şey şu olmalı: siz onun veya onların dostusunuz. Sizden onlara akan şey her zaman pozitif bir dalga boyudur. Sevgili kardeşlerim, bütün bu dünya üzerinde yapılan büyüler, iddamlar, her biri tesirli negatif dalga boylarıdır. İblis Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah ona ilmi ledunu öğretti. Bu ilmi ledun negatif dalga boylarını ifade ediyor. Tesirli, negatif dalga boylarını da ifade ediyor. Yani ilmi ledun, fiziğin ötesinin ilmi, gizli ilim. Hem negatif cephesi var, hem pozitif cephesi var. Allah-u Teala dostlarına onun pozitif cephesini öğretir. Ve negatif cepheden korunma standartlarını teslim eder. Öyleyse herkes şeytanın büyüsünden ve şeytanın hindavından kurtulabilir mi? Herkes kurtulabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıp mutlaka mürşidine ulaştırılır. Tabi olduğu anda şeytanın büyüsü ve iddamı o kişiye artık tesirli değildir. Neden acaba? Çünkü başının üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. O ruh bir muhafızdır. Neşrettiği devamlı olarak kendisinden çevresine ulaşan kesintisiz dalga boyları, pozitif dalga boyları, çevreden gelecek olan, gelebilecek olan bütün negatif dalga boylarını bütün sahalarda birden önleyebilecek olan bir gücün sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala neden insanların başının üzerine devrin imamının ruhunu veriyor? Onları şeytanın ihvasından korumak üzere veriyor. Allah'ın gayesi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman pozitiftir. Her zaman sizin için vardır Allah-u Teala. Her zaman size mutluluk vermek için vardır. Her an hazırdır. Öyleyse kainatı yaratanın dostunuz olduğunu bilin. Onun koruyuculuğu altındasınız. Çünkü başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Devamlı bir muhafız bütün tehlikelerden sizi koruyor. Öyleyse şeytan sizin karşınızda aslında bir hiçtir. Hiçbir ilmiyle size hüddam yapamaz, cinleri üzerinize saldırtamaz. Hiçbir ilmiyle size büyü yapamaz. Negatif dalga boylarıyla sizi huzursuz edemez. Onlar sizi bir sıkıntıya sokamazlar. Muhafazamız altındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şartları bir gözden geçirin. Allah'ın ne kadar çok sizi sevdiğini hala anlamadınız mı? Çok seviliyorsunuz. Öyleyse mutlu olmanız gerekmez mi? Peki neden mutlusunuz? Neden mutsuzsunuz? Bunun bir dizaynını yaptınız mı hiç? Bir sebep araştırması. Sevgili kardeşlerim, her şeyin merkezinde sadece siz varsınız. Mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Mutsuzluğunuzun merkezinde gene siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız için. İnsanlar size iyi davranıyorlarsa, siz onlara iyi davrandığınız için. Seviliyorsanız siz onları sevdiğiniz için, sevilmiyorsanız siz onları sevmediğiniz için. Mutsuzluğunuzun arkasında kendinizden başka bir sebep aramayın. Böyle bir sebep mevcut değil. Sizin çevrenize yaptığınız her negatif davranış toplumdan size mutlaka geri dönecektir. Kurnaz olduğunuza neden, çok zeki olduğunuza neden, gerçekten öyle de olan insanların genellikle mutsuz olduğunu görürsünüz. Allah'ın ilmi onların zekası yanında onlar için bir ışık değildir. Kendi zekaları onları en güzele götürebilir diye düşünürler ama hep mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, mutlu olmanız için sonsuz sebepler halk etmiş ve mutsuzluğunuzu hiç kimseye teslim etmemiş. Sadece size. Sadece birazcık aklınızı kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarından negatif tepkiler alıyorsanız, o zaman bu negatif tepkilerin, negatif davranışların sebebi sizin onlara verdiğiniz negatif, sizlerden onlara ulaşan, daha doğrusu sizler her birinize tek tek hitap ediyorum. Sizden onlara ulaşan negatif dalga boyları sebebiyledir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden kaynaklanan bütün dalgalar negatiftir. Ruhunuzun hasletlerinden kaynaklanan bütün dalgalar pozitiftir. Bunun da pozitifin en üst seviyesinde sevgi gelir. İnsanları seviniz. Ben onları sevemiyorum. Çünkü onlar bana kötü davranıyorlar diyorsanız, biz de size diyoruz ki, tabii kötü davranırlar. Çünkü sen de onlara kötü davranıyorsun. Ve sen o kötü davranışlarını değiştirmedikçe, hayatın boyunca onlar sana hep kötü davranacaklar. Sevgili kardeşlerim, denemesi çok kolay. Hemen bugün etrafınızdaki insanlara bir sulh tarzında bulunun. Onların mutluluğu için bir şeyler yapın. Onlara iyi davranın. Onları sevdiğinizi belli edin. Onları sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Unutmayın, Allah'ın kanunu odur. Vermeden almak yoktur. Size geri dönecek olan bütün tepkiler sizin etkileriniz sebebiyledir. Ve netice daima birbirine eşittir. Her negatif ulaştırdığınız şeyin bedelini negatif olarak alırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala her şeyi ne kadar muhteşem bir şekilde dizayn etmiş. Diyor ki, ey kulum, ben seni serbest iradeyle yarattım. Dilediğin gibi davranabilirsin. Ama neticelerine de sen katlanacaksın. Evet, başkalarına kötü davranabilirsin. Hesabını sen ödemek mecburiyetindesin. Hayatın devamlı filmi alınıyor. Hem düşüncelerin hem de davranışların. Mahkeme-i Kübra denildiği zaman birçok insan Allah'ı karşısında mahkemenin başkanı olarak düşünür. İşte hakimler, savcılar kendisi de karşısında Allah soracak, o da cevap verecek. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece bir seyircisiniz. Mahkeme-i Kübra'da sadece bir seyircisiniz. Hayat filminiz gözünüzün önünde, doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızın her saniyesinde aldığınız pozitif ve negatif dereceleri gösterir. Müdafaalarınız bir şey ifade etmez. Müdafaa edeceğiniz kimse de yoktur. Hayat filminiz yazılmıştır. Hesap çıkarılmıştır. Neden düşüncelerinizin de filmi alınıyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Düşünceleriniz zaten hep fotoğrafladır. Falan yeri düşünün dediğim zaman oranın fotoğrafı gelir gözünüzün önüne. Ve düşünceleriniz bir filmden ibarettir. O filmi melekler, kiramen katibin melekleri çekmek imkanının sahipleridir. O zaman hayat filminiz iki tanedir. İkisi birden çalışır. Aynı anda doğuşunuzdan ölümünüze kadar ikisi birden çalışmaya başlarlar ve aynı anda. Ölene kadar da aynı standartlar devam eder.
1: İşte bu hayat filminiz. Kıyamet günü baştan aşağı seyredeceksiniz. Bütün hayatınız boyunca neler yaptığınızı orada göreceksiniz. Allah-u Teala ağzınızı mühürleyecek. Konuşmanız gereksiz olduğu için. Ve uzuvlarınız yaptıklarını orada hayat filminizde size haber verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkat edin. Hayatınız boyunca her yaptığınız şey filme alınıyor. Düşüncelerinizle birlikte ve her an hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba bütün bu emirler, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, özellikle zikir yapma, hepsi emir. Bu emirler acaba niçin veriliyor Allah-u Teala tarafından? Sadece bizi mutlu kılmak için. Zikir ibadetinin neticesi nedir? Neticesi nefsinizin o afetlerinin adım adım azalması, sonunda sıfırlanmasıdır. Manası şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyetinin sıfırlanması. Ne olur öyle olursa, öyle olursa nefsinizdeki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin hepsi yok olacağı için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Davranmadığınız için, hep ruhunuzun hasletleri nefsinizi tamamen kuşattığı için, sadece faziletlerden ve hasletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğunuz için, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir nefse sahip olduğunuz için. Etrafınızdaki hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Herkese en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Öyleyse böyle bir dizaynda sizden etrafınıza ne yayılır? Nefsinizin faziletleri sadece pozitif dalga boyları yayarlar. Sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Her yaptığınızın onların hayrına olduğunu etrafınızdaki insanlar öğreneceklerdir. Yaptığınız her şey her açıdan onları mutlu kılmaya yönelik olacaktır. Öyleyse bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman olayı Allah'ın dizaynında her şeyi en güzele ulaştırdığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin sadece mutlu olmanızı sonsuz bir mutluluğun içine ulaşmanızı temin etmiştir. Daimi zikre ulaştığınız için. Ne zaman daimi zikirdeyseniz, artık sizin negatif dalga boyları yayacak olan nefsinizin afetlerinin yerinde yerler esiyor. Onlar yok. Nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle bezenmiş durumda. Sadece pozitif dalga boyları yayıyorsunuz. Yani etrafınızdaki bütün insanlara sadece mutluluk veriyorsunuz, huzur veriyorsunuz. Tabiatıyla onlardan size dönen de mutluluk ve huzur. İşte beşeri münasebetlerin mutluluğa yönelik kesiminde bu var sevgili kardeşlerim. Madem ki cemaat halinde yaşıyorsunuz, insanlar için başka bir şey söz konusu değil, mümkün değil. İnsanlar sosyal mahluklar, mutlaka bir arada yaşayacaklardır. Böyle yaşayan insanlar sadece iki tarz davranış biçimi sergileyebilirler. Bir, başkalarını rahatsız eden davranış biçimleri, nefslerinin ortaya koyduğu negatif dalga boyları nefslerindeki afetlerin tesiri altında her akitlerinde, her davranış biçimlerinde sadece negatif dalga boyları yayılır çevrelerine, etraflarındaki insanları huzursuz ederler. Ne zaman ruhlarının hasletleri istikametinde veya nefslerindeki faziletler istikametinde kişi hareket ederse, o zaman da pozitif dalga boyları yayar ve etraflarındaki insanları sadece mutlu kılarlar. İşte sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey aslında bu kadar basit. Ama bunu kimidir kaç yüz defa söylediğimiz halde insanların çoğu hala aynı standartların içinde, hala mutsuz, hala mutsuzluklarını başkasının sırtına yüklemeye çalışıyor. Allah'ın kanunu siz isteseniz de değişmez sevgili kardeşlerim. İdareci siz değilsiniz, o. Kanunları koyan o. Siz konulan kanunları ya uygularsınız ya uygulamazsınız. Uygulamazsanız mutsuz olursunuz. Uygularsanız mutlu. Seçim sizin. Öyleyse herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır, biliyor musunuz? Onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği bir huzuru yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetlerine dayalı her yaptığınız yanlış davranışın arkasından da mutlaka huzursuz olacaksınız. Allah Teala size azap vereceği için. Azap müessesesi de huzur müessesesi de otomatik uygulanır. Sünnetullah bunu devamlı bir tatbikat içerisinde tutar. Onun için bazen içinizin sıkıldığını, huzursuz olduğunuzu duyarsınız, rahat edemezsiniz başka birine yaptığınız bir kötülük dolayısıyla. İşte o Allah'ın size verdiği, daha doğrusu ve sünnetullah'ın uyguladığı azaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir süreç içerisinde düşünün, her yaptığınız güzel davranışı daha onu yapmadan evvel yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın size huzur vermeye başladığını yaşayacaksınız. Öyleyse değil başkalarına güzel davranmak, daha bu davranışı planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Her şeyi
0: en güzel standartlarda gerçekleştirecek olan birisi olmaya çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir yudum kahve. İki yudum kahve. Üç yudum kahve. Bir güzellik. Kahve seven bir insan için bir güzellik. Kahve size kimi hatırlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde yaşayan birisini hatırlatacaktı. Hayatı şu dünyada bugün yaşayan insanlara göre sıkıntı içinde geçen bir insandı. Oysa o hiç onun sıkıntısını duymadı. Annesi yatalaktı. Ve hep hayatı boyunca annesine baktı. Annesini gözü gibi korudu, gözetti. Adeta onun için yaşadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zat, Üveys el-Karani Hazretleri, ömrü boyunca mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadı. Hiçbir devrede hiç kimse ondan kötü bir söz işitmedi. Başta annesi olmak üzere bütün insanlara ve hayvanlara kendini adamıştı. Bir deve çobanıydı. Dünyada develer tarafından en çok sevilen insan oydu. Ve o da kahve severdi. Öyleyse eğer kahveyi seviyorsanız bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kahveyi içinizde Üveys el-Karani Hazretlerini hatırlamak, bir yudum almak, sonra bir tane daha. Etrafınızdaki her şey size mutluluk vermek için yaratılmış Allah-u Teala tarafından. Ne demiş Osmanlı? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahvehane bahane. Ne güzel söylemiş değil mi? Gene Osmanlı'nın sözü, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burnunuzun dibinde mutluluğun bütün araçları var. Etrafınızdaki herkes onları mutluluk vermeyi akıl ettiğiniz andan itibaren, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah size mutluluk vermeye başlar. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Mutluluğu o düşündüğünüz kişiye ulaştıracağınız ana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu kılınan, Allah'ın ülkesinde yaşayan birisi olursunuz. Ve gene aynı siz, eğer bir başkasının canına okumayı düşünmüşseniz, ona kötü bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz negatif dalga boyları yaymaya başlarsınız. Siz o sırada Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Allah'tan size hiçbir mutluluk ulaşmaz. Tam aksine şeytanın sıkıntısını yaşarsınız. Ve Allah Teala size huzur vermez. Aksiyonu tamamladıktan
1: o kişiye haddini bildirdikten sonra, ona o zararı verdikten sonra, onu huzursuz ettikten sonra Allah Teala size azap verir, sizi azaplandırır. Sevgili kardeşlerim, bir etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için şu palavralara sakın başvurmayın. Ah, Karun kadar hazinelerim olsaydı da insanlara dağıtsaydım. Sizde şu anda ne varsa sizin insanlara mutluluk vermeniz için o sizdeki her şey optimaldir. Yeter de artar. Yeter ki siz çevrenizdeki insanlara mutluluk vermeyi usul haline getirin. Her şeyden evvel bunu istemek mecburiyetindesiniz. Şeytan bu noktadan itibaren devamlı karşınızda olacaktır. Evvela istemenize mani olmaya çalışacaktır. Sizin başkalarına bir iyilikte bulunmamanız için, onlara hizmet etmemeniz için, onlara yardım etmemeniz için şeytan o konunun ne kadar negatif faktörü varsa mutlaka size birer birer hatırlatacaktır. Üstelik siz aklınızı bu istikamette kullandığınızda onun karşısına, söylediklerinin karşısına pozitif olaylarla her çıkışta onun bir negatif cephesini size mutlaka hatırlatmaya devam edecektir. Maksadı nedir? Maksadı sizin o kişiye o mutluluğu ulaştırmanıza mani olmak. Ama o sana şunu da yapmıştı. Ama o sana bunu da yapmıştı. Seni şurada şöyle bir huzursuzluğa düşürmemiş miydi? Onun ne kadar nefsine tabi bir insan olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse neden sen ona yardım edecekmişsin? Ona güzel davranacakmışsın? O sana güzel davransın da sen ondan sonra ona güzel davran. Her şey karşılıklıdır. İblis daha buna benzer kim bilir ne masallar anlatır size. Allah'a itiraf edin ki çok büyük bir çoğunlukla onun dediklerini yaparsınız. Sonra mı o kötü davranışı ulaştırdığınız kişi sizin yüzünüzden mutsuz olur. Siz de ona bu mutsuzluğu verdiğiniz için Allah Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda, nefsinize gene azap eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyorum ki, hepinizin mutlu olmasını o kadar çok istiyorum ki, Allah Teala gelecekte mutlu bir dünya vücuda getireceğine söz verdi. Sevgili kardeşlerim, dünya tarihinde bir altın çağ yaşanacak. Sulh ve sükun devresi. Ne yazık ki büyük olaylardan insanların birbirini kırıp geçirmesinden, savaştan sonra. Şu anda dünya bir kaosa doğru hızla yürüyor. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah ile ilişkinizi kesmemeyi başarırsanız mutsuz olmazsınız. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Allah her zaman sizinle beraber. Her zaman sizi düşünür. Her zaman sizi mutlu kılmak ister. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olacak bir şeyler mutlaka vardır. Allah size mutlu olmanız lazım gelen şeyleri, şeytan da mutsuz olmanız lazım gelen şeyleri hatırlatırlar. Diyelim ki şu anda biriniz hastasınız. Hep hastalığını düşünür o kişi. Yüzlerce organından bir tanesi rahatsızdır. Devamlı o organı onu huzursuz edecektir.
0: Çölün kıyısındaki yarım bardak suyu olan iki insan gibi. Birisi diyor ki eyvah, sadece yarım bardak suyumuz var. İkincisi diyor ki hamdolsun ki daha yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size neler verdiğini bir düşünün. Şu gören gözleriniz, şu işiten kulaklarınız, şu konuşan ağzınız, çalışan mideniz, bağırsaklarınız, kalbiniz, akciğerleriniz, karaciğerleriniz, her şeyiniz de Allah'tan sonsuz bir hazineyi devralmışsınız. Düşünün bir. Şu gözlerinizin, gören gözlerinizin, görmeyen bir insan için bütün servetini onlar için harcamaya hazır olduğunu düşünün. Şu çalışan böbreklerimiz, diyaliz makinesine giden bir insanın sizin böbrekleriniz gibi bir böbreğe sahip olmak için bütün servetini vermeye hazır olduğunu biliyor musunuz? Hepiniz katrilyonersiniz. Ama bunlar Allah'ın size bedavadan verdiği şeyler olduğu için farkına bile varmaz, kıymetini bilmezsiniz. Ama her biri bir hazinedir. Sizi o kadar çok seviyor ki bu sevgisinin ışığı altında size bütün güzellikleri Allah-u Teala nasip kılacak. Mutlu olmanın da, mutsuz olmanın da bütün vasıtaları sizde. Seçim sizin. Dilerseniz mutlu olacaksınız. Dilemezseniz mutsuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın size verdiği bu fizik vücudu, size verdiği nefsi, size verdiği ruhu Allah yolunda öyle bir sentez içinde kullanmalısınız ki bu birleşim bir sulh ve sükun oluştursun. Öyle bir insan olur ki, olun ki iç dünyanızda sonsuz bir sulh ve sükunun sahibi olun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olsun. Öyle bir insan olur ki, olun ki dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlarla aranızdaki kavga bitsin. Öyle bir insan olur ki, olun ki Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler yani yasaklar cephesinde de kavga bitsin. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi olun. Olacak mısınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman olacaksınız. O zaman bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz güzelliklerin içinden dünyaya bakıyorsanız, dünyayı güzel görürsünüz. Eğer siz mutsuzlukların içinden bakıyorsanız, dünya sizin için çekilmez bir dünyadır. Öyleyse her iki istikamette de bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sadece bir tek cepheli bir olguyu gerçekleştirmek sizin mutluluğunuz için asıldır diye düşünün ve bunu yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek şiarınız olmalı. En üst seviye hedefiniz olmalı. bunu gerçekleştirebilirseniz, o zaman asıl mutluluğu yaşayanın siz olduğunu göreceksiniz. Etrafınızdaki herkese gün boyunca ulaştırabildiğiniz her mutluluğun karşılığını daha onu düşünmeye başladınız, ondan itibaren almaya başlarsınız Allah Teala'dan. Yani bütün gününüzü mutlu geçirmek her gün elinizdedir. Başka insanlara olan davranış biçimleriniz itibariyle. Ya bu güzel davranışı yaparken bir de Allah yolunda hizmet veriyorsanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hizmeti mutluluğunuzun kesin bir vasıtasıdır. Çünkü onu tamamen ruhunuzun hasletleriyle gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Nefsin afetleriyle kimse Allah yolunda hizmet edemez. Kim Allah yolunda hizmet ediyorsa, fedakarlıkta bulunuyorsa bu hizmet için, o zaman o bunu ruhunun hasletleriyle veya nefsinin faziletleriyle gerçekleştiriyor. Allah yolunda hizmetten zevk alan herkes için bu bir kanundur. Allah yolunda hizmet bütün insanlara mutlak bir saadet verir. Bunu başkalarına güzel davranışlarla perçinlerseniz, o zaman kaymaklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salâ alâ Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Allah, Allah, Allah. belki birçoğunuz diyorsunuz ki ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane Furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki, kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce, 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler. Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın.

Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek İsmi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyaz eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey âmenû olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez,
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu, fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar, en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana Ali'nin en iyi bilen ve Habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, Nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
Ve onlara, ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah, amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.''

mutluluk Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde. Bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar

denemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa, o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlere ahsen olmaktan bahsetmek istiyorum. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, biz insanı, yani insanın nefsini bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Ahseni takvim. Bir takvim içinde Allah'a göre ezelden belli olan bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek olan, güzellerin en güzeli olabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala insanı. Ama ahsen olmak hüviyetinde yaratılan, ahsen olabilecek hüviyette yaratılan bu şeyin esfeli safiline gitmesi de söz konusu. Öyleyse bahse konu olan mutlak olarak nefsimiz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar bir ruha,

bir nefse, bir de fizik vücuda sahibiz. Üç tane vücudumuzun mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse

Tüm insanlar nefslerinde %100 afetler dolu olarak doğarlar. Gece kadar, şu arkamızdaki koltuk kadar karanlık bir nefs kalbiyle dünyaya geliriz. Bu nefs kalbi afetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefsimizin 19 grup afetinden bir kısmıdır sadece. Her biri zifiri karanlıklardan oluşan bu 19 grup afet nefsimizin kalbini %100 doldurur. Ama sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah'ın nurlarıyla dolu. Nefsimizin %100 afetlerden oluşmasına karşılık ruhumuz da Allah'ın nurlarıyla doldurulmuş. Nefsimizde isyan var, ruhumuzda itaat var. Nefsimizde düşmanlık mı var? Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde kin mi var? Ruhumuzda sevmek var. Kinin ve nefretin yerini sevgi almış ruhumuzda. Ruhumuzda bir güneş gibi parlak bir hüviyette sadece hasletlerden oluşuyor. Faziletler nefsimizin bir gün değişimi mümkün olursa ki daimi zikirle nefsimiz de ruhumuzun hüviyetine bürünür ama ruhumuzun esası hasletlerden oluşmasıdır. Nefsimiz ise olgunlaştığı zaman, afetlerini tamamen yok ettiği zaman %98 hasletlerden değil faziletlerden oluşur. Hasletler sadece ruhumuza aittir. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Ruhumuz bütün güzelliklere sahiptir. Hasletlerle donatılmıştır. Bu sebeple normal standartlarda bir hayat yaşayan herkes, Allah'ın yolunu tercih etmeyen herkes, her an iç dünyasında kavga halindedir. Çünkü nefs, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmayı, emrettiği şeyleri ise yapmamayı hedef ittihaz eder. Ruhumuzsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ittihaz eder. Öyleyse nefsimizin evet dediği şeyler, ruhumuzun hayır dediği şeylerle eşdeğer. Nefsimizin hayır dediği şeylerse ruhumuzun evet dediği şeylerle aynı hüviyette. Öyleyse nefsimiz her an şerri emreder, ruhumuzsa her an hayrı emreder. İşte sevgili kardeşlerim, karar merci aklımızdır. Öyleyse bir insan doğduğu anda gecelerle gündüzler birbirine eşittir. İşte bu ceketimizle arkadaki koltuk gibi birisi kapkara, birisi bembeyaz. Öyleyse gecelerle gündüzler eşit seviyede. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah Teala'nın yarattığı her şey çift yaratılmış. Sıfır noktasından bir şey ne kadar sağdaysa aynı anda sıfır noktasından aynı miktarda solda olan
onun zıttı ile birlikte yaratılır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıdaysa bir nokta, aşağıda da sıfır noktasından o kadar aşağıda bir onun negatifi mutlak olarak yaratılmıştır. İşte bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel şekilde, karşıt unsurların hep muhteşem dengesiyle oluşur. Böyle bir oluşumun tabii neticesi olarak da ruhumuzun %100 afetlerle dolu olmasına, hasletlerle dolu olmasına karşılık nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bir taraf ruhumuz %100 pırıl pırıl aydınlık nurlardan oluşur. Nefsimiz de %100 kapkara afetlerden oluşur. Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır yaratıldığımız an. Bir insanın mutlu olabilmesi, o insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavgayı bitirebilmesine bağlıdır. Hangi kavga? Kavga var sevgili kardeşlerim. İnsanların hayatları sadece kavgadan oluşuyor. Nefs, Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhsa asla işlemek istemez. Ruh, Allah'ın emrettiği her şeyi işlemek ister, nefse asla istemez. Öyleyse ikisi arasında %100 taban tabana zıt bir olay söz konusudur. Böyle olunca her konuda karar vermek için nefsle ruh devamlı birbiriyle kavga etmek mecburiyetindedirler. İstedikleri şey, diğerinin istemediği şey olduğu için, her noktada, her an, iç dünyamızda bir kavga vardır. Kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk yoktur, sevgili kardeşlerim. Öyleyse, kavgayı, kaosu önleyebilen bir dizayn içinde olmamız lazım. İşte nefsimizin %100 kapkaranlık bir dünyada bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri emretmesi, emrettiklerini yasaklaması bir karanlık dünyada yaşadığımızı gösterir. Yalnız afetlerden oluşan nefsimiz kapkaranlık dünyanın temsilcisidir. Ama iç dünyamızda kavga varsa biz mutlu bir insan olamayız. Mutluluk iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde kavganın bittiği noktada hüküm fermadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanları mutluluğa çağırmak bu devirde bize verilmiş bir görevdir. Herkesi hidayete yani mutluluğa çağırıyoruz. Hidayet bir insanın ruhunu ve içini ve nefsini ve de iradesini Allah'a teslim etmesini İhata eder. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bir insan ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini
26. basamakta teslim eder. 27. basamakta muhlis olur. 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim eder. Öyleyse ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz görevliyiz. İşte böyle bir dizaynla hepimiz Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa doğru yelken açmalıyız. Bunun için de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı hususları gerçekleştirmekle mükellefiz. Ne zaman sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetlerini bütünüyle yok edebilirsek, o afetlerin yerini faziletlerle, fazıllarla doldurabilir de faziletli bir insan olabilirsek, işte o zaman sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde üzerimize düşeni yapmış oluruz. Öyleyse nasıl bir olguyla karşı karşıyayız? Bir insan gerçekten nefsindeki o kapkaranlık dünyayı pırıl pırıl bir dünya haline, aydınlık bir dünya haline getirebilir mi? Elbette getirebilir. Bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmesi halinde bu hedefe ulaşması söz konusudur. Acaba nasıl ulaşabilir bir insan? Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir diye bir müessese var. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya fısıltıyla veya diye kalbimizdeki sesle, fizik sesimizin çıkmadığı ama kalbimizdeki bir sesin Allah kelimesini tekrar ettiği bir ortamda hedefe ulaşmak. Daimi zikre ancak üçüncüsüyle ulaşılır. Bir gece zikirle uyursunuz, ertesi sabah uyanırsınız ve uyandığınız zaman hala zikrediyorsunuz. İşte bu. Siz uykudayken de zikrettiğinizi gösteren bir müessesedir. Daimi zikre ulaştığınızın işaretini taşır. Ama bu devamlı olmalıdır. Onun için Allah Teala otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken Allah'ı zikrediniz dediği zaman neyi kastediyor? Yatarken yanüstü yatmanızı kastediyor. Sağınızı kıbleye alarak yatacaksınız ve sağ tarafa dönerek uyuyacaksınız. Böyle bir rukiye dalmadan önce yastığın üzerinde sağ kulağınızı birazcık sağa sola oynatacaksınız ki bir noktada durasınız. O nokta kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabildiğiniz noktadır. Kalp atışlarınızı duyabildiğiniz bir noktaya geleceksiniz. Biraz sağa sola oynatırsanız yakalarsınız bu noktayı. Öyle uyuyacaksınız. Yani Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmek suretiyle uyuyacaksınız. Hem de dilinizde değil, kalbinizdeki sesle. Uyurken zikirle uyuyan siz, uyandığınız zaman da kulağınızdaki kalp atışlarınızı hala duyuyor olacaksınız. Yetmez. Onunla beraber içinizdeki sesin
çınladığını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Hayır, böyle bir ses değil. Kalbinizden Allah'ı zikredin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şey öyle bir husustur ki, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sizi sarar. Ve de hedefinize ahsen olmaya ancak böyle gidebilirsiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hiçbir aşama, manevi aşama gösteremez. Manevi inkişaf, manevi gelişme, manevi tekamül, olgunlaşma, aynı hüviyette adım adım gerçekleşir. Öyleyse her konuda bir güzelliğe doğru gidiş söz konusu olmalı. İç dünyamızdaki mutluluğu, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını aydınlık kılmak suretiyle gerçekleştirebiliriz. Bunun yolu zikirdir. Ne yolu olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah-u Teala ona derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için bir güzel olay söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine mazhar olmak. Kimler mazhar olur? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hepiniz için aynı şey söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz kapıların geçit vermediğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar sizin için de geçit verir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne olur? Rahim esmasıyla tecelli eden Allah, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Gören, işiten ve idrak eden bir hüviye. İşte bütün insanlar bu hedefe yönelik olarak yaratılır. Sadece insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefleri birer birer yakalar. Sonra o kişi Allah-u Teala'nın onun kör olan gözlerini açmasıyla, sağır olan kulaklarını açmasıyla, idraksız olan kalbini açmasıyla bir hedefe yürür. Böyle bir dizaynda bu kişi için sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi 5., 6. ve 7. basamakta körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulur. İrşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine girer. Öyleyse bu istikamette hepiniz Allah yolunda teçhiz olmalısınız. Sevgili kardeşlerim,
Unutmayın, hepimiz Allah için yaratıldık. Allah Teala insanı Allah'a kul olması için yarattığını söylüyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir sebep için değil, başka bir sebeple değil, bize kul olmaları için yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu noktadan sonra gören, işiten ve idrak eden birisi haline koyduktan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolunu açtığı zaman o kişi zikir yapar ve Allah'tan gelen rahmetle fazla nurları göğsüne gelir. Göğsüne o delikten geçerek, yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe %2 oranında nur girer. Bunlar rahmet nurlarıdır. Rahim esmasının tecellisinin ilk işaretini verir. %2 nurla kalbi dolan kişi hacet namazı kılmak ve mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibidir. Soracaktır. De mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ve bu noktada kalbine iman yazılacaktır. Devrin imamın ruhu başının üzerine girip o kişinin kendi ruhunu Allah'a gönderecektir. İşte Allah'tan gelen ruhun Allah'a dönmesi konumuzun temelini teşkil eder. Ruh mutlaka Allah'a döner. Bir insan eğer hayattayken bunu yaparsa, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeden gerçekleşemez ama dileyen kişinin de ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda kişinin kalbine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. İşte bu Allah'ın emrinden gönderilen ruh, devrin imamının ruhudur. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu ruhun gönderilmesinden bahsediyor Allah Teala. O kişinin sevaplarını Allah Teala biri 10 verirken o günden itibaren biri 100 vermeye başlar ve ruh Allah'a doğru 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında yükselirken onu devamlı olarak arttırır Allah Teala. Ve nefsin kalbindeki nur birikimine, her %7 fazıl birikimine paralel olarak ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Başlangıçta %2 rahmet nuru kalbe zaten girmişti. Kişi mürşidine ulaştı. Zikir yapmaya başladığı zaman nefsinin kalbinde %7 fazıl biriktiği an ruh zemin kattan 1. gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde 2. gök katına ulaşır. 3., 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde kişi ruhunu 7. gök katına ulaştırır. 7. gök katında 7 tane alem geçen ruh diğer ruhlarla birlikte zikir hücrelerindeki zikir seviyesini tamamladığı zaman
zikir yücelerinden ayrılır, sitetin müntahaya ulaşır ve oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselir. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ruhun Allah'a ulaşmasının seviyesine bakıyoruz. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7, %49 fazıl birikmiştir. %2 de rahmet birikmiştir. Bu geceyle gündüzün eşitlendiği, hatta gündüzün nurun geceyi karanlığı %1 aştığı, %2 aştığı bir noktadır. %51 nur, %49 karanlık. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsinizin kalbinde bu noktaya gelmişseniz, bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Mutluluğu yaşar mısınız? Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman birinci kat cenneti garanti ettiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamakta ikinci kat cennet sizin oldu. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda 3. kat cennet sizin oldu. Yani cennet saadetiniz kesin. Ne yapmışsınız? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah da sizi kendisine ulaştırmış. Siz ulaşmadınız. Allah ulaştırdı. Dünya saadeti ise nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması kadar. %51 mutlusunuz. %49 mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Bir gün daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 nurla doluyor. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. İşte o zaman geceyi gündüze tebdil ettiniz demektir. Tebdil ettiniz, yani geceyi gündüzle değiştirdiniz. Gündüz gecenin yerine kayıp oldu. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doldu. İşte sevgili kardeşlerim, bu nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. Bundan sonra size yerlerin melekûtu gösterilir. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Bu noktadan itibaren İhlas makamındasınız. Ta ki 7 gök katının melekûtu gösterilsin. 7. gök katındaki en yüksek noktayı Sitret-i Münteha'yı göresiniz. Gördüğünüz zaman Allah Teala derhal sizi Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Tövbe-i Nasuh'la İhlas makamı tamamlanır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla, zaten bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında dolmuştur. Burada da o %100 nurların dolmasına ilaveten 14 kademe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekûtunda 7 kat yer, 7 kat cehennem.
nefsinizin kalbinde de aynıviyette bir muhteva, yani 7 defa müzeyyen olmak. 7 kat gök katları gösteriliyor, 7 defa daha müzeyyen oluyor kalbiniz. Sonra salah makamında günahlarınız örtülüyor, salah nuru veriliyor, günahlarınız sevaba çevriliyor ve Allah iradenizde teslim alıyor. Sonra da sizi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediyor Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılınıyorsunuz. İşte burası Allah Teala'nın bir güzelliğini ifade eder sevgili kardeşlerim. Kalbiniz pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolmuştur ve son mükafatı alırsınız, Allah'ın zatını görürsünüz. Ne oldu? Nefsinizin kalbi %100 nurlarla doldu. İşte iç dünyanızdaki sonuç, ulaşılması lazım gelen sonuç budur. Kim daimi zikre ulaşmışsa, yerlerin ve göklerin melekutunu gördükten sonra iradesini de Allah'a teslim etmişse, o ahsen-i takvimi tamamlamıştır. Belli bir zaman parçasında ahsen olmayı başarmıştır. 25. basamakta fizik vücut ahsen olur. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesinde de o kişinin nefsinin de ahsen olması söz konusudur. Nefs Allah'a teslim olduktan sonra ne zaman nefsin ahsen oluşundan sonra Allah Teala'nın yaptığı şey gerçekleşir, Allah iradeyi de teslim alır, İşte o zaman ahsen-i takvim müessesesi tamamlanmıştır. Herkese göre değişen bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde kişi ahsene ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne oldu? Kişi mutluluğa ulaştı. Nasıl bir mutluluk? Kişinin iç dünyasında nefsindeki afetler sebebiyle uyumsuzluk, mutsuzluğu oluşturuyordu. Şimdi nefsinin kalbiyle, nefsinin kalbi %100 hasletlerle doldu. Ruhu da zaten ondan ayrılıp Allah'a ulaştı. Kişi bu sebeple iç dünyasında %100 mutluluğu yaşayan birisidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet olmadığı için başka insanlarla ilişkilerinde %100 sadece güzeli yaşar. Dost edinir herkesi. Ona düşmanlık edenler olsa bile o onlara hiç aldırmaz. Ona düşman olanlar vardır ama onun kimseye düşman olması mümkün değildir. Öyleyse onun iyi davranışları neticesinde dış dünyasında kendi cephesinden kavgayı bitirmiştir. Öyleyse dış aleminde de bu kişi mutludur. Kavgayı bitirmeyenler, onunla hala kavga halinde olmayı isteyenler vardır. Bu kavgaları devam eder. Ama onu etkileyemezler. Böylece dış dünyasında da kişinin sulh ve sükun oluşmuştur. Geriye Allah ile olan ilişkiler kalıyor. Allah'ın en çok sevdikleri
ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Bu kişi Allah'ın en üst seviyede sevgililerinden birisi olmuştur. İradesini de Allah'a teslim ettiği için. Mutluluk petiresi, iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile onun ilişkilerinde oluşmuştur. Ya devamlılık, kesintisiz bir mutluluk, devamlı bir mutluluk oluşmuştur. Neden? Çünkü bu kişi zaten daimi zikirdedir. Her an Allah-u Teala'dan o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaktadır. Kalbinin asla kararması artık mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynındaki biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık müessesesi, sonra onu esfel-i safiline reddettik müessesesi, sadece nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler içindir. Ama ahsen-i takvimin gerçekleşmesi bütün insanlar için mümkündür. Ne yapacak insanoğlu? Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Kim teslim etmişse o ahsen-i takvime ulaşmıştır. Bir takvim, bir belli süreç içinde, herkese göre bu süreç değişir, ahsen olmayı başarmıştır kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Ciao a tutti. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ahdi, vasiyeti, bizim yemin, misak ve ahdimiz. Öyleyse yaratıcı olan Allah'la Halik, yaratılan insan, mahluk arasında bir takım Kur'an dizaynı içerisinde yeminler, misaklar, ahdler yer almış. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki: Biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini çıkardık. Onlardan da onların zürriyetlerini çıkardık. Ve her birinin zürriyetini, yani kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insanları böylece vücuda getirdik diyor Allah Teala. Yani daha hiçbir şey olmadan evvel ezelde Allah Teala bütün insanları huzurunda topluyor. Ve dedik ki diyor Allah Teala Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela, evet. O zaman Allah Teala buyuruyor ki ben senin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Bir ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması, Allah'a teslim olması demek. Allah'a teslim olacağımıza dair kesin bir işaret geliyor orada. Ruhumuzun Allah'a teslim olacağına dair, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olacağına dair ve nefsimizin Allah'a teslim olacağına dair yemin, misak ve ahd. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ruhumuz var, bir veçimiz yani fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine verdiğimiz cevabın arkasından Allah-u Teala'nın bizden aldığı bu, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse sizlerden diyor Allah Teala yemin istiyorum, misak istiyorum, ahd istiyorum. Sonra soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse itaat edin emrine veriyor Allah Teala ve nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlarımız ahd veriyor. Ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey bununla bitmiyor. İlahi irade bizim irademizden, irademizin de Allah'a teslim olmasını istiyor. Ve bunun adına
Allah Teala irademizin misaki diyor. İrademizin misaki, irademizin Allah'a teslim olması. Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslim olmaları konusunda Allah Teala bizden 3 tane yemin istiyor. Allah'ın iradesi de bizim irademizden, ilahi irade, cüz'i iradeden iradenin de Allah'a teslimini istiyor. Böylece biz insanlar Allah-u Teala'ya ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair misak veriyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyoruz. İrademizi Allah'a teslim edeceğimize dair misak veriyoruz. İki tane misakimiz oldu. Birisi ruhumuzun Allah'a teslimi için Allah'a verdiğimiz misak. İkincisi irademizi Allah'a teslim etmemiz için etmek konusunda Allah'a verdiğimiz gene misak. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin külliyen teslimi konusunda Allah Teala bizden ahd alıyor. Bu üç vücudumuzla irademizin toplam olarak Allah'a verdikleri bir başka yemin, bunun adı ahd. Ahdimiz, ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah Teala bizden bunları iki ayrı hüviyette istiyor. Birincisi Allah'ın ahdi, ahdallahi. Allah Teala buyuruyor ki ve bi ahdallahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi Allah'a irademizin teslimini içeriyor. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin dedikten sonra diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir yola tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. İşte Allah Teala takvaya ulaşasınız diye bir hakkın takvadan bahsediyor. Sizlere bunu sizlere vasiyette bulundu diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyeti bizim ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin tümünü birden içeriyor. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman bir bütün olguyu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Enam suresinin 76 ve 77, Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde ifade etmek istediği şey şöyle: kim ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor.
diyoruz ki Allah-u Teala buradan yeminlerimiz demekle fizik vücudumuzla alakalı olan, statüyü nefsimizle alakalı olan, ruhumuzla alakalı olan, biz bir insan olarak yaratıldığımız cihetle ruhtan, veçten ve nefsten ibaret olduğumuz cihetle bunlar yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler dizisi. Onun ötesinde kim Allah'a verdiği misakini de diyor Allah Teala. Öyleyse misakimiz de irademizin teslimini içeriyor. Ve Bakara 76 ile Ali İmran 76 ile bağladığımız zaman olayı, orada da Allah'ın ahdi söz konusu oluyor. Öyleyse müesseseyi birleştirdiğimiz zaman bir bütüne ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala burada Âl-i İmrân 76 ve 77'de biz insanların Allah'ın ahdini ve yeminlerimizi yerine getirmemizden bahsetmesi söz konusu. Allah'ın ahdi biliyorsunuz irademizin Allah'a teslimi. Yeminlerimiz de Allah'ın ahdini ve yeminlerimizi Allah-u Teala birbirinden kesin şekilde ayırdığı cihetle yeminlerimiz de ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak, ahd. Bunlara ilaveten Allah'ın ahdi, yani irademizin Allah'a teslimi, bir dört teslim müessesesini birden içeren bir bütünü oluşturuyor. Şimdi beraberce Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak." Onlar Allah'ın ahdini ifade, Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve böylece misaklerini bozmazlar diyor, misaklerini ifa ederler. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ve la yenkudune el-misâke ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne oldu? Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, iradeyi Allah'a teslim etmek. Onlar iradelerini de Allah'a teslim ederler buyurduğuna göre Allah Teala, bu kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiş olmalıdır ki ondan sonra iradesini teslim edebilsin. Yani buradaki onlar Allah'a olan ahdlerini, Allah'ın ahdini ifa ederler dediğine göre Allah Teala, iradenin teslimini de içeren bir teslim müessesesi. Burada Allah-u Teala Allah'ın ahdini demekle sadece irademizin teslimini ifade ediyor.
Ama bu yerine getirildiğine göre önce ruhumuzu, sonra veçimizi, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmiş olmalıyız ki irademizi de teslim edebilelim. Böylece Allah'ın ahdini yerine getirenler insanlardan bahsediyor. Ondan sonra diyor ki onlar

bize çok açık bir şekilde Allah'ın ahdiyle bizim irademizin misakinin aynı şey olduğunu söylüyor. Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimi. Bizim misakimiz gene irademizin misaki, gene irademizin Allah'a teslimi. İkisi de birisi bizim cephemizden misaklerini bozmazlar ifadesindeki misak, bizim cephemizden misak, yani irademizin Allah'a verdiği misak. Bu misak irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizin teslimini gerçekleştirebilmek için mutlaka önce ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu, onlar misaklerini bozmadılar sözü, bizim verdiğimiz misaki nefsimizin, irademizin Allah'a verdiği misaki ifade ediyor ki, önce üç vücudumuzun teslimi gerçekleşiyor. Ondan sonra irademizin teslimiyle misakimizi tamamlıyoruz. Allah Teala'nın ayet-i kerimenin birinci kısmındaki onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ifadesi de Allah'ın ahdi de irademizin teslimi ama irademizin teslimi için gene belki üç vücudumuzun teslimi şart. Öyleyse ayet-i kerime hem Allah'ın ahdi olarak Allah'ın bizden irademizin teslimini istemesi cihetiyle irademizin teslimini hem de bizim misakimiz olarak irademizin misaki olarak gene irademizin teslimini içeriyor. İnceliği konunun irademizin teslimi gerçekleşmesi için mutlaka daha önce ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a teslim edilmiş olması lazım. Allah'ın cephesinde Allah'ın ahdiyle bizim cephemizde bizim misakimiz aynı şeyi ifade etmiş oluyor. Nitekim burada irademizin de Allah'a teslimi var. Ayet-i Kerime'nin daha sonrasına geçtiğimiz zaman وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ diyor Allah-u Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Devam ediyoruz. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbehüm Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaye ve çe rabbehüm. Onlar sabırla Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah-u Teala'nın zatını dileme müessesesi iki tarzda gerçekleşebilir. Bir, Allah'ın zatına ruhumuzun ulaşması. İki, Allah'ın zatını kalp gözüyle görmek. Birincisi 21. basamakta gerçekleşir. İkincisi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Şimdi önce Murat suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. 20. ayet-i kerime kendi içinde bir bütün. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin aynı şey olduğunu kesinleştiriyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin sonunu alalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Bu noktadan sonra gelen ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeye bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Ve onlar Allah'ın misaklerini bozmayan bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Ruhumuz. Onun Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyoruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştiriyoruz.

O zaman Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve onlar misaklarını bozmazlar dedikten sonra sadece bu bölümü alırsak, onlar misaklarını bozmazlar bölümüyle, ondan sonra ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesini birleştirirsek, o zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ve bu surenin daha sonraki ayetlerindeki ifadeleri dikkate aldığımız zaman Allah-u Teala'nın hayranlık uyandıracak bir tarzda olayı ne kadar muhteşem bir şekilde bağladığını görüyoruz. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Allah'ın zatını dilemesi iki ayrı istikamette gerçekleşebilir. Bir, o kişi Allah'ın zatını diler, yani Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmayı diler. İki, o kişi Allah'ı diler, Allah'ın zatını görmeyi diler. İkisi de Allah'ı dilemektir. Birisi kişinin ruhunu Allah'laştırmasıdır. Bu o kişinin ruhunun Allah'a verdiği misakin gerçekleştirilmesidir. Diğeri ise irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleştirilmesidir. O irademizin de Allah'a teslimidir. Ve ayet-i kerimenin 21 ve 22. ayetlerden sonra 23. ayet-i kerimesindeki uzantıya baktığımız zaman orada onların adın cennetine gideceklerini yazıyor Allah-u Teala. İyiliğe, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahipleri olduğunu yazıyor nihai neticeye ulaşanların. Nasıl Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah-u Teala hem ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içeren bir ifade kullanmışsa, bu ifadenin sonucunu görüyoruz. Allah'ın zatını görmek bu ifadenin sonucu. Ama bir de kişi gene misakini yerine getiriyor ama ruhunu Allah'a ulaştırarak. O zaman da bu kişinin Allah'ı dilemesi, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dilemesi, onun zatına ruhunu ulaştırmak konusundaki bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde bunu yerli yerine oturtmamız asıldır. Ayetlerin ışığı altında Allah'ın ne kadar muhteşem bir dizaynı, ne kadar açık bir hüviyette gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Her şey yerli yerine tam olarak oturuyor. Öyleyse bu muhteva içerisinde Allah-u Teala bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması sadedinde o kişinin ruhunun Allah'a verdiği misakin yerine getirilmesi gerçekleşiyor. Burada eğer bir insan Allah'a verdiği misakini
gerçekleştirmekse, gerçekleştirmezse ne olur? Allah Teala diyor ki onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın misaklarını bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Ve onların Allah'ın lanetine muhatap olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'a misak vermişiz hepimiz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak. Allah Teala onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını keserler. Bir de kesenlerin durumunu anlatıyor. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde vuslatı kesenlerin Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere bütün insanlar ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişlerdir. Bu misaklarını kesiyorlar, vuslatı da kesiyorlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor Allah-u Teala. Ve yeryüzünde fesat çıkaran bu insanların Allah'ın lanetine muhatap oldukları da açıklanıyor. Anlıyoruz ki burada kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Vuslatı kesiyorlar. Ama başkalarının da vuslatını kesiyorlar. Onların da Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmalarına ve Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte böyle insanlardan bahsediyor Allah Teala. Nisa 167-168-169'da اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا diyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar Allah'ın, onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah'a ulaşmasını men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Neden uzak bir dalalet içinde bu insanlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi sadece dalalet içinde olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Bu sebeple dalaletleri uzak dalalet olarak vasıflandırılıyor. Ve de ondan sonra diyor ki Allah Teala onlar zalimdirler. Hem başka insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, onların hidayetlerine mani olduğu için onlara zulmetmiş oluyorlar. Bu sebeple zalimdirler. Hem de bu zulme yaptıkları zaman derecat kaybediyorlar. Derecat kaybeden herkes kendisine zulmetmiştir. Kendisine de zulmediyor bu kişi. Allah diyor onlara mağfiret etmez. Yani onların eğer Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu olsaydı o zaman onlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günahları örtülecekti. Mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları anda günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Günahların
sevaba çevrilmesi, mağfiret. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle bir mürşide ulaşsalar da tabi olsalar bile aslında bu bir tabiyet olarak hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir mana ifade etmiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Burada Allah-u Teala açık açık biz insanların ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslimini emrediyor. İrade de bu konunun içerisine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Yunus suresinin 25 ve 26. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü. Allah selam yurduna davet eder. Ve yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor ki vellezine ahsenül hüsna ve ziyadeh. Onlara ahsenül hüsna vardır diyor. Güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi vardır diyor. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Peki sırat-ı müstakimi Allah-u Teala ulaştırıyorsa selam yurduna ulaşmasını dilediği kişiyi, bunun manası ne? Sırat-ı müstakime ulaşmak, Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmak demek olduğuna göre, ahsen-i hüsna, orada Allah'ın zatına ulaşmak olarak değerlendirilmiş. İşte burada sevgili kardeşlerim, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi, ruhunun yok olmasını dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesi yapar. Nefs tezkiyesiyle, yani zikir Allah'ın zikrini yapar. O zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın zatına ulaşan bir sırat-ı müstakim söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşim, kardeşlerim, burada Allah'ın zatına ulaştıran bir sırat-ı müstakim söz konusu. Yani Allah'ın selam yurduna daveti aslında teslim yurduna daveti ve hem zatına ulaştırmak
hem de iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece Allah-u Teala'nın dizaynında bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimizin mahiyeti Allah'ın ahdinin ve Allah'ın vasiyetinin mahiyeti anlaşıldı. Bir defa daha Allah'ın ahdinin bizim irademizin Allah'a teslimi olduğunu ifade edelim. Allah'ın vasiyetinin ise ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin beraberce teslimini içerdiğini ifade edelim. Böylece inşallah konumuz tamamlanıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak söz konusu, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd söz konusu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak söz konusu, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İrademizin Allah'a verdiği misak söz konusu, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların hepsinin birden devreye girmesi, bizim ahdimizi ifade ediyor. Sadece sonuncusunun irademizin Allah'a teslimi bizim misakimizi ifade ediyor. Böylece aynı kelimeleri iki defa kullanmak söz konusu olduğunda, yani bizim başlangıç anındaki misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması olmasına rağmen irademizin misaki ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ama bunların hepsi Allah'a verdiğimiz ahdimizi muhtevasına alıyor. Allah'a verdiğimiz ahdimiz ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslimimizi ihata ediyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini ifade ediyor. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konuşmamız, bu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mürşit farzdır. Gerçekten mürşit farz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın başlangıç noktasından itibaren bizlere neler söylediğine beraberce bakalım. Mürşide ulaşma noktasına birlikte ulaşalım. Önce birinci basamak, olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamak, olaylar karşısındaki tavrımızı ortaya koyarız, olaylara nasıl baktığımızı. Olaylar karşısında hangi reaksiyonlar gösterdiğimizi ortaya koyarız. Bu iki faktörden sonra Allah'a ulaşmayı dilersek eğer üçüncü basamağa geçeriz. Dilemeyenler ebediyen ikinci basamakta kalırlar ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan var artık üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta bu kişinin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli ilk meyvelerini veriyor. Kişinin irşat makamına bakan ama onu görmeyen gözleri ve görme hassası irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyet kazanıyor. İrşat makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözleri gibi değerlendiren bu kişi, bu noktada irşat makamının söylediğinin irşada müteallik şeyler olduğunu idrak etmeye başlıyor. Sonra da o işittiklerini, aklettiği şeyleri kalbine indiriyor ve gerçek anlamda bir idrak müessesesi oluşuyor bu kişide. Burası 5., 6. ve 7. basamaklar. Gözlerdeki ve görme hassasındaki engellerin alınması, kulaktaki ve işitme hassasındaki engellerin alınması, kalpteki ekinnetin alınması, yerine ihbat konulması, bunların hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki merhaleler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Bu tecelli o kişinin kalbine Allah Teala ulaşır. O kalbin Allah-u Teala tarafından döndürülmesi söz konusu olur. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah-u Teala o kişinin gözünden kalbine bir nur yolu açar, göğsünü yararak. Bu kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve fazladan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 rahmet nuru olunca o kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kılarak mürşidi görme hakkını elde eder. İşte mürşide ulaşma safhası.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastus sebili. Sebilin tayini ve tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Sebilin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Peki sonra

Demek ki Allah Teala bunu söylüyor. Sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Ondan cayanlar da var. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor Allah Teala. Yani hidayete ermek mürşitsiz gerçekleşemez. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayet üzere olur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama mürşide böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanın ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ına mutlaka mürşit sevgisini verecektir. O mutlaka kendisinden razı olacağı bir mürşide Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Mürşidini mutlaka sevecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise hidayetin ikinci kesimidir. Çünkü mürşide tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak o mürşidin dergahına ulaşır. Yetmez. Arkasından devrin imamının dergahına ulaşır. Bu, o ruhun seyri sülûku için, yani Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yapacağı yolculuk için başlangıç noktasıdır, depar noktasıdır. Ana dergah, devrin imamının dergahı, seyri sülûkun dünya üzerindeki tek şubesidir. İkinci bir yer yok. Dünya üzerinde Allah'a doğru yolculuk yaptırabilecek, ruhların Allah'a ulaşmasını temin edecek ikinci bir dergah söz konusu değil. Sadece devrin imamının dergahından yapılır bu yolculuk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda mürşide ulaşmak Allah Teala'nın temel emri olarak görünüyor. Gerçekten Allah Teala mürşidi Allah'tan sorma işlemine Fatiha suresinde bir isim vermiş. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu, yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorabiliriz ve yalnız sen bize gösterirsin. İstihaneyi istediğimiz makam sadece Allah. Peki niçin bu istihanenin gerçekten bu olduğunu nereden biliyoruz? İstihaneyi senden isteriz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştırasın. O sırat-ı müstakim ki başların üzerlerinde nimet olanların yoludur. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. İşte istihane kelimesiyle insanın başının üzerindeki nimetin oluşması birbirinin arkasından gelen iki tane husus birbiri arkasından gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu takdirde mutlaka mürşidini gösterir ona. O kişinin kalbinde mürşidine ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla teşekkür eder ve gider tabi olur. Hangi mürşide tabi olursa olsun, onun tabiyetiyle beraber başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve yerleşir. Öyleyse mürşide
tabiiyet Allah Teala tarafından burada kişisel bir talebin tabii neticesi gibi görünüyor. İyyâke nestaîn, yalnız sana kul oluruz ifadesinin devamıdır. Allah'a kul olabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmak dilenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mutlaka mürşit sevgisini Allah-u Teala oluşturacaktır. O kişinin kalbine mürşidi Allah'tan talep etme talebi gerçekleştirme isteği verilir Allah-u Teala tarafından. Ve kim Allah'a kul olmayı dilerse Allah onun kalbine mürşide ulaşma konusunda bir istek koyar. Bunun üzerine kişi hacet namazını kılarak Allah'tan istihaneyi ister. Sevgili kardeşlerim, bu istihanenin istenmesi nasıl bir şey? Bunu bir namazla istememizin gerektiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı innaha ve kebiratun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla. Bu namazın adı hacet namazıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Boy abdestinden sonra kılınır. Alınacak olan abdest normal abdest değildir. Mutlaka boy abdesti olması lazımdır. Perşembeyi cumaya bağlayan geceler en güzelidir bu namazın kılınması için. Ama başka gecelerde de kılınmasına bir engel yoktur. Bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane ayetel kürsi okunur. İkinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit talep edilir. Mürşit için kılınan bir hacet namazından bahsettik. Mürşit talep edilir Allah-u Teala'dan. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisi ise mutlaka Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Eğer dilememişse o zaman da göstermez. İşte dilemeyenlere bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Allah'ın mürşid göstermesi mümkün değil. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman onlar için mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediklerinin nereden anlıyoruz? Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde İnananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahibi olarak değerlendirmiş Allah Teala. Başkasına diyor göstermem onlar için çok zor bir iştir bu. Aşağı yukarı imkansızdır diyor. Büyük bir iştir, kebir bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri hariç. İlla alel haşiin. Huşu sahipleri için hayır diyor. Onlar hariç, onlar için zor değildir.
O huşu sahiplerini veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar o huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu kesin şekildeki inancın belirtisi olay. Sadece onlar hacet namazı kıldıkları takdirde sadece onlara gösteririm diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Mürşide tabiyetin farz olduğunun bir diğer belirtisi de bu ayetlerdir. Bakara 45 ve 46. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar için hacet namazı kılmaları halinde mutlaka Allah'ın onlara mürşit göstermesi söz konusudur. Ayet-i Kerime Bakara 45 ve 46 açık bir şekilde bunu söylüyor ve ancak o namazla bunun gösterileceğini ve onlara gösterileceğini söylüyor huşu sahiplerine. O huşu sahipleri Allah'a milaki olacaklarından kesin şekilde emin olanlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse her açıdan meseleye bakıyoruz. Allah Teala mürşide nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor bize. Öyleyse mürşit farz mıdır sualinin cevabına geçelim. Allah Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyellezine amenuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştırmaya, sizi Allah'a ulaştırmaya, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor hacet namazını kılarak. Onu isteyin diyor. Ve görüyoruz ki Bakara suresine, Fatiha suresine göre sadece Allah'tan istenebiliyor istihane. Ve bakıyoruz ki gene sadece hacet namazının kılınması yoluyla isteniyor. Görüyorsunuz ki sistem birbir ardından kendi kendisini tamamlıyor Kur'an içerisinde. Öyleyse bu ayetlerin hepsini ait olduğu yerlere oturtmak herkesin harcı değildir. Ancak Allah yol gösterirse bunu yapabilirsiniz. Nitekim böyle bir sıra dahilinde bunları size kimse bugüne kadar sunamamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bütününü vermiştir. Bütün sahabe bu size söylediklerimizin hepsini onun ağzından öğrenmişlerdir. Ona öğreten kimdi? Allah'tı. Bu devirde de Allah Teala bu naçiz kuluna öğretiyor. Öyleyse demek ki mürşide tabiyet farz.
söylediğimiz Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine de bakalım. Bir farz hüküm de oradan çıkıyor. Ne diyor Allah-u Teala Nahl 9'da? Alallahi kastus sebili diyor. Sebillerin zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşacak olan yolların tayini Allah'a aittir. Sonra ne diyor Allah Teala bunu söyledikten sonra? Ondan cayanlar da var diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunun için hacet namazı kılmayanlar ve sebili her mürşidin bulunduğu dergâhtan bir sebil ana dergâha ulaşır. O sebili istemeyenler de var diyor. Allah Teala dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri erdireceğine dair de ayrı bir hüküm koymuş Allah Teala bu ayet-i kerimenin içine. Ve sebillerin hidayetin vesilesi olduğunu, hidayete erdirici bir fonksiyon eda edeceğini burada Allah Teala açık bir şekilde ifade buyurmuş. Öyleyse kişi hacet namazını kılıyor. Ne zaman kılma hakkı doğuyor? Ne zaman nefsinin kalbinde %2 nur, rahmet nuru oluşmuşsa, deminki basamaklarda anlattığımız olay, bu onu huşu sahibi kılar. Gördük ki bu huşu sahibi olan kişi iki ayrı vasfın sahibi. Nerede gördük? Bakara 46'da gördük. Hem burada bu ayetteki muhtevanın sahibi, huşu sahibi kişi, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Hem de bu kişinin başka özelliği, Bakara 46'da veriliyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Ve onlar Rablerine ulaşacaklarından, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler, kesin şekilde buna inanırlar diyor. Sabırla Rablerine ulaşmayı, Rablerine ruhlarını mülaki kılmayı sabırla dileyenler diyor huşu sahipleri. Öyleyse sadece huşu sahiplerine Allah Teala cevap veriyor. İşte kim huşu sahibi olmuşsa 14. basamak onun Allah'tan sorma hakkının doğduğu yerdir. Sordu, Allah Teala mürşidini gösterdi. Kişi ona ulaştığı zaman onu gerçekten sevdiğini görecektir. Mutlaka Allah Teala o kişiye o mürşidi gösterdiğine göre mürşit sevgisini verecektir. Peki kişi tabi olursa ne olur? Kişi tabi olursa bakınız neler oluyor sevgili kardeşlerim. 1. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. 2. O kişinin kalbine iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katındaki o ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu gönderilir diyor. 1. Yine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, aynı ayet-i kerime. Ve böyle, bu olayla birlikte o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Tabiyet, evvela 12 tane ihsan almak demektir. Bu ihsanları birer birer konumuzun başında anlattık. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi, tabiyeti sırasında 7 tane de nimet alacaktır Allah-u Teala'dan. Artık ihsanlar daha üst boyutlu bir müesseseye, nimete dönüşmüştür. 12 ihsan ve 7 nimet, Kur'an'ın insanın tekamülündeki temelini teşkil eder.
Yoksa kuru kuruya bir din bilgisinin sahibi olmak hiç kimseye bu nimetleri kazandırmaz. Bilmek yetmez. Tatbik etmek gerekir. Kaldı ki zaten insanlar çoktan dinlerini, hele size söylediğimiz bu temel hususları bütünüyle unutmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse olay ne? Olay tabiiyet. İşte bu tabiiyet sırasında mürşide tabiiyetle devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine nasıl geldiğine bakalım. Mümin 15 bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından orada yetkili kılınmış olan ruh gönderir diyor. Bu devrin imamının ruhudur. Hemen sonuca geliyor zaten. O kişiye, Allah'a, o kişinin ruhuna, Allah'a mülaki olma gününün, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma, Allah'a geri dönme, Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında yok olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah diyor. Bir tövbe merasimi yapılıyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi iki şekilde gerçekleşebilir. İhsanla tövbe veya bunun dışında bilmeyenlerin tövbesi. Bir kişi bakıyor ki herkes mürşide ulaşıyor. Etrafındaki insanlar da mürşide ulaşmazsan olmaz ha diyorlar. Mürşidine ulaş, öyle cennete gidersin. O da gidiyor, falancayı çok beğenmiş. Ben diyor bunu sevdim. Giderim ona tabi olurum diyor. Hemen gidiyor, el öpüyor. Tabiiyetini gerçekleştiriyor. Bu sadece gerçekleştirdiğini zannetmektir. Çünkü kişi hacet namazını kılmadı, Allah'tan sormadı mürşidini. Üstelik de içinde bir talep de yok. Ama ona demişler ki bir mürşide gidip tabi olmazsan cehenneme gidersin. Cehennem kokusuyla adamcağız gidiyor. O belki kendisine en yakın mürşide, belki başka seçim sebepleri var. Gidip ona tabi oluyor. Böyle bir tabiyet insanla tabiyet değildir. Böyle bir tabiyette hiçbir zaman ne devrin imamı ne de arşı tutan melekler o tövbe merasiminde bulunmazlar. Ama bu tövbenin farklı bir tövbe olduğunu, mürşide tabiyeti muhtevasına aldığını Mümin 15 bize işaret ediyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Arşın sahibi olan Allah demekle arşı tutan meleklerin de bu işlem yapılırken, yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelirken, arşı tutan meleklerin de orada olduğunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve bu noktada dereceleri yükselten Allah diyor. Ne yapıyor? O kişinin iki işlemini söylemiştik. Bir, kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. İki, başının üzerine devrin imamının ruhunu gösteriyor. Katımızdan ona ruh göndeririz diyor. İşte bu gönderimin arkasından tabiyet gerçekleştiğinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtmüştü. Şimdi de o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim
Allah'a yönelir ve mürşidin önünde tövbe ederse, ihsanla tövbeyi gerçekleştirirse, tabiyetini gerçekleştirirse, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Böyle bir tövbeyi gerçekleştirir de, kim mümin olursa, kim amel-i salihat yaparsa, öyle bir tövbe ki, bu tövbenin sonunda amel-i salihat başlayacak. Yani nefsi ıslah edici ameller. Bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında, Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir. Kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin üzerine ulaşan rahmetle fazldan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip oldukları için mutlaka iman kelimesine yapışacaklardır. Yapışınca da orasını işgal etmiştir artık o fazıl. Karanlıklar oraya tekrar giremezler. İşte nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya devam eder ve toplandıkça %7 %7 fazıl birikimlerinde ruh da zemin kattan vücuttan mürşide tabiyet anında ayrılmış olan ruh nasıl ayrıldığını söyledik. Ana dergâha gider, ana dergâhtan seyri sülük yoluyla evvela birinci kata, sonra bütün katlara ulaşır. İşte o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artmasının devamlı bir beteri olması söz konusu. Ama o anda yapılan işlem, o kişinin bütün günahlarının Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilmesi. Şartlara dayalı. Bir, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmıştır.

konusu. Ve burada kişi nefs tezkiyesi yapınca nefsin tezkiyesi başlamıştır onur gelerek. Kim nefsini tezkiye etmeye başlar da mümin olursa, burada Allah Teala kalbine imanı yazdığı için yeni bir iman kademesi vardır. O kişi kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümindir. Ve amenü salihat yapmaya başlamıştır. Daha evvel amenü salihat yani nefs tezkiyesi diye bir olay söz konusu değildir. Yani nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının yerleşmesi, nurların yerleşmesi diye bir olay söz konusu değildir. Burada söz konusu işte bu kişinin diyor tabi olan, tövbe eden, mürşidin önünde tövbe. Mürşidin önünde tövbe ettikten sonra nefsinin kalbine iman yazılan ve bu sebeple o kişinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleştiren, nefs tezkiyesi yapan kişinin diyor Allah-u Teala, Allah günahlarını sevaba çevirir. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi işlemi de burada başlıyor. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişiye senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Olaylar birbirinin arkasından geliyor sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi, Allah'ın katından ruh gönderilmesi, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması içindir. Ayrılan ruh anadergaha ulaşır, oradan Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sonra başka ne olur? O kişinin günahları sevaba çevrilir. Başka ne olur? O kişiyi Allah Teala başlangıçtan o güne kadar her yaptığı bir derecelik sevaba 10 katını veriyordu. Ama o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri-sülük isimli yolculukta birinci kata çıkana kadar 1'e 100 alır her bir tek derecelik kazanmaya. İkinci gök katına çıkınca 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıktıkça bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Bunların her biri bir nimettir. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu olduğu için nefsin kalbini fazıllar kapladığı cihetle nefsin kalbindeki afetlerin fazıllar oraya gelip nefsin kalbine yapıştığı esnada vücudu o kalbi terk etmesi söz konusudur. Tekrar geriye döndüklerinde belli bir kısmının işgal edilmiş olduğunu göreceklerdir ve kalpte barınma sahaları giderek küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir. Afetlerin, nefsin kalbindeki afetler giderek küçülecektir, azalacaktır. Öyle bir nokta gelecektir ki daimi zikirde o kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte burada nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla kaplanması neyi sağlar? Şeytanın hakimiyetinin azalmasını, Allah'ın nurlarının hakimiyetinin artmasını sağlar. O nurlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir özellik taşırlar. Ve böylece kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetler azalır. Bu nurlar afetlerin yerini alır. Kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirme oranı, yasakları işlememe oranı giderek büyür. Öyle ki Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirdiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. O noktada o kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu sebeple o kişi Allah'ın emirlerinin yarısından fazlasını mutlaka gerçekleştiren birisi olacaktır. Başka ne olur o gün? Mürşide tabiiyet gününde başka nefsin afetlerindeki bu azalma sebebiyle kişinin şeytana karşı mücadele gücü devamlı olarak artar.

Başka ne olur? Fizik vücudun afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. İradenin afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. Bu kişi gördük ki Allah-u Teala'dan birçok nimet birden alıyor sevgili kardeşlerim. Tam 7 grup nimet alır kişi. Allah-u Teala'nın bu nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisine ve Allah'a ruhunu eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ulaştıracağından, Allah'ın kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağından, kendisine ulaştıracağından emin olan bir kişinin alacağı mükafatlar bunlar. İşte öyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet anında da, anında da bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah'ın verdiği 1'e 10'luk nimet 1'e 100'e ve 1'e 700'e kadar yükselerek 1'e 700'e ulaşacaktır. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Her geçen gün nefsin kalbindeki afetler giderek azalacak. Azalarsa devamlı çoğalacaktır. Öyle ki Allah'ın garantisi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşmış olur. %51'e ulaşmış olur. İşte bu bir Allah-u Teala'nın büyük mükafatıdır. Kişi bunun manası nefsin kalbindeki nurların %100 karanlıktan %51 nura ulaşması kişinin nefsinin kalbinde, o kişinin davranış biçimlerindeki %51'in ıslah edilmiş olduğunu gösterir. Bu nefsin ıslahıdır. Peki, böyle bir kişinin başka kazancı ne? Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Zikir arttıkça her %7 zikirde bir gök katı yükselen ruh, 7. defa %7 nur birikiminden sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Ve bu vuslattır. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesidir. Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Herkese kapıları açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe mutlaka ulaşacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak, tabiyet bir insana bunları kazandırır. Öyleyse arz olan bir vetireden bahsettik ve onun sonuçlarından bahsettik. Böyle bir dizayn içerisinde o kişinin tabiyeti anında alacağı 7 grup nimetten bahsettik. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ruhen ulaştırmasını, daha sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi nasip kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Ve mutluluğu yaşamaya layık olanlarsınız. Öyleyse bilelim ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu mutlak olarak yaşar. Mutluluğu mutlak olarak yaşar. İkisi de mutla başlıyor. Mutluluk ve mutlak olarak mutluluğu yaşamak. Allah Teala garanti veriyor sevgili kardeşlerim. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve de bu ulaştırma süresince de şeytanla onun bütün ilişkilerini keserim. Ve o kişi şeytanla ilişkileri kesildiği için mutlak olarak saadeti yaşar. 5-6 aylık bir süre o kişinin 3 hedefe ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Üçü de bir ayrı hedef sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve garantili. Allah Teala garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi diye bir olay var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. Tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi denilen bir olayın yaşanması söz konusudur. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Bizi mutsuz eden faktörlerin başında iblis gelir, şeytan. Mutlaka insanlarla şeytanlar ilgilenirler. Şeytanlar mutlaka insanlarla ilgilenirler. Çünkü hedefleri insanları sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşatmaktır. Bilirler ki gidecekleri yer esfeli safilindir. Cehennemin en alt katıdır. İşledikleri günahlar sebebiyle başka bir alternatifleri yoktur. Bu sebeple ne kadar çok insana acı çektirirlerse, ne kadar çok insanı huzursuz ederlerse o kadar mutluluk duyarlar bu işten. İnsanlar da onlar yüzünden devamlı huzursuz ve sıkıntılıdırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde sizlerin mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemekle başlaması, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutluluğu mutlaka yaşamanız söz konusu. Birinci evre Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. İkincisi mürşidinize ulaşmanız. Üçüncüsü ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Dördüncüsü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşincisi nefsinizi Allah'a teslim etmek. Altıncısı irşad olmak veya muhlis olmak. İkisi de aynı istikamette geçerli. Yedincisi ise iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri daha üst seviye ve daha çok mutluluk, daha üst seviye ve daha çok mutluluk ifade eder. İşte olayımız bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece sizlerin mutluluğunuz için.
Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar deyip konumuza girelim. Sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler insanların çok büyük bir kesimini ifade eder. Ve Allah inancı insanlar arasında giderek azalan bir müessese. Türkiye'deki gençliğin haline baktığımız zaman gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerim. Ne kadar unutmuşlar Allah-u Teala'yı. Okullarda öğretilen öğrenim, Allah'ın güzelliklerinin ne kadar dışında ve sevgili kardeşlerim insanlara yazık oluyor. Ama hangi şartlar içinde olursanız olun, siz saadete mutlaka ulaşabilirsiniz. Ne kadar huzursuz bir insan olursanız olun, ne kadar sıkıntıda olursanız olun, ne kadar büyük dertler sizi kuşatmış olursa olsun, netice değişmez. Hepiniz Allah'ın güzelliklerini yaşayabilecek olan vasıflarla Allah-u Teala tarafından donatıldınız. Hepinizde nefs var, hepinizde ruh var, hepinizde akıl var. Öyleyse sadece iki tane alternatifiniz var. Mutlu olmak ya da mutsuz olmak. Eğer mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne diyeceksiniz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi, senin çok sayıda evliyan var. Bunlara Türkçemizde biz ermiş diyoruz. Ya Rabbi, beni de o ermişlerden kılmanı dilerim. Benim de ruhumu sana ulaştır yüce Allah'ım. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl onları ermiş kılmışsan, onlar sana senden talepte bulunmuşsa, Ya Rabbi beni ermiş kıl diye, sen de onların talepleri üzerine onları kendine ulaştırmışsan, beni de ulaştır yüce Allah'ım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. İşte olay bitti. Bu kadar. Şimdi birisi çıkıp diyecek ki, ne yani, ben Allah-u Teala'ya bunları söylediğim zaman Allah-u Teala da beni hop kendisine ulaştıracak mı? Evet. Allah-u Teala seni mutlaka hop kendisine ulaştıracak. Ama bu hop 5-6 ay sürecek olan bir hop. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde hepinizin insan olarak ayrı bir yeri var. Ayrı bir değeriniz var. Eğer yolunuzu kaybetmişseniz, yanlış şeyler yapıyorsanız, bu durum sizi rahatsız ediyorsa, kurtuluşunuz burada. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi bütün suçlarınızdan arıtsın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bütün günahlarınız affedilsin. Mürşidinize ulaşın. Tabiyetinizi gerçekleştirin. O affedilen, örtülen günahlarınız var ya, bir de sevaba çevrilsin. Kaybettiğiniz kadar daha derecat kazanın Allah-u Teala'dan. Tabiyetinizle birlikte ikinci kat cenneti kazanın. Bundan sonrası Allah'a ait. Buraları da Allah'a ait zaten. Ve o Allah ki sizi, sizin Allah'a ulaşma talebiniz üzerine mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İki ayet-i kerime İkisi de aynı garantiyi veriyor. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani doğuşundan itibaren herkes dalalettedir. Hiç kimse dalaletin dışında değildir.
herkes dalalettedir. Bu dalalette olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalmaya mahkumdurlar. İşte onları Allah Teala, dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalaletteler bu insanlar. Dalalette bırakıyor. Onlarla ilgilenmiyor. Onlara tebliğini yapmış, aklı başında olan insan tebliği dikkatli inceler. Yahu Allah Teala beni kendisine davet ediyor. Neden ben davete icabet etmiyorum, mutlu olmuyorum? Madem ki mutluluk bu kadar kolay der ve de gerekeni yapar, Allah'a ulaşmayı diler. Ve de garantili olan dünya saadetinin yarısını mutlaka elde eder. Ruhunu da mutlaka Allah'ın zatına Allah ulaştırır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından bedava. Sadece bir dilek, netice üçüncü kat cennet, netice dünya saadetinin yarısı. Garanti mi? Garanti. Aşağı kurtarmaz. Garanti. Öyleyse ciddi miyiz? Çok ciddiyiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu büyük müjdesini sizlere 30 senedir veriyoruz biz. 30 yıldır dilimizde tüy bitti. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin gibi sözü bir lokomotif gibi tekrar ediyoruz ki hepinize ulaşalım. Şu 70 milyon insandan ne kadarını mümkünse o kadar fazlasını Allah'ın cennetine alabilelim. Cehennemden kurtarabilelim. Sevgili kardeşlerim, aslında bir korkunç trajedi yaşanıyor dünya üzerinde. Evvela dinlerini unutanlar Yahudiler olmuş. Sonra onları Hristiyanlar takip etmiş. Onlar da dinlerini unutmuşlar. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kur'an'la hitap ettikleri zaman Hristiyanlar arasında da Yahudiler arasında da küçük bir kitle bizim size anlattığımız bu olayları yaşıyordu. Allah'a ulaşmayı dileyenler Hristiyanlar arasında da vardı, Yahudiler arasında da vardı. Fakat toplumun küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır, tabiyet. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslimde, nefsi teslimde, İrşad olmak da, iradeyi Allah'a teslim olmak da, teslim etmek de farzdır. Hristiyanlıkta da farzdır. Hepsini hamdolsun ki Allah Teala ayetleriyle tespit ettirdi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için cehenneme doğru yaptığınız yolculuk bizi çok mu çok huzursuz kılıyor. Kurtuluşunuz sadece bir dilekle mümkün olduğu için bu kadar sıkıntı duyuyoruz. Allah Teala bunları bize biz öğrenelim diye öğretmedi. Öğrenelim de sizlere açıklayalım diye, sizleri mutluluğa davet edelim diye, sizleri daha açık bir ifadeyle cehennemden kurtaralım diye sevgili kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yaptığı zaman Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük iki grup, Yahudilerden bir grup insan, Hristiyanlardan bir grup insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe ne yaşıyorsa onlar da aynı şeyleri yaşıyorlardı. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeni ayetler gelip de açıklamaları yaptıkça kendilerine öğretilenlerin ne kadar doğru olduğunun mutluluğunu yaşıyorlardı. Gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Allah Teala Kur'an'da anlatıyor bunu. Ama o devirde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük kısmı
dinlerini çoktan unutmuşlardı. Size saydığımız 7 safhanın 7'sinde artık yaşamıyorlardı. Ve daha ilginci, Hristiyanlar kendi yaptıklarının doğru olduğunu, Yahudiler de kendi yaptıklarının doğru olduğunu savunuyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı sahte peygamber olarak niteliyorlardı. Oysa ki Kur'an'a baktığımız zaman Tevrat'taki hükümlerinde, İncil'deki hükümlerinde, Kur'an'daki hükümlerinde 7 safhanın 7'sini de ihtiva ettiğini, hepsini farz kıldığını görüyoruz. Acaba neden? Allah'ın muradı ne? Tek bir din indirmiş, bütün insanları o dine davet ediyor. Muradı ne? Niçin davet ediyor? Mutlu kılmak için sevgili kardeşlerim. O insanları mutluluğa ulaştırmak için, hem dünya saadetine hem de cennet saadetine. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Nereden biliyoruz üstün olduğunu? Çünkü diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık, ona can verdik, hayat verdik, ona ruhumuzdan üfürdük ve ona secde edin dedik bütün meleklere ve cinlere. Hepsi secde ettiler diyor Allah Teala, sadece iblis secde etmedi. Öyleyse insan Adem Aleyhisselam kendisine ruh üfürülen kainatın en üstün mahluku, ki Allah Teala sadece kendisine secde edildiği halde Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermiş. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Kainattaki tek varlık. Allah'ın ruhunu taşıyan bütün bu kainatta bir tek varlık var. O insan. Ne cinler Allah'ın ruhuna sahip, ne de melekler Allah'ın ruhuna sahip. Cinlerin tayfasından olan şeytanlar, ne de onlar Allah'ın ruhuna sahip. Ne hayvanlar, ne balıklar, ne kuşlar, düşünebileceğiniz canlılıklar, canlılardan hiçbirisi, cinler de dahil olmak üzere, hiçbirisi ruha sahip değiller. Sadece insan Allah'ın ruhunun sahibi, doğumuyla beraber insana ruh üfürülüyor. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala, sonra ona faatler verdik diyor. Allah'ın ruhu üfürülmüş, bu sebeple Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor, çünkü sadece Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhuna sahip. Aslında secde Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, secde onun taşıdığı Allah'ın ruhu için yapılıyor. Allah'ın ruhunu içinde bulundurduğu için ve onun tam şekliyle, yani Adem Aleyhisselam'ın şekli nasılsa her zerresiyle ruh aynı hüviyeti, aynı formu taşır. Aynı görüntüdedir. Nefs de aynı görüntüdedir. Adem Aleyhisselam'ın bir nefsi var, seva edilmiş bir fizik vücudu var. Allah Teala onu yarattığını söylüyor. Allah onu, fizik vücudu yaratmış, topraktan vücuda getiriyor. Nefsini seva ediyor. Nefs fizik vücudun içine yerleştiriliyor. Sonra da ruh üfürülüyor kişiye. Böylece bir üçlü oluşuyor. Zahiri alemi temsil eden bir fizik vücut, onun karşıtı olan nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemini teşkil eden, temsil eden nefsimiz ve Allah'ı temsil eden ruhumuz. Biz insanlar bir üçlü olarak
yaratılmışız. Fizik vücudumuz üçünün de temelini teşkil eder. Çünkü diğer ikisinin mekanı fizik vücuttur. Ve fizik vücudun içinde hem nefsi hem de ruhu beraber görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmayı bize nasip kılmış. Evvela Allah-u Teala ve mutluluğu yan yana koyduğunuz zaman şu üç temel faktörü hiç unutmayacaksınız. Allah mutluluğunuzu garanti eder. Öyleyse neyle garanti eder? Kur'an'la. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ve saadetin aynı zamanda reçetesidir. Saadetin rehberidir, kılavuzudur. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Bu vasıfların hepsinin Kur'an'da olduğunu göreceksiniz. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak mı? Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Ondan evvel biz Allah'ın kulu değil miydik diyen varsa, var mı aranızda? Onlara sesleniyoruz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değildiniz, şeytanın kuluydunuz. Ciddi mi? Bütün insanlar doğduklarından itibaren şeytanın kulu mudurlar? Evet. Hepsi dalalettedir. Hepsi şeytanın kuludur. Peki Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, o zaman şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar. Bütün sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ciddi mi? Ciddi. İşte beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ve bir hedefe ulaşıyoruz birlikte. Bakıyoruz, nerede acaba sahabe Allah'a kul olmuş? Buluyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şöyle söylüyor Allah Teala: "Ve onlar şeytana kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yaptılar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Sahabe başlangıçta şeytanın kuluymuş, tağutun kuluymuş. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve de bizatihi şeytan olan şeytanlar. Bir cinler var, bir de cin tayfesinden olan şeytanlar var. Cinler iki bölüme ayrılır: süfli cinler ve ulvi cinler. Süfli cinler şeytanlarla eşdeğer hüviyettedir. Ama ulvi cinler onlardan değillerdir. Onlar Allah ile ilişki kuranlardır cinlerin arasında. Nasıl insanlar arasında Allah ile ilişki kuranlar Allah'ın kulu oluyorsa, bu ilişkiyi kuramayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu oluyorsa, cinler için de aynı şey söz konusu. Ulvi cinler Allah'ın kulları, süfli cinler şeytanın kulları. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sadece bir tek şey, mutluluğunuzu. Mutlaka hem cennet mutluluğunuzu ister, hatta cennetin 3 katını garanti eder, hem de dünya mutluluğunuzu ister, dünya mutluluğunuzun yarısını da garanti eder. Hangi ayet-i kerimeyle garanti ediyor? İşte 2 ayet-i kerimeden birisini söylerken başka laf girdi araya. Allah Teala Rad 27'de diyor ki Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Ama neden dilediğini diyor, arkadan gelen cümleden anlıyoruz onu. Ama onlardan, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanları kendisine ulaştırmayı dilemediği için dalalette bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı onlar dilemediği için dalalette bırakıyor ve ilgilenmiyor onlarla. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onunla mutlaka ilgileniyor ve onu kendisine ulaştırıyor. İlgilenmek ne demek? Onun çok daha ötesinde bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak etmiştir ki Allah onunla mutlaka ilgilenecektir. Mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın zatı mı var? Evet, Allah'ın zatı var. Allah kendisine ifadesini kullanıyor. İşte bir ikinci ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştevi seçer. İleyhi kendisine, men kişiyi, yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib ve yehdi ulaştırır ileyhi kendisine, men kişiyi, yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yeşâ'ü diye men yunib. Yönelen kişiyi, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz Allah'a ruhumuzu ulaştırmışız. Biz mi ulaştırdık? Hayır, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Allah'a ruhumuzu ulaştırabilmek için mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeydik. Biz mi mürşidimize ulaştık? Biz mi seçtik mürşidimizi? Hayır. Allah mürşidimizi seçti ve bizim oraya nasıl ulaşacağımızı bize söyledi. Biz de gittik, ulaştık. Öyleyse Allah garanti ediyor. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Sonra fizik vücudumuzu ulaştırmadık, teslim ettik. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra irşad olduk. Sonra da irademizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse bunların her birisinin sadece Allah'ın yardımıyla olması söz konusu ve yardımı alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tarafta mutsuz insanlar, cehenneme gidecek olan insanlar, hem bu dünyada mutsuz ve huzursuzlar, hem de gidecekleri yer cehennem.
Peki kabahati ne bu insanların? Ne yapmışlar? Sadece bir tek kabahatleri var. Allah'ın emrini dinlememişler ve Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sonra mı hata üstüne hata işlemişler ve hiçbiri de affedilmemiş. Ve affedilseydi ne olacaktı? Gene bir işe yaramayacaktı. Çünkü Allah Teala o kişinin günahlarını mutlaka sevaplarından üstün kılıyor. Neden üstün kılıyor? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Cehenneme gider ve orada ebediyen kalır. Bu kişi dikkat etmeme sebebiyle kendisine böyle bir şeyin söylendiğinde Allah'a ulaşmayı dilemek gereğini duymadığı cihetle gideceği yer cehennemlerin en üst kat cennetidir, cehennemidir. Birinci kat cehennem. Daha aşağısı ikinci kat cehennem. Daha aşağısı üçüncü kat cehennem. Bunlar negatif değerler. Sıfırın altındaki değerler. Sıfır noktasından yedi kat yerlerin altında, yedi kat aşağıda, her katta bir kat cehennem olmak üzere yedi kat cehennem söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutlu olmak var, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir tarafında mutsuz olmak var, dilemeyen herkesin bulunduğu ortam. Ne yazık ki insanların çok büyük bir çoğunluğu bunları yıllardır anlatmamıza rağmen bundan gerekli dersleri alamayacaklardır, almayacaklardır ve cehenneme gideceklerdir. Şu kainat üzerinde daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, soruyorum size. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bunu nereden anlıyoruz? Söylediklerinden anlıyoruz. Diyor ki sadece siz bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı sizin işiniz değil diyor. Geri kalanını ben yapacağım. Siz diyor namazı mı sevmiyorsunuz? Ben size namazı sevdireceğim. Siz orucu mu sevmiyorsunuz? Oruç tuttuğunuz zaman karnınız mı acıkıyor? Rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Ben halledeceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edeceğim diyor. Siz diyor zikri mi sevmiyorsunuz? Ben size zikri sevdireceğim. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Ve zikir sebebiyle 7 defa %7 nur birikimini sağlayacaksınız. Öyle ki nefsinizin kalbinde %51'e kadar olan nur birikimini ben garanti ediyorum diyor. Zikir o süreç içinde sizin mutlaka hoşlanacağınız, mutlaka yapacağınız bir muhteva kazanacak diyor. Siz namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdireceğim diyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekatı size sevdireceğim diyor. Verdiğiniz zaman huzursuzluk değil, huzur bulacaksınız. Hacca gitmek size güç mü görünüyor? Sizi hacca ben göndereceğim diyor ve size güç de gelmeyecek. Ve diyor bütün bunların ötesinde size en çok değer verdiğim ibadeti sevdireceğim diyor. Bu bir ibadet zikirdir diyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması, vücudunuzdan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşmasıyla mümkün. Ve bunun için de nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mürşidine ulaştırır.
12 tane ihsanla. O kişiye Allah Teala verdiği ilk 7 ihsanla kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu insanı irşat makamını gören, irşat makamı olarak tanıyan, sözlerini işiten, manasını kavrayan, kalbinde idrak eden bir hüviyete getirir. Sadece o kadar mı? Hayır. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahlar işlersiniz, hep Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Ya Rabbi, ben bu günahı işledim, çok pişmanım, ne olur beni affet. Sadece o günahınızdan değil, bütün günahlarınızdan, günahınızın mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarınızdan kurtulabileceğiniz bir çözüm var sevgili kardeşlerim. Ne kadar günahınız olursa olsun, hangi cins günahınız olursa olsun, bütün bu günahlarınızın hepsinden mutlaka kurtulacağınız, yani günahlarınızın örtüleceği bir çözüm. Kesin mi? Kesin. Evet, hadi gelin bakalım Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyor ki, Enfal Suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor: ey inananlar! İnanmayan kişinin zaten bu işlemi yapması söz konusu değil. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci takvaya mutlaka ulaşın diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci takvanın sahibidir. Dilemezse hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman hidayete adım atamaz. Hiçbir zaman cennete adım atamaz. Sevgili kardeşlerim, sizlere o kadar önemli şeyler söylüyoruz ki, sadece din adamları söylediklerimizi bilmiyorlar diye bu kadar gürültü kopuyor hakkımızda. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlara Kur'an'ı Allah-u Teala öğretmedi. Unutulan Kur'an hükümlerinin yeniden ihya edilmesi görevi Allah-u Teala tarafından bize verildi. Ve bu insanlar öğrendikleri ilimle, din adamı olmak basmındakilere sesleniyorum, öğrendikleri ilimle bırakınız başka insanları kurtarabilmeyi, kendileri de kurtulamazlar. Çünkü öğrendikleri ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir sayfa yok. Onlar ilim öğrendiklerini zannediyorlar. Ama Allah Teala diyor ki onları ilim öğrendikleri ilim sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Neden? Allah Teala emir veriyor. Allah'ın verdiği emri yapmıyorlar. Nefslerinin, afetlerinin, yani hevalarının emrettiğini yapıyorlar. O olayda Allah Teala'yı emrine itaat edilecek olan Rab mevkinden alıyorlar. Nefslerinin afeti, hangi afete uyarak bunu yapmışlarsa onun yerine geçiyorlar. Allah Teala bunu söylüyor Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde. Onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Hem ilim sahipleri hem dalalette. Evet. Çünkü o ilim Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Bünyesinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim,
hayatınız boyunca duyabileceğiniz en önemli şey bu, kurtuluşunuz için. Bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah-u Teala bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Sonra sizi mürşidinize o ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman o affettiği günahlar vardı ya, onları bir de sevaba çevirecek. Masal gibi bir şeyden bahsediyorum, öyle değil mi? Ah sevgili kardeşlerim. Allah Teala size bunları öğretseydi, bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleseydi, siz de benim gibi herkese, ama herkese onların kurtuluşunu anlatabilmek için ömrünüz boyunca çırpınıp dururdunuz. Sahne şöyle sevgili kardeşlerim, 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor. Ve biz 30 seneden beri onlara Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve de öğretemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün pencereleri, kapıları Allah'a kapatmışlar. Aranızda da şu anda beni dinleyen arasında mutlaka öyleleri var. Onlara sesleniyoruz. Biz sizi de kurtarmak için buradayız. Şu zavallı din adamlarının Allah katındaki durumlarını bir görseniz sevgili kardeşlerim. Onlara diyoruz ki, sizin üniversitenizde biz konferans vermek istiyoruz. Markovizyon'la size ulaşalım. Bizim söylediklerimize ihtimal vermiyorsunuz gibi görünüyorsunuz. O zaman size ayetlerle ispat edelim. Karşımızda ne söyleyeceksiniz, cevabını verelim. Ama hiçbirisi buna cesaret edemiyor. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi için, o üniversitedeki profesörler dinlerini bilmiyorlar da sen mi biliyorsun diyen birileri olacak tabii. Evet, onlar bilmiyorlar ve biz biliyoruz. Peki neden bu kadar eminiz kendimizden? Çünkü bize onları öğreten sahibimiz olan, biz onun kölesiyiz, Allah. Ne yani insan Allah'la konuşabilir mi? Eğer Allah bunu isterse elbette konuşabilir. Bizim etrafımızda, bizim dışımızda hamdolsun ki birçok kişi var bunu gerçekleştiren. Ama bizim sevgili din adamlarımız Allah'a ulaşmayı dilemek değil, Allah'a ulaşmayı dileme kavramını bile bilmedikleri için hiçbir zaman ortaya ulaşamazlar. Ve en kötüsü cehennemden kurtulamazlar. Hayır, en kötüsü bu değil. Bundan daha kötüsü, cehenneme doğru yürüyen 70 milyon insanın kurtuluşu konusunda en ufak bir faydaları olmaz. İşte bizi en çok üzen bu sevgili kardeşlerim. Onlara bugüne kadar defalarca ihtarlar gönderdik. İhtarları inceleyen herkes bütün ihtarların doğru olduğundan emin. Bir kısmı incelemeden yakıyor, bir kısmı mutlaka yanlıştır diye incelemiyor. Ama kim incelemişse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğundan eminler. Biz üniversitelerde din mi öğrendik? Arapçayı mı biliyoruz onlar gibi? İkisi de gerçek değil. İkisini de yaşamadık biz. Üniversite mezunu değiliz. Yani ilahiyat fakültesinden mezun değiliz. Din konusunda üniversite bitirmedik. Öyleyse nereden geliyor ilmimiz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanları
cehennemden kurtaracak olan bir ilmi Allah Teala bize verdi. Birçok kişi gördük hayatımızda. Dini bildikleri zehabıyla bize ulaşırlar. Sonra da konuştuğumuz zaman Kur'an'la söylediklerimizi karşılaştırdıklarında bütün söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalırlar. Bir kısmı o noktaya gelmemek için doğruları anladıkları andan itibaren kaçarlar bizden. Burada en çok üzüldüğümüz nokta din adamlarının dinlerini bilmemesi sebebiyle bu 70 milyondan fazla insanın cehenneme gireceği. Sevgili kardeşlerim, asırlardan beri Kur'an artık öğretilmiyor insanlara. Kur'an'ın kıraati öğretiliyor, yani okunması. Tecvidli olarak Kur'an nasıl okutulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifinde, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dikkat edin ki o öğrenenler de insanlardan öğrenecekler Kur'an'ı. Aranızda en hayırlınız biziz. Neden? Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve 30 yılımızı da o Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmek için geçirdik. Ama bugün o hayırlı olmak konusundaki yarışanlar Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğretiyorlar. Kıraatini öğretiyorlar. Tecvidli Kur'an-ı Kerim nasıl okunur? Asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in ne lafzının ne de ruhunun öğretilmesi unutulmuş, unutulmuş ve de unutulmuş. Yok artık öyle bir şey sevgili kardeşlerim. O zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi şirktedir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minivine ilehi ve yettekuhu ve kumusulat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi daha ilk kitapta takva sahibi değil ve şirkte. 72 gruba ayrılan insanların arasında Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepsinin içinde var bu 72 fırkanın, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Cehenneme gitmek istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün o günahlarınızın affedilmesini ve daha sonra mürşidinize ulaştığınızda sevaba çevrilmesini istemiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarının bilmediği Kur'an hakikatlerini, Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini, sizleri cehennemden kurtaracak Kur'an hakikatlerini sizlere anlatıyoruz diye bize kızan çok insan var. Allah'ın bize verdiği görevleri hiçe sayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, onları da davet ediyoruz kurtuluşa. Allah'a ulaş.

mektubun. Onlar diyor Allah Teala muhakkak surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, buna milaki olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Bizim sevgili din adamları, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ha diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bırakmışlar, kendilerine bir din uydurmuşlar. Din adamlarının ortaya çıkardığı Kur'an'ın dışında bir din. İslam'ın 5 tane şartından ibaret olan, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir din, bütün İslam alemince baş tacı edilmiş ve de insanlar onunla yetinmişler. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala onun. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri öğrenseler, biz Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz ayetleri öğrenseler, evvela öğrenseler kendileri kurtulacaklar. Başkalarına öğretecekler. Onlar da kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hicranı hiç yaşadınız mı siz? Allah size bütün hakikatleri öğretsin. Siz de insanları öğretmek için 30 yılınızı Allah'ın emriyle onlar için harcayın. 1000'den fazla konferans verin. Bilmem kaç bin saatlik dersiniz olsun bilgisayarın hafızalarında. İnsanları A'dan Z'ye Kur'an'ın muhtevasını, lafzını ve özellikle ruhunu öğretin. Ve sonra da insanlar bütün bunların karşısında sadece size karşı olsunlar. Onların kurtulamaması sebebiyle hiç bir hicran yaşadınız mı sevgili kardeşlerim? Hem Allah size öğretmiş, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar. Mutlaka cennete girecekler. Mutlaka bütün günahları affedilecek ve yani örtülecek. Üstelik de mürşitlerine ulaştıkları zaman tabiye sırasında bir de sevaba çevrilecek. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanlara da diyorlar ki o bir sahtekardır diyorlar. Sevgili kardeşlerim, böylesine insanlar tarafından Allah'ın hedeflerine ters düşen, insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan, kendilerini de kurtaramayacak olan bir ilmi gerçek anlamda ilim zannedenler, bunlar zamanımızın, bizim ülkemizin din adamları. Aralarında sadece gönderdiğimiz ihtarları okuyup da birer birer Kur'an'dan tahkik ettikleri zaman hepsinin doğru olduğunu gören ve tabloyu gözlerinde canlandıran, yahu biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezsek, biz şirkteyiz, biz takva sahibi değiliz, biz küfürdeyiz, biz dalaletteyiz, biz hidayette değiliz. Gideceğimiz yer cehennem diyen insanlardan oluyorlar ve hemen

gizli gizli Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Etraflarındaki insanlar bizim hakkımızda ileri geri konuştukça onlar sadece susuyorlar. Doğruların öğrenilmesi zamanı geldi sevgili kardeşlerim. Hidayet Çağı'nın birinci bölümü olan Hidayete Giriş Devri 30 kameri yılda tamamlandı. 1-12 Rebiyül Evvel günü başladı ve 1-12 Rebiyül Evvel günü tamamlandı. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi 12 Rebiyül Evvel. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ölüm tarihi gene 12 Rebiyül Evvel. Ve bize Allah Teala'nın müjde suresini yazdırdığı tarih. 3 tane sana müjdemiz var. Her biri 10 yılı ifade ediyor. Ve 30 yıl sonra Allah Teala bu hakikatleri bir defa daha söyledi. Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarına dikkatle bakın. Çok büyük bir pişmanlık bekliyor onları. Söylediğimiz şeyleri incelemedikleri sürece omuzlarında büyük vebal var. Çünkü sevgili kardeşlerim, insanlar gidip onların doğru söylediklerini zannettikleri için onlardan bilgi almaya çalışıyorlar. Ne kadar korkunç bir şey. Şeytan onların her biriyle ayrı ayrı meşgul. Her birine bir şeyler fısıldıyor. Onları cehennemde tutabilmek için. Ama buna rağmen hamdolsun güzel haberler de geliyor. Bir kısım din adamları bütün televizyondaki yayınlarımızı dinliyorlar. Evvela hadi canım sen de bunu söyledikleri mutlaka saçmalıktır diye televizyonu açanlar, o ayetleri Kur'an-ı Kerim'e açıp da birer birer tahkik ettikleri zaman o zaman doğruyla karşılaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman kıymetimizi anlıyorlar. Biz bu ilmi bilmiyoruz. Bunca yıl üniversite okumuşuz. Doçent olmuşuz, profesör olmuşuz. Ama bu ilmi bilmiyoruz diyorlar. Öyleyse bu ilmi o nereden öğrendi? Hala anlamıyor musunuz diyoruz biz de. Sizi cehennemden kurtaracak olan bir ilim öğrettiyse, biz sizi bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sahabenin yaşadığı üzerlerine farz olan 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'a davet ediyoruz. Böyle diyoruz onlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın, cennet saadeti de dünya saadeti de sizlerin olsun. Ki 3. kat cennette ruhunuzun Allah'a ulaştırılarak Allah'ın büyük mutluluğuna ulaşmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, ikisi de üzerinize farz kılındı. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah Teala'nın hepinizi cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Allah hepinizden razı olsun.

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda faslında İnşallah Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah, sizler ve biz hepimiz birlikteyiz. Ve Enbiya Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki üniversitemizdeki kardeşlerimiz 4. sınıftan mezun olana kadar inşallah bu Kur'an-ı Kerim'i tamamlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim kainattaki en büyük kitap. Allah Teala içinde hiçbir şeyin eksik olmadığını söylüyor ve her şeyin tamamlandığı bir kitabın Allah tarafından açıklamalarla tefsiri söz konusu. Öyleyse bu tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Lafız için tefsir zaten söz konusu değil. Ama insanlar lafız için tefsirler hazırlamışlar. Allah'ın direkt olarak onlara öğretisiyle değil, kitapları okuyarak bilgi edinmek suretiyle yapmışlar. O da Allah-u Teala'nın bir güzel uğraşısıdır. Kur'an-ı Kerim tefsirinde, meal vermede emeği geçen herkese Allah'ın huzurunda teşekkür ederiz. Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Bu tefsiri biz bilmeyiz ama onun öğretisiyle, onun söyledikleriyle şekillendiririz. Şekillendiren aslında biz değiliz, odur. Ayet numarası 11, Enbiya Suresi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem kasamna min kariyetin kânet zalimeten ve enşa'na ba'deha kavmen aharin. Ve kem ve nice kaç tane kasamna biz kırdık, döktük, yok ettik. Min kariyetin ülkelerden, şehirlerden kânet oldu, zalim eden, zalim olan, zulmeden ve enşâna ve biz inşa ettik, yarattık. Badeha, ondan sonra kavmen, bir kavim, aharin. Diğer, başka

Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yani yarattık. O kasamla kırmak anlamına gelen bir kelime. Aslında Türkçemizde kırdık, döktük diye kullanılır. Bir eve girmişler, her şeyi kırmışlar, dökmüşler denir. Biz de kırdık dedikten sonra parantez içinde döktük ve yok ettik kelimelerini kullandık. Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık. Yani kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik. Allah-u Teala inşa etmek fiilini ev inşa etmek gibi kullanmıyor burada. Yaratmak olarak ifade buyuruyor. Ve görüyoruz ki bir takım kavimler yok edilmiş, yerlerine yenileri getirilmiş, yaratılmış. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Felemma ehassu be sena izahum minha yerkudun. Felemma olduğu zaman ehassu hissettiler be sena bizim azabımız. İza o zaman hum onlar minha ondan yerkudun. Yerkudune koşarlar, kaçarlar. Raka da koştu. Böylece azabımızı, yani şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar.

azabı hissettikleri zaman yapılacak şey oradan hızla kaçmak. Onlar da öyle yapıyorlar. Ve devam ediyor Allah Teala Enbiya suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. La terkudu verci'u ila ma utriftum fihi ve mesakinihim leallekum tus'elûn. La terkudu, koşmayın, kaçmayın. Rakada koşma. Vercu'u, dönün ve dönün. İlâ mâ şeye utriftum, sizin her isteğiniz yerine getirildi, şımartıldınız. Fihi, orada. Ve mesakinikum, ve meskenlerinize, leallekum, böylece siz tus'elûn, sorgulanacaksınız, hesaba çekileceksiniz.

ayet-i kerime şunu söylüyor: kaçmayın. Ve orada şımartıldığınız her isteğinizin yerine getirildiği yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece sorgulanacaksınız.

Yani her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yani yere. Ve meskenlerinize geri dönün.

Leallekum tus'elûn. Sual edileceksiniz. Sorguya çekileceksiniz. Meskenlerinize geri dönün ki sorguya çekileceksiniz.

Orada sorgulanacaksınız. Sorgulanmanız tahakkuk etsin.

Yani yaptığınız işlevler, oradaki işlemler, oradan hesaba çekileceksiniz diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim 14. ayet-i kerime kalu ya veylena inna kunna zalimin. Kal dediler ya veylena bize yazıklar olsun. İnna muhakkak biz kunna biz olduk zalimler. Yazıklar olsun bize muhakkak ki biz zalimler olmuştuk dediler. Yani bir nedamet hissi, pişmanlık hissi, böyle bir şeyin açıklanması olayıyla karşı karşıyayız. Ve gerçekten yazıklar olsun bize diyorlar. Biz neler yapmışız, ne kadar zalimciler yapmışız. Akılları başlarına geldiği zaman tabii bunu söylüyorlar. Ve Enbiya suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fema zalet tilke davahum hatta cealnahum hasiden hamidin. Fema zalet böylece bitmedi, devam etti. Yani zeval bulmadı. Zeval bulmak, zeval kelimesi kullanılır Türkçemizde. Bitmek demek. Zalet, bitmedi. Devam etti. Tilke, o, bu. Davahüm, onların davaları, duaları. Hatta oluncaya kadar, cealna, biz kıldık, yaptık. Hüm, onlar. Hasiden, hasat edilmiş, biçilmiş ekinler. Hamidin, sönmüş hale gelmiş olanlar. Böylece Allah Teala diyor böylece onların bu davaları, yalvarmaları biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye yani ölünceye kadar bitmedi. Yani Allah Teala o kariyeyi, o kariye halkını helak etmiş, yok etmiş, biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirmiş ve o ana kadar da onların davaları bitmedi. Yalvarmalarından ziyade şikayetleri

olan tarlamaları biçilmiş ekinler haline getirmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala tarafından mahvedilmesi, helak edilmesi olayı söz konusu. Ama Allah'a karşı davaları var insanların. Yıkılmaları var, şikayetleri var. Nefslerine tabi olan insanlar hep, dikkat ederseniz, şikayet halindedir. Bu şikayetleri Allah-u Teala onları yok edene kadar hep sürmüş gitmiş. Ayet 16, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna semae vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Ve ma halakna ve biz yaratmadık sema ve el arda ve arz yeryüzü ve ma ve şeyler beynehuma onların ikisinin arasında la'ibin oyun, eğlence. Semayı ve arzı ve ikisinin arasındaki şeyleri eğlence olsun diye yaratmadık.

Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun, eğlence için yaratmadık. Allah-u Teala'nın oyunla, eğlenceyle ilgisi yoktur. Her şey hedefine yönelik olarak mutlak bir maksat için yaratılmıştır. Allah-u Teala sebepsiz bir şey halk etmez. Halk etmesi mutlaka bir faydaya müteveccihtir, yöneliktir. Mutlaka Allah-u Teala bir hedefe müteveccih olarak yaratır yarattığını ve kainatta her yarattığı şey mutlak bir hedefi gerçekleştirmek üzeredir. Onun için bu oyun ve eğlence olarak yaratmadık diyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya suresinin 17. ayet-i kerimesi. Lev eredna en nettehize lehven lettehaznahu min ledunna in künna failin. Lev eğer şayet eretna, biz istedik, irade ettik. Ennettehize, bizim edinmemiz. Lehven, eğlence. Lettehaznahu, mutlaka onu biz edindik, edinirdik. Minnedünna, bizim katımızdan. İnkünna, eğer olsaydık. Failin, yapanlar.

Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Allah-u Teala bir oyun, bir eğlence edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Sizin etrafınızda böyle bir şey yapmaya, kendimiz için bir eğlence yapmaya gerek görmezdik diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı hiçbir şey oyun için, eğlence için, faydasız bir hedef için yaratılmamıştır ya da hedefsiz yaratılmamıştır. Her yaptığı mutlaka bizim aklımızın alamayacağı kadar bir muhteşem dizaynın sadece bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluku bir düşünün. 70 trilyon hücreden oluşuyor yaklaşık 70 trilyon hücre. Her hücresinde 23 çift kromozom. Her hücresinde vücudun bütün ihtiyacını temin edecek olan elektrik üretim merkezleri, mitokondriler. Bütün vücut bu sistemle idare ediliyor. Akıl beyne kumanda ederek vücudumuzu kullanıyor. Böyle bir dizaynda sadece DNA sarmalları, dezoksiribo nükleik asit sarmalları her çift başlı başına bir olaydır. Ve her birinde 23 kromozom var. Her birisi bir çift teşekkül ediyor. Bir aslı, bir karşıtı. Ve bunlar öyle bir yaratılışla yaratılmış ki, eğer gerekli ortamı biz insanlar temin edebiliyorsak, çoğalma otomatik olarak başlıyor. Sarmaları, insanoğlu dezoksiribonükleik asit sarmallarını artık kendisi ortama müsait hale getirip boyama sistemini gerçekleştirdiği zaman bu sarmallar her biri kendi karşıtını kopyalayarak devamlı bir üreme haline ulaşıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala böyle söylüyor sevgili okuyucular. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik buyuruyor Allah-u Teala. Ve 18. ayet-i kerime. Bu noktaya kadar bu dersimizde Kur'an'ın ruhuna mütalik bir şey söz konusu değil. Hep lafzın içinde kalan bir muhteva söz konusu ve inşallah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bel nakzifu bil hakkı alel batılı fe yedmek guhu fe iza huve zahik zahikun aslı zahikun zahik ve lekumul veylu mimma ta'sifun. Bel, hayır. Hayır, öyle değil. Nakzifu, atarız. Bi el hakkı, bil hakkı, hakkı, alel batılı, batılın üzerine. Ala el batılı, batılın üzerine atarız. Ve yedmeguhu, o zaman onu mahveder.
Fe iza böylece o zaman huve o zahikun. Zail olanlar, yok olanlar. Ve lekum elveylu ve size yazıklar olsun. Mimma, min ma şeylerden. Tahsifun, sizin vasfettiğiniz, isnat ettiğiniz şeylerden. Allah Teala hayır diyor. Biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder.

O zaman o yani batıl zail olmuştur. Vasfettiğiniz yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Vasfettiğiniz yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Min ma şeylerden. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözünü burada hemen hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hak geldi, batıl zail oldu. İşte hakkı öğrendiğiniz anda Allah-u Teala'dan batılla karşılaştığınızda batılın gerçekten bir hiç olduğunu, zaten yok olduğunu göreceksiniz. Hak geldi, batıl zahir oldu. Ne oldu Allah Teala? Peygamberlerine, nebilerine şeriat kitapları indirdi. Bir evvelki şeriat kitabından sonra geçen devre içerisinde, 1000 yıllar içerisinde insanlar kitabın muhtevasını çoktan unutmuş oluyorlar. Ve o zaman Allah Teala yeni bir nebisine bir şeriat kitabı veriyor. Bir evvelki şeriat kitabındaki şer'i hükümlerin aynı. Ama geçen yüzyıllar, bin yıllar bir evvelki kitabın Allah-u Teala tarafından indirilmiş olan hüviyetini bütünüyle bozuyor. İblis öyle bir bozuyor ki insanların felaha ermesini, kurtuluşa ermesini mutlak olarak önlüyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman yeni bir kitap ortaya çıkıyor. Eski kitapların aynı ama eski kitaplardaki şeyler geçen 1000 yıllar içerisinde yok olduğu için, unutulduğu için yeni bir kitap hüviyetinde çıkıyor. Aslında Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyettik ve sana da o şeriatı şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Dini ikame edin diyor. Arkasında diyor ki bu senin söylediğin şey, onları davet ettiğin dört tane teslim müşriklere ağır geldi diyor. Kimler müşriktir, kimler şirktedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hem şirkte kabul ediyor Allah Teala onları, hem de aynı zamanda dalalette kabul ediyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin azgın şeytanın elinde oyuncak olduğunu söylüyor Allah Teala. Azgın şeytanların onlara vahyettiğini ve onların o azgın şeytanların emrinde olduğunu söylüyor. Öyleyse bu muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz tablo apaçık bir tablo.
Allah Teala Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. İrşad makamına ulaşamayan herkes için azgın şeytanlar o kişinin dalalette olmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne olmuştur? Hak gelmiştir ama ne yazık ki yıllar, yüzyıllar, bin yıllar hakkı unutturmuştur. Bu kitaplar değiştirilmiştir. Ama bu kitaplardan Kur'an-ı Kerim 14 asırdır bir harfi bile değişmemiş durumdadır. Ama iblis o değişmemiş olan kitaptaki hidayeti yok etmeyi başarmıştır. Din konusundaki alimlere öğrettiği yüzlerce seneden beri yazılan kitaplarla öğrettiği Kur'an'ın temel hükümlerinin unutulmasına mütalik kitaplarla öğrettiği batıl sebebiyle. Ve ne olmuş neticede? Batıl, hak göz göre göre var olduğu halde batıl hakkı işlemez hale getirmiş. Hak duruyor ama çalışmıyor. İnsanlar lazım gelen dikkat ve ihtimamı göstermiyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri unutuluyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o ayetleri bütün dünyanın öğrenmesi için yeniden insanlığa sunuyor. İşte bu hakkın gelişidir ve batılın zail oluşudur. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği kitapların hak olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve hep aynı olayla karşı karşıyayız. Yüzyıllar, bin yıllar geçince hakkı iblis perdelemiş oluyor, karartmış oluyor, insanların gözünden saklamış oluyor. İşte 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden Kur'an'ın üzerindeki hidayeti gizleyen, saklayan perdeyi kaldırmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Kur'an-ı Kerim bir hidayet nurudur. Ama ne yazık ki 14 asırda hidayet unutulmuş. Yani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 14 asırda İslam'ın 7 safhası unutulmuş. Ve geriye kalanlarla insanlar amel etmeye başlamışlar. Bu sebeple hak perdelenmiş. Şimdi hakkın gelmesi ve batılı yok etmesi söz konusu. İşte o asırdayız. Hidayet asrındayız. Asr-ı hidayetteyiz. Allah Teala hakkı batılın üzerine attı. Ve nurun ulaştığı her kişi de batıl bugüne kadar zail oldu. Ve bugünden sonra da aynı işler devam edecektir. Batıl zail olacaktır. Çünkü hak artık bir güneş olarak doğmuştur. Allah razı olsun. Tıpkı bugünkü hidayet gibi Kur'an-ı Kerim de eski kitapların aynı olmakla birlikte bir şifa, kalplerdeki hastalıklara şifa,
bir hidayet rehberi. Ve Kur'an-ı Kerim hakkı temsil eden hak kitap. Ve unutulmuş olan dinlerin postalarını yok eden, batılı, zahil kılan bir hüviyette gelmişti. 14 asır evvel ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe hakkı yaşadılar. Onların çevresinde batıl zahil oldu. Ama aradan geçen 14 asırda hidayet, yani İslam'ın Allah'a teslim olmanın 7 safhası, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiyet, 10 tane insanla, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, nefsi Allah'a teslim, irşada ulaşma ve iradeyi Allah'a teslim, bu 7 tane safhanın hepsi bugün büyük kitleler tarafından İslam aleminde unutulmuş durumda. Şimdi hidayet çağında hak gelmiştir ve batıl zahil oluyor olmakta. Adım adım hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. Ve Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve lehu men fis semavati ve vel ardı ve men indehu la yestekbirune an ibadetihi ve la yestahsirun. Ve lehu, ve onundur. Men, kimseler, kişiler, vel fis semavati, semalarda, göklerde, vel ardı, ve arz, dünya, ve men, ve kimseler, kişiler, indehu, onun yanında, katında. La yestekbirun, büyüklenmez, kibirlenmez, an ibadetihi, onun ibadetlerinden, ona ibadet etmekten, ve la yestahsirun, ve onlar yorulmazlar. Semalardaki, göklerdeki yani, ve arzdaki bütün kişiler onundur.

ve onun katında olan kişiler. Semalardaki yedi kat sema, yedi kat göklerdeki kişiler, arzdaki kişiler, dünyadaki kişiler,

arzdaki yani yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, yani huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Bu ayet huzur namazının varlığını kesinleştiren ayettir. O sizlere uzun uzun anlattığımız huzur namazı, altın tahtların bulunduğu kesim, Allah Teala'nın bize gösterdiği bütün o güzellikler bu ayetle kesinleşiyor. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. Enbiya 19. Allah'ın katındakiler ona ibadetten kibirlenmezler. Ve yorulmazlar. Burada Allah'ın katındaki huzur namazı açık ve kesin bir lisanla anlatılıyor. Enbiya suresi 19. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, 19 rakamı Kur'an-ı Kerim'de büyük bir rakamdır. Kur'an-ı Kerim 19 mucizesiyle oluşturulmuştur. Bütün mukaddas harflerinin bulunduğu surelerde 19 rakamı o mukaddas harflerin toplamına %100 uymuyor ama büyük kısmında mukaddas harfleri o surede 19'un katı kadar çıkıyor. Tabii üzerinizde 19 vardır diyor Allah Teala. Bu 19 rakamı enteresan bir rakamdır. Bölünmeyen bir rakamdır.

Allah-u Teala'nın bir sırrıdır. Buradan aklınıza gelsin, Enbiya Suresi 19. ayet-i kerime, Allah'ın katındaki huzur namazını kılanları net olarak ifade ediyor. Vaktiyle Nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Huzur namazında sadece hayatta olan birisi imamet edeceği için bugün o bir peygamber olmasına rağmen imamette değildir ama o bu imameti yapanların en büyüğüdür diye düşünüyoruz. Gelmiş geçmiş o imameti yapanlar arasında en büyük odur. Allah-u Teala diyor ki, Habibim sen olmasaydın felekleri, eflaki yaratmazdık. Enbiya Suresinin 20. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Yusebbihu nel leyle وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ tesbih ederler elleyle gece ve ennehâre ve gündüz لَا يَفْتُرُونَ ara vermezler. Onlar gece gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Burada Mümin Suresinin

7. ayet-i kerimesindeki tesbih söz konusu. Allah Teala bu ayet-i kerimede diyor ki onlar gece ve gündüz ara vermeden tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Yani daimi zikrin sahibidirler. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesine diyor Allah Teala arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'ı tesbih ederler diyor. Ve derler ki yani huzur namazının imamıyla arşı tutan melekler beraberce Allah'a devamlı tesbih ederler. Derler ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

kesin bir dille ifade edilmiş. Ve 21. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu aliheten minel ardı hüm yunşirûn. Emittehazu, yoksa edindiler mi aliheten ilahlar minel arzı arzdan yeryüzünde, hüm onlar yunşirûn, diriltilirler, neş olurlar. Yoksa onlar arzdan, yani yeryüzünde ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek?

Arzdan, yeryüzünden, yerden. İlahlar mı edindiler onları diriltecek? Yani onları o ilahlar mı diriltecek? Biliyorsunuz ki Allah Teala kıyamet günü insanları haşredeceğini söylüyor. Kıyamet günü bir haşretme müessesesi mutlaka oluşacak. Yoksa onları haşir günü o ilahlar mı diriltecek diye soruyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 22. Lev kâne fîhima âlihetün illallahu le fesedeta fe sübhanallah he Sübhanallahi Rabbil Arşi amma yasifun. Lev eğer şayet kâne oldu fihima ikisinde alihetün ilahlar illallahi Allah'tan başka lefesedata ikisi fesada uğradı ve o ise halbuki Sübhanallahi Allah Sübhan'dır her şeyden münezzehtir. Rabbi el arşı, arşın Rabbi. Amma, anma, yasifun, vasıflandırırlar. Lev, eğer ikisinde de, yani semada ve arzda, Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Semada, arzda, göklerde, yerde fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir.

Eğer ikisinde de yani göklerde de yerde de semada arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de

mutlaka fesada uğrardı. Yani ikisi de yer de gök de mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların vasıflandırdığı yani isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. Ve Enbiya suresi 23. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. La yus'elu mesul değildir, sorumlu olmaz. Amma şeylerden anma yef'alu yapar ve hum ve onlar yus'elun. Mesul olurlar, sorumlu olurlar, sorgularlar. O yani Allah yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir ve onlar yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar.

Ve onlar yaptıklarından mesuldü, sorgulanırlar. Ve 24. ayet-i kerime Enbiya suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu min dunihi alihah. Kul hatu burhanekum haza zikru men ma'iye ve zikru min kabli bel ekseruhum la ya'lemunel hakka fehum muridun. Emittehazu, yoksa edindiler mi min dunihi ondan başka aliyeten ilahlar? Kul de, söyle, hatu, haydi getirin, burhanüküm, burhanınız, kesin deliliniz, haza bu, zikru, benim zikrim, men, kimselerin, kişilerin, maiye, kimseler, kişiler. Maiye, benimle beraber, ve zikru ve zikir, men, kimseler, kişiler, kabli benden önce, bel hayır, ekseruhum, onların çoğu, la yalemun, bilmiyorlar, el hakka, hakkı, fehüm, böylece onlar, müridun, yüz çevirenler. Diyor ki Allah-u Teala, yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple ondan yüz çevirenlerdir. Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesi. Kur'an benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in, Tevrat'ın da, İncil'in de, ondan evvelki bütün kitaplarında kitabı olduğu kesinlik kazanıyor. Bu ayet, Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle de diyor. Bu kitap, bu zikir, bu Kur'an-ı Kerim benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple haktan yüz çevirenlerdir diyor Allah-u Teala. Ve Enbiya suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve ma erselna min kablike min resulün illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Ve ma erselna, ve biz göndermedik min kablike, senden önce, min resulün, resullerden bir resul, illa ancak, den başka, nuhi, vahyederiz ileyhi, ona, ennehu, onun olduğunu, la ilahe, ilah yoktur, illa den başka, ene ben, fa'buduni. Öyleyse o zaman bana kul. Ve senden önce benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz bir resul göndermedik. Öyleyse bana kul olun. Ve senden önce benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz ennehu la ilahe illa ene, benden başka ilah
yoktur diye benden başka ilah olmadığını ona vahyetmediğimiz, benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Yani hangi Resulü gönderdiysek onların hepsine benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Diyor Allah Teala. Öyleyse bana kul olun. Demek ki Allah Teala ne kadar resul gönderdiyse bütün resullere aynı şeyi söylemiş. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Öyleyse buraya bir sadece eklememiz lazım parantez içinde. Sadece bana kul olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir Kur'an tefsiri inşallah burada bir yeni ders olarak bitmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki ve müdini yâke namudu ve yâke nesta'in ettin sıratel müstakim sıratel ezine elham tabi'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bizi sevmeyenleri de, az sevenleri de, çok sevenleri de hepinizi seviyoruz. Sevgi evvela bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz ait olduğumuz görev itibariyle Allah-u Teala tarafından sonsuz bir sevgiyle donatıldık. Bu sevgi hepinizi kuşatır. Kendine zulmedenler de buna dahildir. Sevgili kardeşlerim, bu konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların muhakkak ki en üstünüdür. O yaratandır. Yaratma kudreti sadece Allah'ındır. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bizi yaratmış, bu devirde yaratmış ve dünyadaki en büyük görevi tevdi etmiş bize. Ve o görevi mutlak olarak başarmamızı temin edecek. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Sizler gibi bir insanız sadece. Allah'ın bize vahyetmesi, onun tarafından bir liyakat sahibi kılınmak yoluyla gerçekleşir. Yoksa bize ait olan, bizim yaptığımız, bu güveni sağlamak üzere yaptığımız bir şey yok sevgili kardeşlerim. Sadece o bizi seçmiş. Ne zaman ki Allah-u Teala bize bu dünyadaki en ağır görevi tevdi etti, o noktadan itibaren bir sorumluluk duygusu bizi kuşattı. Şimdi burada çok dikkatli üzerinde durulması lazım gelen bir şey var. Eğer Allah-u Teala birini Resul olarak seçmişse, dikkat edin, peygamber olarak demedik. Hala büyük bir kitle Resul kelimesinin peygamber anlamına geldiğini söylüyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki gerçeklerden haberleri olmayanlardır. Bunda sorumlular mı? Hayır. Çünkü öğrendikleri ilim o. Allah-u Teala açık bir şekilde Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde "Ey Nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim." diyorsa da, yani şeriat kitaplarının sadece nebilere, yani peygamberlere verildiğini söylüyorsa da, insanlar bir sürü yanlışın içinde bocalamaktadırlar. Defa Resul ve Nebi kavramı bütünüyle birbirine karıştırılmıştır. Kur'an'da Allah-u Teala sadece Farsça ismiyle peygamberleri Nebi adıyla vasıflandırmıştır. Nebi adıyla değerlendirmiştir. Peygamberler Nebilerdir.
Kur'an-ı Kerim'de nerede Nebi kelimesi geçiyorsa orada o kişinin peygamber olduğu açıklanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nebidir. Hazreti İbrahim bir nebidir. Hazreti Süleyman bir nebidir. Hazreti Musa, Hazreti İsa hepsi nebidir. Ama nübüvvet müessesesi beraberinde risaleti getirir. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Üstün olan peygamberlerdir. Bütün peygamberler, yani nebiler, aynı zamanda Resul'dür ama bütün Resuller nebi değildir. İşte Resullerin, peygamberin, peygamber olanlarının dışında kalan bütün Resuller sadece veli Resul'dür. Biliyorsunuz ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne demek istiyor Allah Teala? Nübüvvet diyor. Kendilerine şeriat kitabı verdiğimiz peygamberler burada son buluyor diyor. İşte sevgili kardeşlerim, peygamberler, peygamberlik nübüvvet meclisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de sona ermiştir. O peygamberlerin sonuncusudur. Ama Risalete baktığımız zaman Risaletin kıyamete kadar devam etmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz İsra 15'te bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız. Kıyamet günü cehennemin kapısından girmeyen hiç kimse olmayacaktır. Cehennemin dış kapısı cehenneme girecek olan herkes için geçerlidir. Ama bir de cehennemin şeffaf duvarları var. O şeffaf içerisini gösteren duvarlar cennete girecek olanlar için bir geçirgenlik hüviyetine sahiptir. Onlar için bir madde değildir, bir görüntüdür sadece. Cehennem de cennete gidecek olan insanlar için bir görüntüdür. Cehennemin duvarları da, kapıları da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nebiler de, Resuller de Allah-u Teala'nın seçtikleridir. Nübüvvete tayin eden de Allah'tır. Risalete tayin eden de Allah'tır. Nübüvvet mutlaka risaleti beraberinde getirir. Ama risalet nübüvveti beraberinde getiremez. Üstün olan risalet değildir, üstün olan nübüvvettir, yani peygamberliktir. İşte peygamber olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde kitap verilmekle mümkün. Bu kitapları sakın sohbet kitabı zannetmeyin. Tevrat'ta, İncil'de,
Kur'an-ı Kerim de şeriat kitabıdır. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz peygamberlere onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. İndirmiş Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bunlar Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardır. Ama peygamber olmayan birçok kişiye Allah Teala kitap yazdırmıştır. İşte Mevlana'ya indirilen kitap, işte Marifetname, Mevlana'ya indirilen Mesnevi, ona Allah Teala tarafından vahyedilerek yazdırılan bir kitaptır. Ama o bir peygamber değildir. Ama ona bir sohbet kitabı indirilmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine Marifetname indirilmiştir. Durum aynı. Bize de Allah-u Teala Risalet Nurlarını yazdırdı. O da aynı standartta. Biz belki yüzlerce defa söyledik. Yahu biz peygamber değiliz. Asla peygamber olduğumuz konusunda bizden bir şey sadır olmadı. Ama insanlar Resulü peygamber sandıkları için bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik nübüvvettir. Nebi kelimesiyle anlatılır. Nebi, peygamber demektir. Ama Resul, gönderilen manasına geliyor. İrsal edilen. Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka bir Resul bahsederiz diyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de diyor ki biz Resulleri bütün kavimlere göndeririz ve daha önemli bir nokta ard arda göndeririz diyor. Ardı arası kesilmeden göndeririz. Yani şunu söylemiş oluyor. Hiçbir devir yoktur ki o devirde herhangi bir kavmi resulsüz bırakalım. O kavimde mutlaka bir resul vardır diyor, yaşar diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizayn bu. Allah'ın muradı ne? Direkt olarak kendileriyle konuşacağı ve onların insanlara Allah'ın konuştuklarını anlatacağı vasıtalar bunlar. Şu anda yaşadığımız bu devrede bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Kur'an-ı Kerim bunu son derece açık bir lisanla anlatıyor. Hiçbir devir olmamıştır ki biz onlara bir Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavme Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka yaşar. İşte peygamberler o Resullerden Allah'ın istediği zaman gönderdiği gene bir kavmin Resulüdür ama Nebi adıyla anılır. Nübüvvetin yani peygamberliğin sahibidir ki onların sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. İşte Resuller, işte Nebiler, onlar ne yaparlar? Onlar Allah'tan bahsederler. Hiçbir Resul olmaz ki Allah'ın zatını görmemiş olsun.
Risalet Müessesesi ve Nübüvvet Müessesesi Rüyetullah'ı mutlaka tahakkuk ettirir. Rüyetullah, Allah'ın zatını rüyet etmektir, yani görmektir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı görenler, Allah'ın zatını görenler, onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah da onları en çok sevdiğini ispat eder onlara, zatını göstermekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a iman etmemizi ve ona güvenmemizi istiyor. Güven neyle sağlanacaktır? Allah'ın indirdiği kitaplara tam imanla. Allah Teala biz diyor insanları seçeriz. Yani insanlardan %90'dan fazlasını seçeriz. Ama diyor o seçtiklerimizden sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Ne demek bu? Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah'ın kendine üfürdüğü bir ruha, derhal vücutlarını şeklini alan bir ruha sahipler. Ve bu ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya mecburlar. Çünkü Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bütün insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedir. Böyle bir dilek söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Menibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a menib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Arkası geliyor ve namaz kıl ve böylece gizli şirkten kurtul, müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şirkten kurtulabilen insanlar takva sahibi olanlardır. O da ancak bir tek şartla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İyi ama bir insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. 5 vakit namazını kılıyor, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini yapıyor kişi ve cennete gireceğinden emin. Ama o kişi cennete giremez. İslam'ın 5 şartını yerine getiren hiç kimse bu 5 şartı yerine getirdi diye cennete giremez. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ki bu İslam'ın 6. şartıdır, o zaman Allah'ın cennetine giremez. 7. şartı ise bu 5 şartın içine girmeyen Kur'an'ın temeli olan zikir. Allah Teala diyor ki Ankebut 45'te utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara, onların üzerine Kur'an-ı Kerim'i oku, tilavet et. Yani oku ve manasını da açıkla. Oku, tilavet et. Tilavet kelimesi aslında sadece
okumanın muhtevası. Ama bu istikamette bu Kur'an-ı Kerim'i sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuması onun deruni manasını açıklamaması halinde ötekilerin pek anlayabileceği bir hüviyet taşımaz. Allah Teala o zaman oku dediği zaman onun ötesinde bir başka hususu da muhtevasını alıyor konu. Oku ve onlara o okuduğun şeyin manasını da açıkla. Ve okumuş salat diyor ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ne kadar kötülükler varsa Allah'ın yasak kıldığı şeyler onların toplamı münker ve fuhuşu oluşturur. Münker Allah'ın hakikatlerinden inkar edilenler. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve mutlaka ve le mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek ekber. Daha büyüktür. Neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden? Namaz kılmaktan. Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekten de, namaz kılmaktan da daha üstün bir muhteva taşıyor. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah'a güven duyması söz konusu olmaz. O kişi Allah'a niçin güvenecek? Ya Rabbi diyecek, sen söz vermişsin. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah yeştevi ileyhi men yunip, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunip ve Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. İnsanların söylediğimiz gibi %90'dan fazlasını seçer ama o seçtiklerinden kurtulanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetlerini sadece okumak bir şey ifade etmez. Ona hangi ölçüde kişi iman ediyor? Kur'an'ın ayetlerine hangi ölçüde iman ediyor? İşte Allah için kıymetli olan budur. Eğer kişi ayetleri okursa Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağını bu ayette görür. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala, Allah diyor, dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse başlangıçta herkes hidayettedir. Affedersiniz. Başlangıçta herkes dalalettedir. Hazreti Musa'ya işlediği bir suçu hatırlatıyorlar. O da diyor ki doğrudur. Ben o suçu gerçekten işledim. Ama o zaman ben dalaletteydim. Bunu bir peygamber söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi?
Herkes de dertlidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkese düşen şey başlangıçta vücuda gelen bu dalalette olma muhtevasını hidayette olmaya çevirmek. Bunun için sadece bir tek dilek yeterlidir. Allah'a kesinlikle güven duymalısınız ki Allah Teala sizlerin en iyiye ulaşmasını ister. O hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize karşı bakış açısı aynıdır. Bir sevgi hepinizi kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse her şey bir dilekle başlıyor. İşte Allah'a güven duymak burada başlar. Bir insan ben Allah'a ulaşmayı gönülden dilediğim takdirde Allah mutlaka benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Beni ermiş evliya kılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürsem ikinci kademeye ulaşamadan birinci kat cennetini alacaktır. Mürşidime soracağım Allah-u Teala'dan. Gösterecek bana mürşidimi mutlaka. O mürşide gidip ulaşıp tabi olduğum takdirde beni ondan sonra ölürsem eğer, üçüncü kademeye ulaşmadan evvel ölürsem, ikinci kat cennetini alacak beni. Ama beni Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Yani beni, benim ruhumu Allah ben bu dünya hayatını yaşarken 7-8 aylık bir devrede mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaştıracak, söz vermiş. Öyleyse bu güvenin içinde olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah söz verdiği zaman o sözü yapmaması mümkün değildir. İşte bu sağlam, bu kesin temelin, bu kesin inancın sahibi olan bir kişi mutlaka ruhunu 7-8 aylık bir devrede Allah'ın Allah'a ulaştırdığını hissedecek, yaşayacaktır. O 7-8 aylık devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, o devrede yaşadığınız mutluluğu daimi zikre ulaştıktan sonra bile aynı boyutta yaşayamazsınız. O Allah'ın özel bir nimetidir. Özel bir ihsanıdır. Özel bir çekici gücüdür. Kendisine yaklaştıran, kendisini sevdiren, Allah'a bütün boyutlarıyla güvendiğiniz, dayandığınız, aşık olduğunuz bir güzelliği ifade eder. Hayatınızın en güzel, en mutlu 7-8 aylık bir devresi. Sevgili kardeşlerim, biz seyri sülükteyken bu süre çok daha fazla uzundu. Allah Teala bu devirde, yani ahir zamanda bu süreyi kısaltmış durumda. 7-8 aylık bir süre böyle bir konu için
Yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması için yetiyor. Allah'a ulaşmayı denemekten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen göğün ruhun 7 tane gök katını aşması ve 7. gök katında 7 tane alem geçmesi, 7. alem olan Sitre-i Müntaha'ya ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Sitre-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla arşa yükselip arşta Allah'ın zatında yok olması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala madem ki söz vermiş, sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Söz vermiş, bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, yani bu dilek gerçekten kalbinizden olursa, hiç şüphe etmeyin ki mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ama hayatınız ona göre dizayn edildi, yetmedi. O zaman ya birinci kat cennetine sahip olursunuz, mürşidinize ulaşmadan öldüsünüz. Mürşidinize ulaştıktan ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan öldüyseniz ikinci kat cennetin sahibi kılarız sizi diyor Allah Teala. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ondan sonra öldüyseniz o zaman da üçüncü kat cenneti garanti edersiniz diyor. Siz bir ömür boyu diyor bunun zikrini, yani günde 3 saatlik falan bir zikir, bir ömür boyu devam ettirebilirseniz, bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka size yaşatırız. Ve sonunda da bizim üçüncü kat cennetimize kıyametten sonra mutlaka girersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, teraziye iyi bakın. Ne karşılığı ne alıyorsunuz? Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. Sizi kendisine ulaştırdı. Neyi kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti, ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı, mürşidinize ulaştıran da kendisi, Allah ulaştırdı kendisine, üçüncü kat cennetin sahibi yaptı. O ulaştırıyor, siz de cennete konuyorsunuz. Hani bir laf vardır ya eskilerin, Yağma Hasan'ın böreği diye, herkese açık kapılar sevgili kardeşlerim ardına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Mutlaka nefsinin kalbinin %51'ini nurla doldurur, %2 rahmet nuru, 7 defa %7 yani %49 fazıl nuruyla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolular. İşte böyle bir olayın gerçekleşmesi Allah'a güvenmekle olur. Kim Allah bir söz verdiği zaman o sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse ben mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da mutlaka sözünü tutacak, beni kendisine ulaştıracak. Ben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yolda ölsem bile, eğer mürşidimize ulaşmadan ölürsek, birinci kat cennetin sahibiyim. Ulaştıktan ve tabi olduktan sonra ölürsem, ikinci kat cennetin sahibiyim. Allah'a ulaştıktan sonra ölürsem, üçüncü kat cennetin sahibiyim. Ve eğer zikrimi devam ettirebilirsem, bir ömür boyu üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olarak yaşarım. İşte bu Allah'a güven duymaktır. Sadece bu güveni duyanlar bu mutluluğu yaşarlar. Bu güveni duyanlar burada kalırlar mı? Bir kısmı kalır. Bana bu kadar yeter der. Ben tamam, bunu devam ettireceğim bir ömür boyu. Devam ettirir. Hem dünya mutluluğunun yarısını yaşar, hem de üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kısmı düşerler, devam ettiremezler. Bir süre şeytana karşı mücadele ederler. Ama şeytan her türlü laneti hak etmiş bir varlıktır. Ve
Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişileri mutlaka düşürmek ister. O güne kadar onlarla uğraşmazken, Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar, onlar zaten günahları boyla işleyenler. Ve gidecekleri yer mutlaka cehennem, onlarla meşgul olmaz iblis. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iblisin baş düşmanıdır. Hırsından çatlar, kudurur. O kişi bilir ki, kendisi ne yaparsa yapsın, hiçbir zaman onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasına mani olamaz. Olamazsa ne olur? Olamazsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Kalbinin de %51'i nurla dolacağından dünya mutluluğunda yarısından fazlası onundur. İşte bir hiç karşılığı. Sadece Allah'a bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. En yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştırır. Ne olur? İşte böyle bir dua. Kim böyle bir dua yaparsa o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Öyleyse bu müesseseye güvenin. Allah'a güvenmek bu muhtevada ben eğer ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilersem Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak. Her halükarda mutlaka ulaştıracak. Eğer 7-8 aylık bir ömrüm varsa mutlaka benim ruhumu Allah kendisine ulaştıracak. Bana Resul sevgisini o verecek. Mürşit sevgisini o verecek. Tabiyetimi Allah gerçekleştirecek. Zikir sevgisini verecek bana. Zikri seveceğim, severek yapacağım ibadetlerimi. Namaz kılmak bir zevk haline gelecek. Oruç tuttuğum zaman açlık hissetmeyeceğim. Bütün güzellikleri Allah Teala bana yaşatacak. Öyleyse bana düşen şey nedir diyor? Allah Teala bana düşen şey diyor. Kişi Allah Teala beni kendisine ulaştıracak. O zaman bana düşen şey bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, emin olunuz ki bu sözüm bizim dışımızdakilere emin olunuz ki diyorum. Çünkü bizim kardeşlerimizin hepsi söylediğimiz her şeyin doğruluğunu kendi hayatlarında tecrübe etmişlerdir. Kesinlikle hepsinin gerçek olduğunu çok net olarak bilirler. Ama bizi tanımayanlar söylediklerimizin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden tahkik etmeliler. Çünkü Allah Teala bize sadece Kur'an öğretti. Ve de Kur'an öğretmesi son derece önemli bir sonuca ulaştırdı bize. Çünkü Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümleri unutulmuş. İslam'ın 5 şartına indirilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Ve zikir unutulmuş sevgili kardeşlerim. Bu ikisi olmadan hiç kimse hidayete eremez. Bütün insanlar dalalette kalmaya mahkumdur. Şeytan, İslam alemini de sonunda dalalette atmayı, dalalette bırakmayı başarmış. Zikri unutturarak bir ve en mühimi olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturarak. Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın o zikir ona bir şey sağlamaz. Nefsi tezkiye olmaz, tasfiye olmaz. Nefsin kalbine iman kelimesi girmediği için nurlar gelse de
kavuşabileceği, sığınabileceği bir yuva bulamaz kişinin kalbinde. Tekrar duman olur gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. رحمة الله. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun

Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınların, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona ta gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte

Onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde sabah teftişinde İçtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yularını tutuyor. Padişahım diyor maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor, diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgan Başı'ya öyle miydi diye. Bezirgan Başı diyor ki evet efendim diyor öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgan Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş. Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar.
kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış. Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa, Osmanlı asker sınıfıyla
ilmiye sınıfıyla bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar. Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan İmparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi, eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa, hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve 1 yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihini okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak.
Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim.
Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek zorundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor.
pür, pürüpak oluyor nefsinizin kalbi ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili
hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat ala mesal ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Ahzab suresinin 29. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntunne tu ridnallâhe ve resûlehu ve darel ahirete fe اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَز۪يمًا وَاِنْ eğer ise kuntunne siz تُرِدْنَ اللّٰهَ تُرِدْنَ اللّٰهَ تُرِدْنَ siz istiyorsunuz Allah'a Allah ve Resulü ve onun Resulü ve eddare ve mesken yurt el ahirete ahiret fe o takdirde innallâhe inne allâhe muhakkak Allah eadde hazırladı li el muhsinati lil muhsinati muhsin kadınlar için min kunne sizden, sizin içinizden ecren, ecir mükafat, azimen, azim, büyük. Ve şöyle oluyor. Ve eğer siz Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, o takdirde muhakkak ki Allah aranızdan muhsin kadınlar için büyük ecir, büyük mükafat hazırladı.

Öyleyse iki tür insan söz konusu. Allah'ı isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dünya hayatını tercih edenler, dünya hayatıyla mutmain olurlar, olanlar. Allah Teala burada açık bir şekilde Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu ahiret yurdu iki anlamda kullanılıyor. Allah'ın zatı da ahiret yurdudur. Cennet de ahiret yurdudur. Cehennem de ahiret yurdudur. Ahiret kelimesi eğer ahirete milaki olmak istikametinde kullanılıyorsa o Allah'ın zatına ulaşmak istikametindedir. Ahiret Allah'ın zatı hüviyetinde kullanılıyor. Allah'ı irade etmek, Allah'ı dilemek Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. Onu dileyenler Allah'ın Resulünü isterler. Onu dileyenler ahireti istemiş olurlar. Allah-u Teala'nın zatına ulaşmayı. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala iki davetle konuya başlıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İki, Allah'a ulaşmaya davet.

o bütünü ifade eder. Dilemeyenlere ve dileyenlere Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde birbirinden ayırıyor. Diyor ki innellezine la yercuna likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize, yani bize göre Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Burada Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Allah Teala Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ı dileyenler, Allah'a teslim olmak için Allah'ı dileyenler, Resul'e teslim olmak için Resul'ü dileyenler ve ahiret yurdunda Allah'ın cennetinde sonsuz bir hayat geçirmeyi dileyenler ki bunları yapanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Büyük icir ecren azima diyor. Burada hanımlar için de irşat makamına gelmenin mümkün olduğu söz konusu oluyor. Hanımlar da irşat etmek istikametinde yetkilidirler. Ecren azim onlar için de geçerli. Ama ruh, kendilerine tabi olan hanımların ruhlarını Allah'a ulaştırması istikametinde onların yetkileri yok. Yani başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelir tabi olan insanların. Ve Ahzab suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en Nebiyyi men ye'ti min kunne bi fahişetin mübey mübeyyinetin

yudaaf lehel azabu the fein ve kane ve kane zalike alallahi yesira. Ya ey nisa'e kadınlar, ennebi peygamber. Men kim yeti gelir minkunne sizden, sizin içinizden bir fahişetin fuhuş ile, kötülük ile mübeyyinetin açıkça yudaf arttırılır. Leha ona el azabı, azap dıfeyni. İki misli. Ve kâne ve oldu. Zalike işte bu. Alallahi, Allah'a yesiren kolay. Şöyle oluyor. Ey peygamber hanımları, içinizden kim açıkça bir kötülük ile gelirse, yani bir kötülük yaparsa, ona azap iki kat arttırılır. Ve bu Allah'a göre kolaydır. Azaplar konusunda muhakkak ki en büyüğü başka insan

Allah'ın yolundan men edilmesini oluşturan azaplardır. Kim başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse, böyle bir kişi, o kişinin günahlarından bir kısmını mutlaka yüklenir ve ona iki kat azap verilir. Allah Teala kadınlardan fuhuş yapanları bu statü için içerisinde değerlendiriyor. İki kat azapla değerlendiriyor. Bu fuhuşun içinde elbette başka kadınları Allah'ın yolundan men etmek de mevcut. Kadınların başka kadınları Allah'ın yolundan men etmesi veya erkekleri Allah'ın yolundan men etmesi ile onların fuhuş yapmaları aynı standarda konulmuş Allah-u Teala tarafından. Ve Ahzab suresinin 22. affedersiniz 31. ayeti şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yaknut min kunne lillahi ve resulihi ve ta'mel salihan nu'tiha ecreha merreteyni ve atedna leha rızkan kerima. Hemen ve kim yaknut, kanitün olur, huşi ile bağlanır, min kunne sizden, siz hanımlardan, lillahi Allah'a ve resulihi ve onun resulüne ve tamel salihan ve salih amel nefs eskisi

Semiha ona veririz. Ecreha onun ecrini. İki kere iki kat. Ve atetna ve hazırladık. Leha onun için rızkan bir rızık, kerimen üstün bol.

kanetin olan kadınlar Allah'tan iki kat mükafat alacaklar. Şöyle oluyor ayet-i kerime: ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanetin olursa. Huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. İkram edilmiş bir rızık. Kanetin olmak Allah'ın ilmiyle, rahmetiyle sizde vücuda getirdiği, sizi kapladığı cisimi hareketsiz durarak ya otururken ya da namazın içerisinde ayaktayken ve otururken uzun namaz kılmak suretiyle Allah'ın rahmetinin ve ilminin oluşturduğu o vücudun aynı olan bir sistemi Allah'a göndermesi, onu ayakta olduğu sürece Allah'ta tutması, namazın sonunda tekrar kendisine alması hali kanetin olmayı ifade eder. Dikkat ediniz, siz bir cisimsiniz. Boşlukta bir yer kaplıyorsunuz, insansınız. Allah'ın rahmeti ve ilmi nasıl bütün kainatı kaplamışsa, kainattaki her zerreyi kaplamışsa, sizi de kaplar. Ve sizi sizin şeklinizde kaplar. İşte onu hissedersiniz. Yavaş yavaş ayaklarınızdan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, başınıza ve başınızın üzerinden yukarıya doğru yükseldiğini hissetmelisiniz. Hissedersiniz ki o sizden ayrılmıştır. Sonra Allah'ı düşünün. Yoklukta Allah. Huzur namazının imamını düşünün, arkadan bakıyorsunuz. Onun arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, sonra gelen yedi kişiyi ve sonrakileri görüyorsunuz. Oradan huzur namazının imamından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ı iradenizle Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar göremezsiniz. Ama görmüşsünüz gibi ona ulaştırdığınızı düşünün. Yoklukta Allah var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a kanetin olmak bir muhteşem güzelliktir. Yaşayanlar bilir. Öyleyse bu bir tatbikat olayıdır. Düşünün Allah-u Teala'ya ulaştığınızı. Zaten size ait olan bir şey değil o. Allah'ın sizin üzerinizdeki ilmiyle ve rahmetiyle tecellisi. Bütün kainatı kaplayan Allah-u Teala sizi de ihata eder. Onu Allah'a göndermek ve namaz boyunca orada olduğunu hissetmek, vücudunuzdan ayrılırken neyi hissederseniz namazın bitiminde geri döndürdüğünüzde, ki bu irade sizin iradenize bağlanmıştır, onu Allah'a göndermek ve geri getirmek, başınızdan içeriye onun girdiğini, alnınızı, çenenizi, göğsünüzü, karnınızı, yavaş yavaş ayaklarınıza kadar bütün vücudunuzu kapladığını hissedersiniz. Vücudunuza adım adım tekrar geri döndüğünü hissedersiniz. Sakın onu kendiniz veya Allah zannetmeyin. O Allah'ın sizdeki tecellisidir. Bu tecelli Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyledir. İşte Allah-u Teala diyor ki Ali İmran suresinin 7. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani huzur namazının imamı, derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala diyor ki, oradaki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor. Ne dilermiş, mağfiret dedikleri zaman ne söylerlermiş? Derlermiş ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tövbe ederse, ve böylece senin yoluna girerse, yani ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa, sen ona mağfiret et, onun günahlarını sevaba çevir. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Onları cehennem azabından vikaye et, koru. Allah-u Teala burada bir özel işaret daha koyuyor. Onu rahatlıkla insanları Allah'ın yoluna davet edenlere ve Allah'ın yolundan men edenlere de koymak, ulaştırmak söz konusu. Diyor ki, kim Allah'ın yolundan men ederse, fuhuşla gelirse Allah'ın katına, o zaman onlara, onların azabının iki katını veririz. Onların günahlarının iki katı kadar azap veririz. Ama kim kanetin olursa ve salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, onun ecrini iki kat veririz. Burada salih amelin içerisine başkalarını Allah'ın yoluna çağırmayı da katıyoruz. Çünkü derecat arttırıcı bir etken olduğunu kesinleştiriyor Allah-u Teala burada. Su-i amelin içerisine başka insanları Allah'ın yolundan men etmek giriyor. İki kat azap oluyor. Salih amelin içine başka insanları Allah'ın yoluna davet etmek de giriyor zikrinin dışında. Çünkü dereceyi iki kat arttırıyor. Başka ayetlerde Allah-u Teala diyor ki, siz kimin talaatine sebebiyet verirseniz, onun
kaybettiklerinden size de verilir. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, yardımcı olursanız, onun kazandıklarından size de verilir. Bu muhtevada onun kazandıklarının ölçüsü değil, sizin kazandığınız derecelerin ölçüsünden hareket ediyor Allah-u Teala. Eğer siz A kadar derecat kazanırsanız, o kişiye Allah'ın yolunu gösterip de ona o yolu kabul ettirebilirsiniz. Allah-u Teala bunu iki katına çıkarıyor. Kazandığınız derecat iki kat oluyor. Başkaları da başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmak için sarf ettikleri amellerinin cezası A kadarsa, o kişiler gerçekten Allah'a ulaşmayı dinlemekten bu sebeple vazgeçerlerse, Allah-u Teala onların günahlarını, yani onları Allah'ın yolundan ayıranların günahlarını iki kata çıkarıyor. Ahzab suresinin 32. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en Nebiyyi lestunne ke ehadin minen nisai init te kay tunne fe la tahda ne bil kavli fe yetme ellezi fi kalbihi maradun ve kul ne kavlen marufa. Ya ey nisa'in kadınlar, ennebi, nebi, peygamber, lestunne siz değilsiniz ke ehadin birisi gibi, minen nisa'i kadınlardan. İn ettekaytunne eğer takva sahibi iseniz, ettekaytunne takva sahibi iseniz, fe o zaman o takdirde la tahtane, yumuşak, çekici söylemeyin. Bir el kavli sözü. Fe o zaman o takdirde yatma ellezi tamah eder, ümit eder. Ellezi ki o fi içinde var kalbihi, onun kalbi. Maradun, maras hastalık. Ve kulne ve söyleyin bayanlara. Kulne şeklinde ifade ediyor. Erkeklere kul de ki, bayanlar kulne. Gene de ki. Kavlen söz, marufen maruf ciddi. Maruf olan, emredilmiş standartlarda olan ayet-i kerime şöyle oluyor. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz artık sözü yumuşak söylemeyin. Erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar ve maruf ciddi söz söyleyin. Maruf, irfan sahibine yakışır şekilde demek. İrfan sahibine yakışır şekilde, ciddi bir şekilde söz söyleyin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah Teala çok açık bir şekilde her konuyu şekke ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde sarih bir hüviyete ulaştırmış. Apaçık bir şekilde neyin ne olduğunu ifade ediyor. Ne yapılması lazım geldiğini detaylara kadar açıklıyor. 606 sayfalık bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Diyor ki Allah Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Ahzab suresi 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karne fi buyuti kunne ve la teberrucel cahiliyeti cahiliyetil ula ve ekim nes salate ve ati nez zekate ve ati nallaha ve resule yani resulehu innema yuridullahu li yushibe an kumur riçse ehlel beyti ve yutahhire kum tathira yani tathiren ve karne ve karar kılın oturun fi içinde buyuti kunne sizin bayanların evleriniz ve la teberrisne ve açığa vurmayın yani ziynetlerinizi süslerinizi onları herkese gösterip de onlarla süslerinizi göstermek suretiyle ferahlanmayın. Ziynetlerinizi açığa vurmayın. Teberruce açığa vurmak demek, belli etmek demek. El cahiliyeti, cahiliye, cahillik. El ula, evvelki, önceki.

Ve ekimne es-salate ve namazı ikame edin. Kılın. İkame etmek, ayakta tutmak, kıyamda tutmak, hayata getirmek manalarına geliyor. İkame edin, kılın. Ve atine ez-zekate ve zekatı verin. Ve atinallâhe ve Allah'a itaat edin. Ve Resûlehu ve onun Resûlü. İnnemâ sadece yalnız yuridullâhu Allah istiyor liyushibe gidermek. Ankum sizden erritse günah ehle elbeyti ehli beyt ev halkı ve yutahhirekum ve sizi temizliyor tathiren temiz tertemiz olarak. Cümlelerin bütünü şöyle şekilleniyor: ve evlerinizde karar kılın, yani oturun, evlerinizde kalın. Evvelki cahiliye zamanının açılması gibi ziynetlerinizi açmayın, ziynetlerinizi göstermeyin. Burada ziynetlerin gösterilmesi sadece süs eşyasını değil, kadının vücuduna ait özelliklerin de gösterilmesini engelleyen bir hüviyet taşıyor. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor.

Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ayetler, ayetin muhtevasında bu var. Burada namazı ikame etmek, namazı kıyam etmek demek. İkame kelimesi, kıyam kelimesi, kaim kelimesi aynı şeyleri ifade eder. Kıyamda olmak, ayakta olmak, namazı ikame etmek. Sevgili kardeşlerim, ikame kelimesiyle ikame kelimesini sakın birbirine karıştırmayın. İkame, bir şeyi bir diğeriyle değiştirmek, onun yerine onu geçirmek anlamına geliyor. Pekmez yerine bal kullanırsanız eğer, balı pekmezin yerine ikame etmiş olursunuz. Ama namazı ikame ederseniz, namazı kılmış olursunuz. Namazı da kıyamda olmanız hali, namaz ayaktayken başlar bilirsiniz. İkame etmek, ayaktayken namazı başlatmak anlamına gelir. Siz namazı ikame ettiğiniz zaman siz kıyamdasınız. Ne yaptınız? Namazı da kıyamda tuttunuz. Namaz da, siz namazı ikame ettiğiniz için namaz da kuvveden fiile çıktı. Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki, hanif olarak kendini ve çini dine ikame et. Yani kendi veçini, fizik vücudunu ayakta tut, din için. Ayet-i kerime devam ediyor şimdi. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları Allah'ın ne hanif dinini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan, kıyamda olan, ayakta olan din budur diyor. Ezeli ve ebedi din, başlangıcı belli olmayan, hep ezelden ebede hep var olan, ebedi de sonu da belli olmayan, ezelden ebede kadar devam eden, kıyamda olan din, ayakta olan. Zinetlerinizi açmayın demekten Allah-u Teala'nın kadınlara muradı, sadece süs eşyalarını açmaktan onları men etmek değil, Allah'ın görünmesi yasak kılınan bölgelerini belli edecek şekilde giyinmelerine engel olmak. Yani kadının dikkat çekmeyen bir hüviyette, görüntüde olmasını istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin yanlış bakmalarına, onlar hakkında kötü şeyler düşünmelerine, şehevi hisler duymalarına mani olmak isteyen bir işaret var burada. Zinetinizi açmayından murat, kadınların dişilik unsurlarını teşhir etmelerine mani olmak istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin onlara arzu duymasına mani olucu bir işaret taşıyor ayet-i kerime. Ziynet sadece süs eşyası anlamına gelmiyor. Ehl-i Beyt'e gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, eşleri, çocukları, anne babası,
ve ondan sonra gelen zürriyet Ehl-i Beyt adını alır. Ehl-i Beyt'in de peygamber hanımlarına hitap ettiği için onların hepsi Ehl-i Beyt'ten tabiatıyla sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister diyor Allah Teala. Ve 34. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Veskürne ma yutla fi buyutikunne min ayatullahi vel hikmeh İnnallâhe kâne latîfen habîrâ Veskurne ve uskurne ve zikredin ma yutla okunan şey fi içinde buyutikunne evlerinizin yani bayanların evlerinin

hanımların evlerinin. Min ayatillahi, Allah'ın ayetlerinden. Ve el hikmeti, ve hikmet. İnna Allah'e, muhakkak ki Allah, kâne oldu, latifen, latif, lütuf sahibi, habiren, haberdar olan. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir, lütuf sahibidir, latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır.

El-Müslimine İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman erkekler ve El-Müslimati ve İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman kadınlar ve El-Müminine ve mümin erkekler ve El-Müminati mümin kadınlar ve El-Kanitine kanitin olan erkekler ve El-Kanitanin kanitati kanitin olan kadınlar. Es-sadikine ve sadık olan erkekler ve sadikati sadık olan kadınlar ve sabirine sabreden erkekler ve sabirati sabreden kadınlar ve haşiine huşu duyan erkekler ve haşiati huşu duyan kadınlar ve mütesaddikine sadaka veren erkekler ve mütesaddikati sadaka veren kadınlar ve saimine oruç tutan erkekler ve saimati oruç tutan kadınlar vel hafızine muhafaza eden, koruyan erkekler, fürucuhum onların ırzları, namusları, vel hafızati ve muhafaza eden, koruyan kadınlar. Ve zâkirin Allah'a, Allah'ı zikreden erkekler, kesiren çok, ve ezzâkirati zikreden kadınlar, eade hazırladı. Allah'ı Allah, lehum onlar için, onlara mağfireten muğfiret, yani günahların sevaba çevrilmesi ve ecren ve ecir mükafat azimen azim büyük. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar ve mümin erkekler ve kadınlar, kanitin olan erkekler ve kadınlar, sadık erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar, Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı.

burada innel müslimine ve mutlak olarak muhakkak şekilde İslam olan erkek ve kadınlar neyi kastediyor? Buradaki kasıt ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmiş olan erkekler ve kadınlar. Bütün bu ayete renk veren, rengini veren, bütün ayetin muhtevasını tayin eden başlangıçtaki innel müslimine ve müslimati ifadesidir. Ruhlarını da teslim etmişler Allah'a, veçhilerini de teslim etmişler, nefslerini de teslim etmişler, iradelerini de teslim etmişler. Sonundaki ifadeye dikkatle bakın. Ecren azima diyor. Azim, azemi, en yüksek ecir verilmiştir diyor onlara. Kimler onlar? Müslimine ve müslimati. Teslim olanlar. Ecren azim seviyesinde teslim olanlar. Ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala sahabeden bahsediyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sabikunel ebelin var ya diyor Allah Teala. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Sabikunel ebelin hayırlarda yarışanlar seviyesini bundan sonrası belirliyor. Hayırlarda yarışanların hangi bölümü? Biliyorsunuz ulul elbab da hayırlarda yarışanlar, daimi zikrin sahipleri. Yani ulu'l-elbab makamının sahipleri, ihlas makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar, salah makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Bunlara hayırlarda yarışanlar diyor Allah Teala. Her an derecat kazanan ama bunun üzerine o kazandığı, zikirden kazandığı derecatı yenilerine ekleyenler. Onların bir kısmı ensardan da diyor, bir kısmı muhacirinden de. Şimdi dikkat edin. Ve bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da tabi olunmuş, yani Mekke'den Medine'ye muhacir gelenlere de, affedersiniz, ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir olarak gelenlere de aynı paye verilmiş. İkisine de, iki gruba da tabi olanlar tabiin. Ve ayet-i kerimenin sonuna baktığımız zaman hepsine Allah Teala'nın fevzül azimi layık gördüğünü görüyoruz. Hepsi fevzül azimin sahipleri. Öyleyse hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ayet-i kerime İrşat makamının sahibi olduklarını kesinleştiriyor. Çünkü tabi'in de fevzül azimin sahibi. Öyle bir durum ki tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. Ensara ve macine tabi olmuşlar. Sonra onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de onlara tabi olmuş. Onların da irşat makamının sahibi olduğunu fevzül azimin hem sahabeye hem de sahabeden sonra gelen tabiine ait olmasından anlıyoruz. Tabiin de fevzül azimin sahibi olmuş. Sahabeden sonra, sahabe rahmetli olduktan sonra tabiin, tebe-i tabiinin mürşidi olmakta devam etmişler hayatları boyunca. Kur'an-ı Kerim onları da içeriyor. Fevzül azimin sahipleri diyor Allah-u Teala. Adın cennetleri, onların cennetleri ve onlar fevzül azimin sahipleri. En büyük mükafatın, azim mükafatın. Burada da ecrün azimin sahipleri diyor Allah Teala. Ecren azima. Öyleyse ayet-i kerimenin hangi seviyeyi vurguladığını innel müslimine vel müslimat ifadesinden anlıyoruz. Onlar teslim olanlar, bu teslimiyetleri irade tesliminde içeriyor.
Çünkü Ecun Azim'in sahipleri. Ve 36. ayet-i kerime, Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesi, ve ma kâne li müminin ve la müminetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul hiyaretu min emrihim. Ve men yasallahe ve resulehu fekat dalle dalalen mubina. Ve ma ve olmadı olmaz, kâne oldu. Li müminin, mümin bir erkek için, ve la yoktur, müminetin, mümin bir kadın. İza kadallahu, Allah hükmettiği zaman, ve resulü ve onun resulü, emren, emir, durum, hal, en yekûne olması, lehum onlar için, el hiyaratü, tercih, seçme, min emrihim, onların emrinden, onların işlerinden, ve men ve kim, ve resulü ve onun resulü, fe, artık o takdirde, kat oldu, olmuştu, dalle, dalalette, saptı, dalalen, dalalen sapıklık, mübinen, açıkça, apaçık. Şöyle oluyor netice, mümin erkek ve mümin kadının, Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse o takdirde apaçık bir dalalet ile sapmış olur.

Burada bu ayet-i kerimenin indiği sırada neler olduğuna bakalım. Bu ayet azatlı köle Zeyd'ine, Haşimi ve Esed kabilelerine mensup olduğundan dolayı yüksek bir nesebe sahip olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı Zeynep hakkında inzar olmuştur. Zeynep nesebiyle gurur duyuyor ve bir köleyle evlenmeyi düşünmüyordu. Bu ayetin inişinden sonra itaat ederek Zeynep ve ailesi Zeynep'in Zeyd ile evlenmesini kabul etti. Olayın nasıl teşekkür ettiğine bakıyoruz. Zeyd bin Haris, Beni Kelb aşiretinden Harise'nin oğlu idi. Annesi Suda binti Salebe, Beni İman kabilesini ziyarete giderken, oğlu Zeyd yolda kaçırılıp esir edildi. Ukaz panayırında satışa çıkarıldı. O zaman 8 yaşlarında ve çok zeki bir çocuktu. Hakim bin Huzan çok beğendiği Zeyd'i teyzesi Hatice radıyallahu anha için satın aldı. Hazreti Hatice evlenirken onu Resulullah'a bağışladı. Zeyd peygamberimizin terbiyesi altında yetişti. Zeyd'i babasının arkadaşları görüp tanıyarak babasına haber verdiler. Babası ve amcası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek fidye karşılığı geri alıp kabilelerine götürmek istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırarak onun arzusunu sordu. Zeyd'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde kalmayı tercih etmesi üzerine azat ederek onu evlat edindi. Bu evlat edindi artık köle değil, esir değil Zeyd. Bu evlat edinme olayının arkasındaki sonuçtan bahsediyoruz. Ve Zeyd o istikamette bir evliliğe hazır hale getirildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir büyük zevki birlikte yaşamayı nasip etti. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Hurafeler konusunda konuşuyoruz, hurafelerden. Yeni bir tanesi, nefs tezkiyesi, nefsin nurlarla dolması değildir. Böyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biz insanları üç vücutla yaratmıştır. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, içimiz var ve nefsimiz var. Allah-u Teala ezelde üçünden de yeminler almış. Ruhumuzdan, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak almış. Fizik vücudumuzdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Nefsimizden ise tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin almış. Bunlarla da yetinmemiş, irademizden de misak almış. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Dikkat edin ki, ruhumuzdan aldığı yemin de teslim yeminidir, adı misaktır. Fizik vücudumuzdan aldığı yemin de, fizik vücudumuzun Allah'a en üst kulluk seviyesinde teslim olmasını içerir. Adı ahttır. Nefsimizden de yemin almıştır. Adı yemindir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını içeren. Ruhun da ve için de nefsin de Allah'a teslimi hedeftir. İşte bu nefsin teslimi iki bölüm içerir. Nefsin tezkiyesi, bu yarı yarıya teslimdir. Nefsin tasfiyesi tam teslimdir. Nefsin tezkiyesi Allah'ın yardımıyla otomatik olarak gerçekleşen bir olgudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsini mutlaka tezkiye etmesini sağlar. Nefsin tezkiyesi ne demektir? Temizlenmesi, arınması demektir. Tezkiye, temizlenme, arınma istikametinde kullanılıyor. Öyleyse aynı zamanda not verme istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala'nın kıyamet günü tezkiye ettiği insanlar, Allah'ın cennetine girecek olan insanlardır. Hayatta da, fizik hayatta da memurlara, amirler tezkiye hazırlarlar. Yani hangi işleri kişi hangi ölçüde yapabiliyor. Allah-u Teala nefsimizden bahsediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Ve muhtevaya baktığımızda konuyu nefs açısından tamamlamak için Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine beraberce bakalım.
Allah Teala buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, ona şekil verene, hayat verene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Ve ona, o nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Yani şeytandan fucur gelir, Allah'tan da takva. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki nefs tezkiyesi diye bir olay var. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Felah, kurtuluş. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kurtuluştadır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi felaha erer. Bu birinci felahtır. Kişi sıratımızda kimdedir?

Allah Teala birinci sırat-ı müstakimi şöyle tarif ediyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve enibuduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olasınız diye ahd almadım mı?

Sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için kurtardılar. Ve bu istikamette onlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey şudur. Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani onlar Allah'a kul olacaklar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Bu nokta sevgili kardeşlerim, kurtuluş noktası. Bu nokta insan ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı nokta değil. Bu nokta Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin üzerinde değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı sırat-ı müstakim. İnsan manevi hayatında yedi safha söz konusudur. Yedi safha. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. İki, mürşide ulaşmak. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz ki bu sırat-ı müstakim sizi Allah'a ulaştırır. Bu sırat-ı müstakim kendi içinde dörde ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sebiller. Birinci sebil yataydır. Tarık-ı müstakime ulaştırır. Tarık-ı müstakim ikinci sebildir ve dikeydir. Yedi tane gök katını aşmanızı sağlar. Yedinci kata ulaştığınız zaman üçüncü sebile ulaşırsınız. Yatay bir sebil. Yedinci katın birinci aleminden yedinci alemine kadar soldan sağa doğru bir yolculuk yapar ruhunuz. Ve sitrat-ı müntihaya ulaşırsınız en son indi ilahide. Oradan da Allah'a doğru yükselen bir yeni sebil. Bu dört sebil, dördüncü sebil Allah'a ulaştırdığı için bulunduğunuz dünya atlık bu gezegenden ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere kadar dört tane sebil içerir. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 14. basamaktan 21. basamağa kadar bu sebil sizi ulaştırır. Ruhunuzun teslimi. Sonra bundan sonraki safa 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek sırat-ı müstakimi. Dördüncü sırat-ı müstakim. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakim. Sonra irşada ulaştığınız sırat-ı müstakim, altıncı ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yedinci sırat-ı müstakim. Öyleyse ilk sırat-ı müstakim, üçüncü basamakla yedinci basamak arasında bir sırat-ı müstakimdir. Ama mutlaka burada başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o sırat-ı Allah'a kul olur ve Allah'a kul olan herkes de o sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmanın daha birinci basamağında kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra bu kişi yedinci basamaktan sonra Allah'a yöneliyor. İkinci bir sırat-ı müstakim söz konusu.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah Teala burada onun dizaynında ona 7 tane

verecektir. Gözlerindeki hicabı mesleğe alacaktır. Bu birinci Furkan'dır. Görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışaveti alacaktır. İkinci Furkan. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. Üçüncü Furkan. Bir ve iki numaralı Furkan'la o kişinin irşat makamını görmesi ve etrafındaki insanlardan Allah'a yakın olanlarla diğerlerini ayırt edebilmesi için geçerlidir. İkincisi, ikinci grup Furkan, yani bir ve iki numaralı Furkanlarından sonra gelen üçüncü ve dördüncü Furkan, işitme hastanız ve kulaklarınız için geçerlidir. Kulaklarınızdaki vakrayı alacaktır Allah Teala. İşitme hastanızın mührünü kaldıracaktır. Dört Furkan oldu. Sonra Allah Teala'nın yardımıyla nefsinizin kalbindeki mühür açılacaktır ve idrak etmenizi engelleyen ilahi kompütür oradan alınacaktır. Ekinnet alınacaktır kalbinizden. Sonra kalbinize ihbat koyacaktır Allah Teala. Bu yedi Furkan'ın her birinde size vereceği derecatlarla kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden mutlaka fazla olacak. Çünkü bu dereceler kaybettiğiniz bütün dereceleri örtecektir. Allah-u Teala'nın verdiği yedi Furkan'la her birinde kaybettiğiniz derecelerin yedide biri verilir ve sonunda da bütün günahlarınız örtülür. Kaybettiğiniz dereceler günahlarınızdır. Günahlarınızı tamamen örter Allah Teala. Size verdiği furkanlarla ve burada da takva sahibi olursunuz. Birinci kademe takva sahibi olan kişi Allah'laşmayı dileyen kişidir. Yedi tane furkan burada birinci sırat-ı müstakimde o kişiye verilir. İşte kim Allah'a kul olursa, şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olursa, o birinci sırat-ı müstakimdedir. Ve yedinci basamakta birinci sırat-ı müstakim tamam olur. Yani o kişi Allah'a ulaşma dileği konusundaki Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah'ın birinci emri, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse birinci emir bir dilek emri. Allah'a ulaşmayı dileme emri. Ancak dileyen kişilerde bu formül uygulanır Allah-u Teala tarafından ve o kişi artık işiten, gören ve idrak eden birisi olur. Bu noktadan sonra, yedinci basamaktan sonra o kişi Allah'a yönelmenin ikinci safhasındadır. Burada Allah'a yönelme standartlarında Allah'ın bu kişiye ulaşması, kalbine girmesi, kalbine hidayetin gelmesi demektir. Ondan sonra da o kişinin kalbini Allah'a, Allah'ın çevirmesi söz konusudur. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi demek, kalbin Allah'a çevrilmesi demek. Ve sonra Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. İşte burası kalbinize Allah'ın nurlarının girip de nefs tezkiyesine başlamanızı gerçekleştirecek olan ikinci adımdır. Birinci adım neydi?
Allah'ın kalbinize ulaşıp kalbinizi Allah'a çevirmesi. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken kalbiniz artık Allah'a çevrili. Yukarıdan aşağı inecek olan nurların kalbinize yukarıdan aşağı girmesini temin sadedinde Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Ve her şeyin en güzeli sizin standartlarınızda oluşuyor. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine nur yolunu açtıktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Kalbinize gelen Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki grup nurundan fazıllar nefsinizin kalbine giremezler. Nefsinizin kalbinde çekim mevcut olmadığı için. Ama rahmet nurları buradan nefsinizin kalbine girerler ve 11. basamakta nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak girer ve bir ispat vasıtasıdır o kişinin Allah ile olan ilişkisinin başladığını, kalbine nur girmeye başladığını, nefs tezkiyesinin başladığını ifade eder bu. Ve bu rahmet nurları %2'yi aşamaz. %2'ye ulaştığı zaman kişi 11. basamaktan 12. basamağa geçmiştir. Bundan sonra Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle sevecektir. Sevgiyi Allah verir. Öyleyse burası 14. basamaktır. Mürşidinize ulaştığınız noktadır. Buraya kadar Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan aldınız. Ve nefs tezkiyesi kalbinize ilk nurun girmesiyle başladı. İlk giren nur %2'yi oluşturan rahmet nurlarıdır. Daha henüz kalbinize asıl nefs tezkiyesinin müsebbibi olan, nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan nurlar girmemiştir. Nefsinizin kalbine nurlar girdikçe iç dünyanızdaki kavganın yavaş yavaş azalması söz konusudur. Öyleyse irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kişinin kalbini de Allah-u Teala kalbini açıyor ve iman yazıyor kalbine. Sonra devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi talakının geldiğini ve Allah'a doğru yola çıkmasını, Allah'a ulaşması gerektiğini söylüyor. Ruh da vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu fizik vücudun içinde olan o ruhun yerine fizik vücudun dışında yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Tabii o ruhun başının üzerinde de salah nuru var. Bu noktada kişi birinci nura sahip olmuştur. Bu nur kendisine ait değildir, devrin imamına aittir. Ama onun başının üzerinde mevcut olduğu için bu bir nurdur. İşte Allah Teala'nın dizaynında burada bir nur oluşur o kişinin başının üzerinde. Bu devrin imamının ruhudur.
Sonra Allah Teala o kişinin bütün günahlarını zaten örtmüştü, şimdi de sevaba çevirir. Günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Yani mağfiret veya devrin imamı ile kişi arasındaki ilişkide bu bir şefaattir. Ve bu arada kişi zikrini yapmaya devam eder. Zaten kalbe nur gelmesiyle kişinin mürşidine ulaşması arasında çok kısa bir zaman geçer ve kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu anda bu işlemler başlar. Bu çok kısa bir zaman parçasıdır. Ve Allah-u Teala o güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar. Her bir derece kazandığı zaman 100 derece birden kazandırır Allah-u Teala ona. Dereceler arasından günahların sevaba çevirmesi de gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Sonra o kişi mürşidine ulaştığı için Allah Teala onun kalbine zikir yaptığı zaman rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Rahmet nurları hem kargo uçağıdır hem de aydınlatıcı bir nurdur. Ve aynı zamanda öncü nurdur. Başlangıç nurudur. İleri karakoldur. Böylece rahmet nurları %2 nispetinde o kişinin kalbinde oluşmuştur. Ve kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Bu sefer yalnız rahmetle faz gelmez, rahmetle salavat da gelir ilave olarak. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki çeşit nur, iki grup nur kişinin kalbine gelmeye başlar. Orada Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştı. On dördüncü basamakta Allah'ın verdiği nimetlerden birisi de o kişinin kalbine iman kelimesini yazmaktır. Ne olur yazarsa? Yazarsa iman kelimesi bir manyetik kutup oluşturur. Manyetik alan oluşturur. Bunun manyetik alanıyla, manyetik alanının kutbu ile kalbe zikirle ulaşan faz isimli nurun kutbu birbirini tamamen ters istikamette oldukları için, birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturduğu için fazıllar İman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. İşte bu yapışma nefs tezkiyesinin başlangıcını ifade eder. Burada gerçek anlamda nefs tezkiyesi başlamıştır. İlk giren %2 rahmet nefs tezkiyesinin remzinin, nefs tezkiyesinin başladığının işaretidir sadece. Gök katlarını yükselmekte rahmetin bir etkisi söz konusu değildir. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı mutlaka yükselecektir. İşte bu noktadan itibaren başlayan bu olay adım adım üst katlara doğru devam edecektir. Nefsinin kalbinde fazıllar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başladığı zaman o kişinin nefsi tezkiye olmaya başlamıştır. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsteki %100 afetlerle dolu olan nefsteki afetlerin kapı dışarı edilip bir daha geri dönmelerinin önlenmesi olay budur. Öyleyse bu noktada
nefsin kalbine Allah'ın nurları giriyor ve fazıllar kalıcı olarak giriyor. Onların işgal ettiği yere de karanlıklar geri dönemiyor. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri 19 çeşit afettir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık nefsinizin kalbinin afetleridir. 19 grup afet. Bu afetler nefsinizin kalbini doğumunuzdan itibaren %100 kaplamış durumdadır. Hep afetlerle dolu bir kalbin sahibisiniz. Herkes aynı durumdadır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple nefsin kalbi Allah'ın emirlerini yapmak istemez, yasak ettiği fiillerini işlemek ister. Ruhun kalbi ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiklerini de asla işlemek istemez. Öyleyse ruh Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş bir varlıktır. Nefs ise isyandadır. Doğumunuzdan itibaren iki birbirine zıt varlık iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. Bu insanların huzurlu olamamalarının, mutlu olamamalarının temel sebebidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ne olur da mutluluğu yaşamaya başlarsınız? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan sizi kurtarır ve kendi kulu yapar. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Zümer 17. Allah'a kul olursunuz. Allah'a kul olduğunuz andan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede size tasallut etmesi, sizi negatif olarak etkileyebilmesi artık mümkün değildir. Yani nefs tezkiyesine, şeytanın engel olmasına Allah Teala kesin şekilde müsaade etmez. Nefs tezkiyesine zikirle başlarsınız. Zikir bir şifredir. Allah kelimesi öyle bir şifredir ki bu şifreyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından bu noktadaysanız, müşrinize ulaşmışsanız ve 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşmışsanız, o zaman şifre tatbikata girer ve nefsinizin kalbine zikir boyunca devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu nurların iman kelimesinin etrafında toplanması %1, %2 derken dikkat edin, ilk giren %2 rahmetin dışındaki fazıllardan bahsediyoruz şimdi. Artık fazıllar nefsinizin kalbine girip yerleşmeye başladı. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekebilecek olan gücün sahibi. Ve yapışıyor. Oraya gelen fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Etrafında giderek büyüyen bir, büyüyen hacimde bir toplanma söz konusu. Fazıl toplantısı. Fazıl toplanması. Bu fazıllar ilk defa %7'yi bulduğu zaman kişi nefse emaredir. Ve o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katında bir secde işlemi gerçekleştirilir. Bütün Allah'a doğru yola çıkan ruhlar saf halinde yükselirler. Ve birinci katta da namaz dizaynında saflar oluştururlar ve birinci kata kadar çıkabilenler bu safların en arkasındakilerdir. En önde altıncı kata kadar çıkabilenler vardır. Onların arkasında beşinci kata kadar çıkabilenler, sonra dördüncü kata kadar, üçüncü kata kadar, ikinci kata kadar çıkabilenler vardır. Birinci kata çıkabilenler ise kuyruğun sonunu oluşturur. Son namaz sıralarını oluşturur. Son namaz saflarını oluşturur. Yukarıya doğru uçuşlar ayakta ve saf halindedir. Orada da aynı saflar söz konusudur. Ama o bir tek saf orada bölünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin nefsinin kalbinde ilk %7 nur oluşmuşsa,
vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsinizin birinci gökkatını kilidini açma imkanı oluşur. Ve birinci gökkatı açılır. Ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. Diğer ruhlarla, diğer ruhlarla birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefse emare konusunda Allah Teala diyor ki Yusuf suresinin 153. ayet-i kerimesinde ve ma uberru nefsi inne nefsile emaretin bisu'i ila ma rahimi rabbi. Ya ben nefsimi beraat ettiremem. Burada aslında teskiye edemem manası var. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli etti. Ve o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükseldi. Onlar yükselebilirler. Yani beraat konusunda, temizlenme konusunda, suçtan aklanma konusunda kişi harekete geçti. Kişi zikrini daha çok arttıracaktır. 15 bin zikre kadar birinci kat söz konusudur. 7 bin zikirle başlayan zikir müessesesi 9 bin, 11 bin, 13 bin, 15 bin diye ikişer bin artacaktır. 15 bine kadar kişi birinci kata ancak tırmanır. Ne zaman zikriniz 17 bine çıkarsa ikinci gökyüzüne çıkmaya hak kazandınız demektir. İkinci kata nefsi levvame deniyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala nefsi levvameden bahsediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişinin nefsindeki afetler sebebiyle hatalar işlemesi söz konusu. Bu hatalardan sonra da pişmanlık duyması ve nefsini levmetmesi, kınaması söz konusu. Kişi, yani o insanın iç dünyası günah işlemeyi istemiyor ama nefsindeki afetler kişinin iradesini kullanmasına rağmen o iradeyi aşıp o kişinin hatalar yapmasına sebebiyet veriyorlar. Kişi nefsini kınıyor. O kişi Allah'ın kontrolünde olmasa çok daha büyük günahlar işleyebilir ve yoldan çıkabilir. Ama Allah'ın kontrolünde, Allah Teala o kişiyi koruyor. O kişiye namazı sevdiriyor, o kişiye orucu sevdiriyor, o kişiye özellikle ve özellikle ve özellikle zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve kişi severek zikir yapıyor. Zikir yapmak ona ağır gelmiyor. Çünkü zikir yaparken büyük bir mutluluk duyuyor kişi. Ve zikrini daha çok arttırıyor. 19 bin, 17 bin zikirde ikinci gök katına ulaşıyor kişi. Burada su arılma havuzları var. Her ruhun elbiseleriyle içine girdiği, başının üzerinden 2-3 karış yukarıya kadar sarımsı, bal rengi bir sıvıyla, şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, etraftan açık bir şekilde görülen cam havuzlar. Bu havuzlar zemin seviyesinden yükselen, bizim dünyamızda cam adını verdiğimiz şeffaf havuzlar. İçine giren insanların atlas elbiseleri, insan ruhlarının hiç ıslanmıyor. Aynı kurulukta kalıyor ama suyun içinde, su diye nitelendirdiğimiz sıvının içinde
ve evvela secde ediliyor. Sonra o havuzların içine birer birer ruhlar uçarak geliyor. Sağ kanat ve sol kanat velileri ve hanım sultan, birinci ve ikinciler erkekleri, hanım sultan da hanımları başlarından aşağı oraya havuzların içine bastırıyor. Ruhlar nefes almadıkları için, nefes almaya ihtiyaçları olmadığı için suyun, sıvının içinde bir problemleri olmuyor. Söylediğimiz gibi ayrıca ıslanmıyor da elbiseleri. Burası ikinci gök katı, nefsin kalbinde 14.000 %14.000'in %14 fazıl birikimi oluştu. Ruh da ikinci gök katına ulaştı. Nefsi levhamede kişi. Daha sonra kişi bir %7 daha nur kazanıyor. Fazıl toplanıyor nefsinin kalbinde. Fazıllar böylece %21'e ulaştı. Bu kişinin ruhu da o zaman üçüncü gök katına ulaşır. İki katlı bir mescidin üst ve alt katlarında secde yapılır. Secdeden sonra dışarı çıkılır. Mehenk menfezine ulaşılır. Bu secdenin yapıldığı yer, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani fazıllar %21'e ulaşmıştır. Ruh da üçüncü gök katına. Burası nefs-i mülhimedir. Şems suresi 7 ve 8. ayetlerde, 9. ayet-i kerimeyi de söyleyelim. Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, o nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye etmişse o felaha erdi. Kat eflaha men zekkaha. İşte burası ikinci kurtuluştur. Nefs tezkiyesinin ikinci kademesindeki olay. Kişinin kurtuluşu daha birinci kademede Allah'a ulaşmayı dilediği an başlıyor. Burası üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülkime. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. 15.000 zikir birinci kat, 17.000 zikir ikinci kat, 19.000 zikir üçüncü kat geçtik, nefsi mülkime. Nefsi mutmainneye geliyoruz dördüncü defa. 21.000 zikirde kişi dördüncü kata ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada bu kat için nefsi mutmainne muhtevası kullanılıyor. Tatmin olmuş olan, doyuma ulaşmış olan bir nefs söz konusu. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve Allah'a kul ol. Ve cennetime gir diyor. Burada Allah'ın cennetine giriş, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete giriş söz konusu. Ama cennetin
Birinci katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman elde edilir. İkinci katı mürşide ulaştığınız zaman. Üçüncü katı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. İşte buradaki mutmain olan bir nefsin cennete girmesi, mutmainliğe hep devam edeceği için ruhun Allah'a ulaştığı 21. basamağı işaret ediyor. Bu basamağı değil. Burada Allah ile olan ilişkinizde mutmain olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tetme'innil kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Ve insan ruhunun sadece zikirle Allah'a ulaşabileceği, Allah Teala tarafından açık bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala bu nefs tezkiyesi konusunda Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ilehi teptila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah diye Rabbinin ismiyle Allah kelimesini zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah'a insan ruhunun ulaşması sadece bir tek şekilde gerçekleşebilir. Allah'ın isminin devamlı zikredilmesiyle. Kademe kademe her şey gerçekleşiyor. Burada zikrin daha çok artışı noktasında bu mutmaineden sonra radiye kademesi gelir. Allah'tan razı olma. İşte Şems, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, ey ruh Rabbine geri dön. Neyle? Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Kişi Allah'tan razı oluyor. Burada kişinin Allah'tan razı olması söz konusu. Radiye kademesi. Ruh 5. gök katında. Allah'a henüz ulaşmadı. Ruh 5. gök katında. Sonra radiye kademesi geliyor. %2 daha fazıl birikimi. %7 daha fazıl birikimi. 6. defa %7 fazıl birikimi. 5.'si radiyede kişi Allah'tan razı. 6.'sı vardiyede Allah da kulundan razı. Allah'ın rızasını kazanmış kişi burada. Ve Allah'ın bu seviyede bir kulu olmuş, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul ve Allah'ın cenneti konusunda devamlı katları yükseliyor. Ve tezkiye kademesine ulaşıyoruz. 7. defa %7 nur birikimi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner. Ve dönüş Allah'a olur. Allah'a dönüş gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi olmuştu. Değişmeyen %2'lik rahmet birikimi %51. Manası
Manası şu. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu açıdan nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ve %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbinde şeytan sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri söylüyordu. Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılmamasını, Allah'ın yasak ettiği fiillerin de işlenmesini istiyordu nefsten. Nefsin kalbi de %100 afetlerle dolu olduğu için ve afetlerin de yapısı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek olduğu için şeytanın ısrarı falan gerekmiyor. Şeytanın işareti yeterli. Nefs zaten o kötü şeyleri yapmak için can atıyor. Hemen vücut ülkesinde o fiil işleniyor. İçki içmek, kumar oynamak, ahlaksızlık hepsi bu standartların içerisinde. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi, %49 da nur birikimiyle nereye ulaştınız? Nefs tezkiyesine ulaştınız. Burası nefsinizin tezkiye edildiği yer. Yani nurların %50'yi aştığı yer. Aşarsa ne olur? Nefsinizin kalbinde %100 hakim olan şeytan artık %49'a düşmüştür hükmü. Nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 faz, %2 rahmet. Öyleyse yeni bir hayata başlıyorsunuz. Nefsiniz tezkiye olmuş. Tezkiyetün nefs tamamlanmış. Bundan sonrası nefsin tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine %51 nurun, %49 fazl, %2 rahmet nurunun girmesiyle gerçekleşir. Her şeyin en güzel olduğu bir noktada oluyorsunuz. Artık nefs tezkiyesi tamamlandı. Ruhunuz %51 nurda Allah'ın zatı, 7. gökyüzünde Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Allah Teala şöyle söylüyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi: Zalikel yevmul hakkı femen şaa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yola aşarak Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi: Vallahu indehu husnul meab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Güzellerin en güzeli Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte o yüce Allah sizi zatına ruhen kabul buyurdu. Allah'ın zatından gelmişti ruhunuz, size üflenmişti ve Allah'a ezelde verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Ruhunuzu onun gerçek sahibine, Allah'a, sizi yaratana, yüce yaratıcınıza, Rabbinize ulaştırdınız. Burası ermişler dizaynıdır. Bu noktadan itibaren ermişler safında yola yer alacaksınız. Yani velayetin ermişler, Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'a ruhlarını erdirmişler, ruhları Allah'a erenlerden oluyorsunuz. 20.
birinci basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Burası nefs tezkiyesinin gerçekleştiği yerdir. Burada biter mi her şey? Bugünkü konumuz burada tamamlanıyor. Ama sonrası şöyledir. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. %81 nur birikimi. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 26. basamakta nefsinizin kalbi daimi zikirle %100 nurlarla dolacak. Ulul elbap olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynel yakin sahibi olacaksınız. İlmel yakinden aynel yakine geçeceksiniz. Daha sonra bu aynel yakine geçtikten sonra bundan bir sonraki kademede nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %100 yok olduğu noktada hem Allah Teala size yerlerin melekutunu gösterecek ulul elbap makamında, hem de göklerin melekutunu gösterecek ihlas makamında. Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde ise irşat makamının sahibi olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamının sahibi kılacak. Aynel yakine geçtiğiniz zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası tasfiyedir. Tasfiyeden sonra yeni bir ilave, nefsinizin kalbinin müzeyyen olması, tam 19 kademe müzeyyen olması ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur biriktirerek şeytanın mağlubiyetini kesinleştirdiğiniz noktadır. Ve Allah'ın ermiş evliyası olduğunuz noktadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece buraya değil, burası Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir, herkes buraya ulaşabilir. Önemli olan bundan sonrasına ulaşmak, zikrinizi artırarak daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını, daimi zikre ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yürün dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt ürün.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Neden gönül gönüle? Çünkü hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah ise gönüllerde yaşar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Neden? Bize Kur'an'ın ve bütün mukaddes kitapların sırlarını öğrettiği için. Dinler arasında aslında bir farklılığın mevcut olmadığını, Hristiyanlığın da, Museviliğin de, İslam'ın da aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir dinin hiçbir devirde mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini. Tek Allah. Sonra bu vahdet akidesi. Sonra tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhu, fizik vücudu, yani vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din adı verilen nesne bu kadar sevgili kardeşlerim. Üç ayrı cepheden olaya baktığınız zaman bütünlersiniz. Bunların tabiatıyla en önemlisi, üçüncüsü ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابِ buyuruyor. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. وَاَنِيبُوا münip ol, yönel, ulaşmayı dile, ila Rabbiki Rabbine, Rabbine ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Rabbine, yani Allah'a ulaştırmayı dile. Ve eslimu ve ona teslim ol. Min den kabli evvel. Den evvel. Neden evvel? En yetiye azabe. Sizlerin en yetiye gelmeden önce küm size el azab. Azap gelmeden önce. Diyor ki Allah-u Teala, hey insanoğlu, duyduk duymadık demeyin ha. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın. En iyi ulaştırmayı dileyin. Daha doğru bir ifade, münip olmak var. Yönelmek, ulaştırmayı dilemek. En iyi bir ila Rabbiküm, Rabbinize yönelin. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve eslimu lehu, ve ona teslim olun. Ne teslimi? Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç, iradenizi teslim edeceksiniz. Dört, 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşur. ruhunuzu Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve zorundasınız tabiri hep yanlış gibi gelir bize. Zorunda değil, mutluluğundasınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala garanti etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı, Allah yeştebi seçer, ileyhi ona, kendisine, men kişiyi, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü, dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını seçer. Kimi seçmez? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını engellemeye çalışan birisi. Peki neden yapıyor bu insanlar bunu? Onları demişler ki, ruh vücudundan ayrılırsa ölürsün ha. Böyle demişler. Bu saflarda inanmışlar. Bilmiyorlar ki ruhları bedenlerinde olduğunu zannettikleri ruhları dediği an vücudu terk eder. Onların ruhları bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Çünkü biz insanlara ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiş Allah-u Teala. Herkes doğar doğmaz Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan mutlaka üfürür. İşte secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor vesselam. Diyorlar ki işte bu üfürüş sebebiyle hayat verdi insana. Eğer ruhumuz hafızan Allah vücudumuzdan bir ayrılırsa o üfürdüğü ruhu hayat verdiğine göre ruh çıkınca insan da ölür. Bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Uzun bir kuyruğu var. Neden uzun? Çünkü bütün insanları kapsıyor. İslam alemi büyük bir tereddiyi, gerilemeyi bu safsata yüzünden yaşamış. Düşünün sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak konusunda Kur'an emirlerini almışlar. Bütün sahabe ulaştırmış. İstisnası yok. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sahabe adını verdiğimiz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Ötekiler sahabe değil. Sahabe Kureyş halkından olsun, çevredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ne kadar kabile varsa hepsinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar tabiindir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece bunu da söylemiyor bu ayette. Bir başka ayette Allah-u Teala buyuruyor ki,

Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Onları kurtarmak gereğini duymaz. Çünkü kurtuluş için ilk adımı insanın atması lazım. Allah'a mülaki olmayı dileyerek. Allah dalalette olan, dalalette kalan insanlarla, dalalette olmaktan kurtulmak istemeyen de diyebiliriz. İnsanlarla meşgul olmaz. Ama diyor, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu

Rahat rahat kullanabiliriz. Herkes zaten öyle anlıyor. Biz de onların anladığı biçimde konuşalım. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim, benim de ruhumu sana ulaştır ölmeden evvel. İşte böyle bir dilek. Şuradan kalbinizden söylenmişse, yüksek sesle de söyleseniz, alçak sesle de söyleseniz, hiç sesinizi çıkarmadan dilinizi kımıldatarak da söyleseniz, kımıldatmadan iç sesinizle de söyleseniz, Allah Teala tarafından işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Size ilk verdiği şey mürşit sevgisidir. Mürşit sevgisiyle yanarsınız. Ve de sağa sola sorarsanız ben mürşidimi arıyorum nasıl bulacağım diye size hacet namazı kılmanızı sağlık verirler. Evet, en doğru yol budur. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidi sormak. Hacet namazı mı? Çok basit. Birinci şartı gece yarısından sonra kılınacak hacet namazı. Yani şimdiki saatte saat 1'den sonra. İkinci özelliği boy abdesti mutlaka almak gerek. Kim hacet namazı kılacaksa normal abdestle hacet namazı kılınmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Bütün vücudunuz su değmedik yeri kalmadan yıkanacak. Ve sonunda da normal abdestle bir de abdest alacaksınız. Boy abdesti almanın temel şartı sonunda yıkanma tamamladıktan sonra normal abdesti almaktır. Sonra yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceksiniz. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki sen Kur'an-ı Kerim'de kim ruhunu bana ulaştırmayı dilerse diyorsun Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyorsun. Ne olur ya Rabbim? Yüce Rabbim, benim de Rabbimi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de işte bütün gönlümle sana yalvarıyorum. Ruhumun sana ulaşması için. Biliyorum ki bu ruh senin ruhundur. Sen üzerimize farz kılmışsın. İrciyi ila Rabbiki diyorsun. Rabbine geri dön ey ruh diyorsun. Ve enübü ila Rabbihim diyorsun. Ve Rabbine geri dön. Münibine ileyhi diyorsun. Ona yani Allah'a geri dön diyorsun. Öyleyse ben de istiyorum bunu. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Bunun tecrübesini yapanlar diyorlar ki bunda hiçbir zorluk yok. Bunu söyleyen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisi Allah'a kendisine ulaştıracağı için hiçbir zorluk çekmeden kişi 7-8 aylık bir devre içinde bakar ki ruhu Allah'a ulaşmış. Öyleyse ey bizi ilk defa dinleyenler ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda cehennemden mutlaka kurtulursunuz. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek sizi takva sahibi yapar. Takva sahibi olan kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul, müşriklerden olma. Hangi tür müşriklerden bahsediyor Allah Teala acaba? Bu müşrikler gizli şirkte olanlar. Bir, putlara tapanlar var.

Allah'tan başka neye taparsa tapsın, insanların hepsi putperesttir, müşriktir, şirktedir. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Giren benim ümmetimden zaten değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. Neymiş gizli şirk? İşte bu. Bir insan Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Yönelmezse gizli şirkte kalır. Allah Teala onları tarif ediyor. O kişilerden olmayın ki, o şirkte olanlardan olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ilindekiyle ferahlanır. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. 72 tanesi dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Asıl ifadeyi kullanıyor. 72 tanesi, 72 fırkanın hiçbirisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Hiçbirisi dilemez. Peki 73. fırka? 73. fırka bu mevcut olan 72 fırkanın içinde yaşayan ama ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. fırka. Kimmiş? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırkaymış. 73. fırka. Öyleyse dünya üzerinde ne kadar millet varsa, ne kadar din varsa, hepsinin içinde büyük kısım ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü takva sahibi olamaz. Nereden anlıyoruz? İfade son derece açık. Allah'a mülaki olmayı dile, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Devamı da o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekine ferahlanırlar. O zaman diyor, sen de o 72 fırkanın bir tanesinden olursun. Yani bu 72 fırkanın her birinde olanlar gizli şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlardır. Cennete kim girer? Cennete takva sahipleri girer. Kaf suresinin ilgili ayetlerinde Allah Teala diyor ki 33. 34. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. Haza işte bu. Ma şey tuadune. Vaat edildiğiniz şey. İşte vaat edildiğiniz şey budur. Li külli evvabin hafiz. Li için, külli bütün, evvap olanlar için evvabin ve hafiz ve başları üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için hafiz. Muhafaza altına alınmış, muhafız taşıyan demek. Kim
Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Dileyen kişiyi 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için Allah'ın ilk işi o kişide mürşit sevgisi yaratmaktır. Mürşit sevgisi öyle bir oluşur ki o kişi her tarafta mürşidini aramaya başlar.

Yani sevgili kardeşlerim, kişi mürşidini aramaya başlıyor. İrşad makamını. Allah onun kalbine mürşit sevgisi koyuyor. Ve kişi o zaman çevresine soruyor, ne yapmam lazım, ben mürşit arıyorum. Onlar da diyorlar ki hacet namazı kıl. Kişi boy abdestini alıyor. Gece saat 1'den sonra kalkıp boy abdestini alıyor ve hacet namazını kılıyor. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Velak, Nas okunacak. 4 rekatlık bir namaz kılınacak. Evvela boy abdesti alınacak. Ondan sonra yatılacak. Ve kıble sağ tarafa alınarak yatılacak. Vücut sağa döndürülecek. Kişi zikirle uyumaya çalışacak. Sağ kulağı yastığın üzerinde ve öyle bir şekilde kulağını sağa sola oynatacak ki kulağında kalbinin atışlarını duyacak. Ve o kalbinin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek öyle uyuyacağım. İşte böyle bir şeyi gerçekleştiren herkes gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, gerçekleştirmekten muradımız o, mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin kafasında bir mürşit, ikinci bir mürşit, üçüncü mürşit dolaşıyorsa acaba bunlardan hangisini seçeyim diye, eğer onların üçü de değilse üçünü de gösterir. Bir de kendi mürşidini gösterir Allah Teala. Üçünden biri ise üçünü de gösterir. Kendi mürşidinin hangisi olduğunu da net bir şekilde Allah Teala beyan eder. Kişi ondan sonra yapacağı şeyi gerçekleştirecektir. Neredeyse mürşidi, ne kadar uzakta olursa olsun gidecektir. Ona tabi olacaktır. Tabiyet, ruhun devrin imamının dergahına vücuttan ayrılarak ulaşması demektir. Hangi mürşide tabi olmuşsa orada ruh vücuttan ayrılır ve o dergahtan ana dergaha o ruh yolculuk ederek ulaşır. Orada devrin imamının elini öper ve erkekse erkek saflarında, hanımsa hanım saflarında yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi insan için yarattığı için Allah'a gece gündüz şükretseniz, hamd etseniz yetmez. Biz insanlar Allah'ın bize ne kadar çok nimetler verdiğini öğrenmek ve Allah'a şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşşir yuâdî. Vellezî ve onlar ki, vellezîne ve onlar ki, içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Kimden? Tağuttan. Tağuttan, tağute, tağut, tağuttan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar, kaçmayı başardılar ondan. Ve en iyi büyüğü
İlâ Rabbikum ve Rablerine ulaşmayı dilediler. Daha başka asıl ifadesiyle Rablerine ulaşmayı dilediler ve böylece tağuttan kendilerini kurtardılar. Tağuttan kaçınarak Allah'a ulaşmayı dileyenler kendilerini tağuttan kurtarmış oluyorlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti diyor Allah Teala onlara. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ve beşir, ibadi diyor Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Ne oluyor kişi? Kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala neydi baştan? Tağutun kuluydu. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe. Şeytana kulken Allah'a kul olmuş. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilemeyle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, cehennemden kurtulmak dünyadaki bir insanın yapabileceği en kolay şeydir. Sadece bir tek dilek. Kalpten olmak kaydıyla, gerçek anlamda dilemek suretiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Eğer bu dilek kalptense Allah'ın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Kalpten olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer kalptense bütün hayatınız değişir sevgili kardeşlerim. Yaşamaktan zevk almaya başlarsınız. İbadetler mi? Sizin için bir mutluluk vesilesidir. Namaz kılmak bir zevk haline gelir. Zikir yapmak bir zevk haline gelir. Oruç tuttuğunuz zaman Allah açlığı hissettirmez. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki olur. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz noktadan itibaren normal bir standart içinde 7 aylık bir devrede bazen 8 ay daha ve daha fazla da olabilir. Ruhunuz Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. 7 tane gök katını aşacaktır ruhunuz diğer ruhlarla beraber. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Sitetini müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kavuşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ta ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Zaten öyleydi. Allah'ın zatındaydı. Allah ona size üfürdü. Ve vücudunuzun şeklini aldı. Ruhunuz. Ruhunuzu görseniz kendinizden ayırt edemezsiniz. Nefsinizi görseniz onu da ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen şey başlar, devam eder ve biter. İşte matlub olan, talep edilmesi gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişiye Allah Teala bu 7-8 aylık sürede ruhunu Allah'a ulaştırma garantisi veriyor. Ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an birinci kat cennetin sahibidir.
Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılar, mürşidini görür. Mürşidine gitti, ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra bu tabiyetten sonra ruhu otomatik olarak vücudundan ayrılır, yola çıkar ve diğer ruhlarla beraber serüsülük isimli bir yolculuğu tamamlar ve 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Visal kelimesi vasıl olmak, muvassalat hepsi aynı kökten geliyor. Ulaşmak demek. Öyleyse muvassalat ulaşma demek. Kişinin ruhu o kişi tarafından değil, mürşit tarafından da değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ama bir mürşide tabi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Mürşide tabi olmak ne kazandırır insana? Cereyan kazandırır. Cezbe kazandırır. Bu cereyan Allah'ın cereyanıdır. Hani anlatırız ya hep Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a insan kıyafetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazması yok. Ümmi. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Bir adım daha atıyor. Oku diyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor. Onu kollarıyla sımsıkı yakalıyor, sarıyor ve ikra diyor. Oku. Bu arada üç defa cezbe giriyor Cebrail aleyhisselama. Cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de geçiyor. Ve kendinden geçiyor. Öyle bir cezbe, Allah'ın öyle bir cereyanı geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok önemli bir işaretidir. İnsan kendisi istemediği halde, böyle bir talebi olmadığı halde ansızın Allah'ın istediği an şiddetli bir sarsıntı duyar. İşte bu Allah-u Teala'nın ben varım demesidir. İşte bu Allah'ın bir kişiye kesin bir hüviyette varlığını ispat etmesidir. Vücudunuz öyle bir şeyden hiç haberiniz yokken ansızın Allah-u Teala tarafından şiddetle sarsılır. Bir de bu sarsılma bir ses çıkarmanızı da beraberinde getirir. Bir takım insanlar bu sesten ürkerler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmuyorum. Yıllarca önce Bursa'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştik. Oradaki tophanedeki bir camiye gitmiştik. Öğle namazı veya ikindi namazıydı. Kardeşlerimizin cezbe sesleri etrafındaki insanları çok ciddi bir şekilde tedirgin etti. Mürşitlerine tabi olmamışlar ki hiçbirisi cereyan almamış ve de cereyanı olanların böyle sesler çıkardıklarını görünce fena halde içerlediler bize. Ondan sonra camiye gittiğimiz zaman hep böyle tenha yerler aradık. Ayrı ayrı bölümler varsa o bölümlerden birine gittik kardeşlerimizle beraber. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki huzurlarınızda
Sizinle beraber olduğumuzu, kalplerimizin aynı gaye için, aynı ideal için çarptığını hissetmek bize çok huzur veriyor. Ne demek o aynı gaye? Aynı gaye bütün insanlara Allah'ın insanları cehennemden kurtarmasının bu kadar kolay ve Allah Teala tarafından bu kadar garanti edilmiş olduğunu söylemek. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun başlangıcı sonuç, ruhun o kişi tarafından değil, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştıramadan yoldayken öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikmiştir. Bunun manası, o kişinin dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçireceğinin garanti edilmesidir. Zaten hayatımızın dörtte biri uyumakla geçiyorsa 6 saatlik bir uyku yeterlidir. Geri kalan dörtte üçü de uyanık olur kişi. Sevgili kardeşlerim, bu devrede yapılacak olan üç saati aşmayan bir zikir, o kişiyi bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşatır. Nefsinin kalbinin yarısı mutlaka nurlarla dolar. Ama kişi bununla yetinmez de zikrini arttırırsa zikri bir gün günün yarısını aşacaktır. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. 12 saatten fazla zikreden birisi olacaktır kişi. O herhangi bir insan olmayacaktır artık. O zikrini günün yarısından öteye ulaştırmış. Her gün günün çoğunu zikirle geçiren birisi olacaktır. Bundan sonraki devre o kişinin dik yokuşa ulaşmasıdır. 3 saatlik zikir ne olmuştur? Günün yarısına çıkmıştır. 12 saat. Bir 6 saat daha ilave edilmesi lazım buna. 18 saat. 18 saatlik bir zikre ulaşan herkes fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra daimi zikir artık zor değildir. Önemli olan dik yokuş budur. 18 saatlik zikre ulaşmak, 3 saatlik bir zikirden 6 kat fazlasına 18 saat zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgimizi hep sizlere açıklayacağız. Mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sevgimiz idealimizdir. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı seven bir insan başkalarını sevebilir. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını sevmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi en azından kendisine ulaştırsın.
Bu size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Bir ömür boyu yarı yarıya mutlu bir dünya hayatı geçirirsiniz. Bu size üçüncü kat cenneti sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönlümüz ister ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki nefsinizi de Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki iradenizi de Allah'a teslim edin. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. İradenin teslimi mutluluğun son aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle konuşabildiğimiz için huzur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbin aynasıdır. Biz eğer kendimizi mutlu hissediyorsak, o zaman hitap ettiğimiz sizler de mutlu hissetmelisiniz kendinizi. Belki birçok kişi şimdi bana diyecek ki, bu dünyada bu kadar çok dert varken biz nasıl mutlu oluruz? O çok kişi aslında mutluluğun sırrını bilmeyenlerdir. Eğer Allah'a yönelmezseniz mutluluğu bir ömür boyu yaşayamazsınız. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamaktır. Böyle bir huzurun dış dünyanızda oluşabilmesi için, yani başka insanlarla ilişkinizin bir sulh ve sükun ortamında devam edebilmesi için sizin başkalarından yana olmanız gerekiyor. Kendinizden yana olmayacaksınız. Asıl ifadesini kullanalım. Başkaları için yaşayacaksınız. Eğer siz başka insanlara mutluluk vermek için, huzur vermek için kendinizi adarsanız, o zaman dünyadaki en mutlu insanlarından, en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman kendinize ait olan problemler bütünüyle yok olur. Başkalarına yardım etmekten kendinize bakmaya vakit bulamazsınız ama buna karşılık Allah-u Teala bütün problemlerinizi çözer. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başka insanlara mutluluk vermek için yaşamaktır. Allah'ın emri herkese yardım edin. Başka insanların huzur içinde yaşaması için elinizden geleni yapın hüviyetinde bir mana taşır. Kim kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa, aslında o mutlu edebildiği insanların hepsinden daha mutlu olur. Mutluluğun yolu, huzurun yolu, başkalarına huzur vermektir, mutluluk vermektir. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Etrafınızdaki herkese bu mutluluğu verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğun karşısında siz mutlu olacağınız için en üst boyutlarda bir saadet hali yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim,
afetler azaldıkça bu konudaki temayülünüz, eğiliminiz sizi nefsinizdeki afetleri daha çok temizlemeye ve bunun için de zikrinizi daha çok arttırmaya götürecektir. İşte şeytan insanları bu noktada tavlar, bu noktada kontrol altına alır. İnsanlara zikri, onları mutlu edecek olan hüviyette göstermemeye çalışır. Mutluluğun sembolü zikirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, yani kalpten Allah-u Teala'ya yönelmişse, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım tarzında kim bir talebin sahibi olursa Allah onu mutlaka bu hedefine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi ruhu gök katlarında yükselirken her gök katı için nefsinin kalbine %7 nur girer. Bunun manası Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen unsurların kalbi devamlı daha çok doldurmasıdır. Bunun anahtarı zikirdir. Ne olur? Zikir yapıyorsunuz. Ne olur? Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2 rahmetin nefsinizin kalbine, rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Bu tabi olmadığına belki olay. Açış. Nurların ilk postasının %2 rahmet nurunun kalbinize girmesi bir açılıştır. Nefsinizin nurlara açılışı. Başlangıç noktası sadece %2. Öteye geçemez. Çünkü mürşidinize ulaşmadınız. Nefs tezkiyesi dediğimiz asıl olay ne zaman başlar? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Tabiyetten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen salavatın taşıdığı %2 rahmetin ötesinde fazıllar girmeye başlar nefsinizin kalbine. İşte bu fazıllar nefsinizin kalbinde afetlerin yerini alacaktır. Mürşidinize tabi olduğunuz noktada ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır. Ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. İşte bu vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru kainattaki en mutluluk verici yolculuğu yapacaktır. Huzur içinde ruhunuz Allah'a doğru yükselecektir. Yükselmesi nefsinizin kalbindeki nurların durumuna bağlıdır.
Bu yola giren kişinin nefsinin kalbindeki nurların devamlı artmasını biz insanlar temin etmeyiz. Allah sağlar. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmaktan men eden insanlar, onlara doğrudan ettikleri yanlışlarla hitap edenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim zan ile hareket etmeyiniz diyor. Zan hiç kimseyi hedefe ulaştırmaz. Her hedefe ulaşmak için kat'i deliller arayın Kur'an-ı Kerim'de. Bu konuda engellerden bir tanesi uydurma hadislerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözü hiç unutmayın. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Şimdi bakıyoruz ki insanlar arasında revaçta olan birçok hadis var ama uydurulmuş hadisler. İşte bu hadislerden bir tanesi, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl. 1. Oruç tut. 2. Zekat ver. 3. Hacca git. 4. Kelime-i şehadet getir. 5. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya demiş ki bu 5 tane işlemi gerçekleştir. O da tekrar emin olmak için soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, mutlaka girersin. Sevgili kardeşlerim, bu mevzu hadistir. Uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkat edin. Ve mutlaka sağlamasını yapın hadislerin. Sağlamasını neyle yapacaksınız? Kur'an'la yapacaksınız. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisi bir gerçeği ifade ediyor. Hadisleri söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim. Hiç Kur'an'a aykırı bir şeyi söyleyebilir mi? O konuşmuyor ki. Allah konuşturuyor onu. O zaman onun bütün söyledikleri mutlaka Kur'an ahkamı. Kur'ani hükümler. Öyleyse her söylediği Kur'an'ın bir parçası. Bütün Kur'an-ı Kerim'i okuma yazma bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Allah yerleştirdi. Ve o başından sonuna kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek olan bir yetkinin sahibiydi. Kur'an-ı Kerim onun kalbine yazılmıştı. Kendisi okuma yazmak bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. İşte
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o kalbindeki Kur'an-ı Kerim her noktasını kalbinin bütününde hissettiği ve yaşadığı bir Kur'an-ı Kerim. Neyi yaşamış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Neyi yaşamış? Tabiyetini gerçekleştirmiş. İyi ama o peygamber, başka bir peygamber yok ki o yaşarken onun elini öpsün. Kimin elini öpecek? Çok basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Nur Mağarası'na ulaşırdı. Orada 40 gün kalırdı. Yanına yalnız kuru ekmek ve su alırdı. Başka yemek almazdı. Ve itikafa çekilirdi. Allah ile beraber olurdu. İşte o günlerden bir gün ansızın bembeyaz elbiselerle Cebrail aleyhisselam insan kıyafetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor. Açıkça söyledi, dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha attı, bir daha oku dedi. O da aynı cevabı verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Üçüncü adım. Ve üçüncü adımda insan hüviyetinde olan Cebrail aleyhisselam kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarmaladı. Ve ikra bir ismi Rabbike dedi. İkra oku, bir ismi, ismiyle Rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Yani Allah kelimesini tekrar et. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı yine öğrenmedi. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine yazdı. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın sarılması sırasında Allah'ın cereyanı Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte o noktadan sonra bu cereyan tabi olanlardan bir kısmına geçti. Cezbe herkeste oluşmaz. İnsanların bir kısmında oluşur. O cezbenin sahibi kıldığı için Allah-u Teala'ya biz de sonsuz hamd eden ve şükredenlerdeniz. Bize de cezbeyi nasip kılmış Allah-u Teala hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmezken hiçbir zaman da öğrenmedi hayatı boyunca. Ama Kur'an-ı Kerim'i ilk ayetinden ve ilk suresinden son ayetine, son suresinin son ayetine kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve de yazıcılar onun söylediği ayetleri yazıyorlardı. Allah Teala ona vahyediyordu. Yazıcılar da yazıyordu.
Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o örnek bir insandı. Sakindi, her zaman huzur içindeydi. Ve mutluydu. Huzur içinde olmak zaten mutluluğun yaşandığının kesin işaretidir. Ve sıkıntı çekmedi mi? Çok sıkıntı çekti. Onları aç bıraktılar. Erzak girmesine, yiyecek maddelerinin girmesine onların bulunduğu kesime mani oldu Mekke müşrikleri. Ve açlık çektiler. Sonra göç etmek mecburiyetinde kaldılar. Medine'den gelenler onları Medine'ye davet ettiler. Ve Mekke'den Medine'ye göç tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Mutluluk devri deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Hem çok sıkıntı çektiklerini söylüyoruz, hem de mutluluğu yaşadıklarını söylüyoruz. Doğru mu? Evet, ikisi de doğru. Çekilen sıkıntılar, onların zikirleri sebebiyle onlara tesir etmiyordu. Ve kalplerine olan %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar onun ve bütün sahabesinin kalplerini daimi zikre ulaştılar hepsi. Tamamen doldurdu. %2 rahmetin ötesi %98 fazıl nuruydu. Onlar sahabe dediklerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayattayken tabi olanlar daimi zikre ulaştılar. Dünyadaki en mutlu insanlar oldular. Sevgili kardeşlerim, işte ona baktığımız zaman mükemmeli görürüz. O Allah'ın tasarrufundaydı. Ve bir nebiydi. Yani peygamberdi. Resul, peygamber demek değildir. Resul, elçi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü'ydü, elçisiydi. Ama aynı zamanda Nebi'ydi. Yani Allah'ın peygamberiydi. Ve de Nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası olmadı, babası değildir. Ama o Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur.
peygamberlik müessesesi Hazreti Adem'le başlar. Hazreti Adem ilk insandır ve aynı zamanda da ilk peygamberdir. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar birçok peygamber geçmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir bir yer almış. İşte o peygamberlerin muhtevasına baktığımız zaman daha sonraki devrede Hazreti Musa'yı görüyoruz. İlk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan sonraki devrelerde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Ondan sonra son peygamber olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçiyor. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman kendilerine Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği kişiler anlaşılmalı. Nebi kendisine şeriat kitabı verilen Resullere denir. O kişi Resuldür. Yani Allah'ın Risaletini taşır. Allah'ın elçiliğinin sahibidir. O Allah'ın elçisidir. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldür. Allah'ın mutlaka elçisidir. Ama Allah'ın elçilerin hepsi nebi değildir. İnsanlığın başladığından ki Hazreti Adem'le başladı, bitişine kadar geçen devrelerin her birinde bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beas etmiştir. Hem de

Mü'min suresinin 44. ayet kerimesinde diyor ki Resullerden bahsediyor. Biz Resullerimizi ard arda bütün kavimlere göndeririz diyor. Dünyada ne kadar kavim varsa ki 72 ayrı inanç biçiminden bahsediliyor. Bunların her birinde mutlaka bir Resul yaşıyor. Dünyada ne kadar kavim varsa, şu anda ne kadar kavim varsa, o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul hayatta. Öldü, öldüğü anda yerine mutlaka Allah-u Teala bir yenisini beas eder. Yani vazifeli kılar. Öyleyse bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep yaşar. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bütün kavimlerde şu anda da onların dilleriyle konuşan, onların kendi aralarından bir Resul mutlak olarak vazife yapıyor. O Resul öldüğü zaman ne olur? Allah-u Teala derhal yerine o kavimden başka birisini vazifeli kılar. Hiçbir devrede hiçbir kavim Resulsüz bırakılmamıştır. Tebliğ Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi nevi şahsına münhasır bir müessesedir. Peygamberlik. Peygamberler birbirinin ardından gelmezler. Hz. Musa'dan sonra, yüzlerce yıl sonra Hz. İsa vazifelendiriliyor. Hz. İsa'dan 1400 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala Hatemin Nebiyin diyor, nebilerin sonuncusudur. Artık bir nebi yani kendisine kitap verilen Allah Teala tarafından şeriat kitabı indirilen Resul. Onun bir adı Resul'dür. Allah'ın Resul'dür, elçisidir. Ama diğer adı Nebi'dir. Hz. Musa ile Hz. İsa arasında bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var oldular. Ama hepsi Veli Resul'dü. Nübüvvet Hz. Musa'dan sonra Hz. İsa ile yeniden oluştu. Ve Hz. İsa göğe kaldırıldı Allah-u Teala tarafından. Onun nübüvveti de orada bitti. Ondan 6 asır sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi olarak tayin edildi. Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. İsa'ya İncil, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim verildi. Allah-u Teala tarafından sevgili kardeşlerim,

Allah Teala bir Resul göndermedikçe biz hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Ama Allah Teala o gün kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse kalmayacaktır diyor Allah Teala. Herkes cehenneme mutlaka uğrayacak. Cehennem bekçileri de cehennemin kapısında herkese aynı suali sorar. Size Allah'ın emirlerini tebliğ eden Resuller gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bir kısmı geldiler ama biz onlara inanmadık. Onları reddettik. Onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyorlar. Ama herkese bir Resul mutlaka gelmiştir. Mutlaka tebliğini yapmıştır. Mutlaka herkes duymuştur. Ama inanmayan her zaman çok sayıda insan mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Ben diyor sana akıl verdim. Ben sana idrakini açarak bu aklı kullanmayı öğrettim diyor Allah Teala. Senden beklediğim şey bana teslim olmandır diyor. Bana ruhunu teslim edeceksin. Bana fizik vücudunu teslim edeceksin. Bana nefsini teslim edeceksin ve bana iradeni teslim edeceksin diyor Allah Teala. Ancak bu merhale statüsü içinde manevi alanda yücelebilirsin diyor. İşte böyle bir dizayn baştan aşağı mutluluğu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Ama sonunda Allah'a mutlaka hayran olursunuz. O Allah'tır. Kainatı yaratan Allah'tır. Onun sonsuz yaratma gücü İnsanların bugünkü fizik aleminde çok üst seviyede bir idrak ötesi mana taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir saniyenin sıfırdan sonra virgül 21 sıfırlı bir noktasında bütün kainatı yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar sadece birer mahlukuz. Ve zaman ve mekan boyutlarımız Allah'ın bize koyduğu hudutlarla hudutlu. Ama o her şeyden münezzeh. Kainatı yaratan o. Kainat bir sonsuzluğu ifade eder. Düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksinin her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Dünyamız da bu yıldızlardan sadece bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların yaratılması o söylediğimiz bir saniyenin bilmem kaç sıfırlı virgülden sonra
Sıfırla ondan sonra bir yazıyor. Saniyenin milyarda değil, milyonda değil, milyarda değil, trilyonda değil, onun çok daha ötesinde bir zaman parçası. Allah'ın yaratması böyle olur. O Allah, sevgili kardeşlerim, biz ona hayranız. Hayran olmak şerefini bize bahşettiği için, zatını gösterme şerefini bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmuyor ki. Gene sizlere doyamadan ayrılıyoruz. Ama gene beraber olacağız inşallah. Allah'ın nasip etmesiyle inşallah gene birlikte olacağız. Gene güzellikleri paylaşacağız. Gene mutluluğu paylaşacağız. Gene huzur içinde bir konuşma yapacağız sizlerle bir ömür boyu. Sevgili kardeşlerim, bilgisayarda bugüne kadar yapılmış yüzlerce konuşmamız var. Allah'a onların hepsini bilgisayarların hafızasında tutmayı nasip kıldığı için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek sizlere veda ediyoruz inşallah. Önemli mi bilgisayarda bu binlerce konuşmanın bulunması? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiçbirinin kaybolmasını istemiyor. Ta başlangıçtan itibaren ne zaman, hangi tarihte, hangi konuşmayı yapmışız? Bunlar hep incelenecek gelecek günlerde. Kimliğimiz giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. O zaman insanlar bizi merak edecekler ve de hepsi bilgisayarların hafızalarına girip evvelce neler söylemişiz? Geçen zaman süreci içinde o yaptığımız binlerce konuşmada nereden, nereye getirmişiz sizleri? İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın bir lütfu, keremi, bir güzelliği. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyulmaz. Ama huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. قيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden, ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 105'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler.
2: Güzel dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız, her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde, yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz, söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki, acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak, bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihette bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok, ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun gözündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman, mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardımı yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz, bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler girecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla, bu ikinci şekildeki davranışlarınız, başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemeniz de kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda, o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim, söylemeseydi olmaz mıydı denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? Ben böyle alışmışım, böyle yaparım derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ederim. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız, çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı, başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. C göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek

deseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin hangi yanlışınızı görmüşler. Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye
bir niyetin sahibi değilseniz

Hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırla söyler ki, bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki, ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen, ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek, o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de, dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı
sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz ayetlerin sırları. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Ankebut suresinin 5. 6. ve 7. ayetleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yercu likâllâhi ve inne ecelallâhu le'at ve hüves semîhül alîm. Ankebut 6. وَمَنْ جَاهِدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَّفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ 3. ayet, Ankebut suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, yani 7. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا nükeffiranne anhum seyyiatihim ve le neziyennehum ahsenellezi kânu ya'melûn. Ankebut suresinin 5, 6 ve 7. ayetleri bugünkü sohbetimizin konusunu teşkil edecek. Ankebut 5'te Allah Teala diyor ki men o kişi ki kâne olursa yercu dilemiş olursa yani derse ikallahi Allah'a rücu etmeyi Allah'a ulaşmayı Allah'a mülaki olmayı, lika Allah'ı, Allah'a mülaki olmak. Ben kim? Kâne olursa, yercu, rücu etmeyi, ulaşmayı, yercu, dilerse lika Allah'ı, Allah'a ulaşmayı dilerse. Ve o zaman o takdirde inne muhakkak ki şüphesiz ki ecelallahi Allah'ın zamanı, anı,

طيب Allah'ın tayin ettiği zaman, an, mutlaka muhakkak surette gelecektir. Ve hüve ve o, Allah, es-semi, semidir, en iyi işitendir, semi-ül alim ve alimdir. Bilendir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ali ise muhtevaya baktığımız zaman kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani bir kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. Allah Teala böyle bir talebin sahibi olan kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak.

Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde şu sonuç çıkıyor ki ortaya, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala bu dileği mutlaka yerine getireceğini söylüyor. Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. O zaman, tayin ettiği zaman ruhu o kişinin Allah'a ulaşacaktır. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala'nın açıkça söylediği husus bu. Allah-u Teala kim diyor bana mülaki olmayı dilerse. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor.

Öyleyse açık bir şekilde bir realiteyle karşı karşıyayız. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması demek, üçüncü kat cenneti elde etmesi demek. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi sonra Allah-u Teala tarafından o kişinin talebi üzerine mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Evet, o kişi sadece dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Sonra da Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Ama o kişi değil de Allah onu mürşidine ulaştırmasına rağmen o kişi ikinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Allah Teala bununla da kalmıyor. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor, o kişinin ruhunu. Bu da Allah Teala'nın o kişiye üçüncü kat cenneti vermesi demektir. Aynı zamanda mürşide tabiiyetten sonra başlayan nefs tezkiyesi o kişinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleştirir. Baştaki %2 rahmet birikiminden sonra. Bunun sonucunda o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. %2 rahmet, %49 fazıl nuru. Ve nurlar mutluluğun sembolüdür. Ve o kişinin nefsinin kalbi yarı yarıya mutmain olur. Doyuma ulaşır. Ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar ömrü boyunca o vaziyette kalsa, günde 7 saatlik zikir seviyesini, affedersiniz, günde 3 saatlik zikir seviyesini devam ettirse bir ömür boyu, bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar, mutluluğun da dünya saadetinde yarısını yaşar. Ama şeytan insanları yalnız bırakmıyor, serbest bırakmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırmasına mani olamayan iblis, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkanın kalkmasını bekler. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar koruyucu kalkan o kişinin üzerinde olur. Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinde olur ve Allah onu şeytanın ihvasından korur. Şeytanın gayretleri hiçbir sonuç vermez. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştevi, Allah seçer ileyhi ona kendisine men yeşaü. Men kişiyi, yeşaü dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır, hidayet eder. Men yunib. Men kişiyi yunib olan yani Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. İşte burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Yani ruhu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O zaman gelecektir. Zaman geldiğinde ne olacaktır? O kişi neyi dilemiştir? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala en iyi işitendir. Neden? Aynı anda trilyonlarca kişinin söylediği her şeyi işitir. En iyi bilendir. Herkesin aklından geçeni geçtiği anda Allah Teala bilir. Ankebut 6'da Allah Teala şöyle devam ediyor. Ve men cahede, kim cihad ederse ve o takdirde innema sadece yücahidu
cihad eder. Li nefsihi. Nefsi için cihad eder. Yani nefsini teskiye etmek için, onu başardığı zaman tasfiye etmek için cihad eder. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, le mutlaka, muhakkak ki Allah mutlaka ganiyun, müstanidir. Yani anil alemin, alemlerden. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, le mutlaka ganiyun, müstanidir. Anil alemin, alemlerden. Yani Allah'ın hiçbir alemden, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri Allah yaratmıştır. Öyleyse kim cihad ederse, sadece kendi nefsi için cihad eder, önemli mi? Evet. Kurtulması lazım gelen nefstir. Bildiğiniz gibi nefs baştan aşağı afetlere doludur. Başlangıçta ruhta baştan aşağı hasletlere doludur. Ama ruhumuz bizi terk eder. Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Nefsimizde kalırız. İşte nefsimizin içine mürşidimize tabiiyetten sonra yaptığımız zikirler neticesinde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşacaktır. Daha doğrusu nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu, %98'e kadar ulaşacak olan fazılları, salavat nurları taşır. Onlar taşıyıcı faktördür. Ve nefs teskiyesi yapan kişi cihada başlamıştır. Bu cihat mürşide tabi olmakla verimli hale gelir. Başlangıçta bir kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an dünyası değişir, mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefs teskiyesi henüz yoktur. Başlamamıştır. Bu kişi Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır, mürşidini gösterecektir. Kişi de gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. İşte böyle bir tabiyet o kişi için mutluluk verici bir dizayndır. Çünkü tabiyetle beraber mutluluk o kişi ruhunu ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala tarafından çok üst seviyede devam eder. Bu devre Allah için çok önemlidir. Kişiye mutluluğu yaşatıyor ki daha sonraki dik yokuş için kişi azmetsin. Ruhunu Allah'a ulaştırmak herkes için son derece kolay bir işlemdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde olaylara baktığımız zaman
bir mutluluk sürecinin var olduğunu görürüz. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey güzeldir, çok güzeldir. O insanın yücelmesini ister ve yolun yarısını garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yolun yarısıdır. Dik yokuş, daha üstün zevklere, mutluluklara ulaşma, bir dik yokuşu aşmakla mümkündür. 3 saatlik zikrin 18 saate çıkması gerekir. Allah-u Teala bize dünya mutluluğunun yarısını ve 3. kat cenneti sadece bir dilek karşılığı hibe eder. Karşılıksız verir. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonraki devre zikrimizin 18 saate çıkmasını gerektirir ki biz fizik vücudumuzda Allah'a teslim edebilelim. Öyleyse bu cihat kişinin nefsi için cihattır. Dilediği yere kadar, yapabildiği kadar kişi yürümelidir. Ama birinci safa, yani ruhun Allah'a ulaşması safhası, kişinin özel gayretine ihtiyaç göstermez. Allah onu zikir için istekli hale getirir, zikirden zevk almaya başlamasını temin eder ve kişi günde 3 saatlik zikrini büyük bir zevkle tamamlar, her gün aynı büyük zevki yaşayarak ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Önemli olan Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanını koyduğu ve şeytanın müdahalesine müsaade etmediği bu 7-8 aylık devreden sonra da kişinin mutluluğunu devam ettirebilmesidir. Bu ise kolay bir şey değildir. Çünkü şeytan mutlaka devreye girecektir. Kişinin bu başarısı onu fena halde kızdırmıştır. Mutlaka o kişiyi yoldan düşürmeye çalışır. Birçok insanın bu koruyucu kalkan devre dışı kaldıktan sonra düşmesi boşuna değildir. Şeytanın büyük gayretlerinin sonucudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah ona zikir sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir. Onun ruhunu kendisine ulaştırması için her şeyi yapacaktır. Önemli olan bu noktadan sonra da olayın devam etmesi. Ruhun Allah'a ulaşmasının ötesinde de devam etmesi. Şimdi Ankebut suresinin 7. ayeti kerimesine de beraberce bakalım. Vellezine aminu ve onlar ki aminu olmuşlardır. Amin olmanın 7 safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. amin olmaktır. Mürşide tabiyet 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Bu Ankebut 5, 6 ve 7 bu 3 safhayı ifade ediyor. Ama bundan sonra fizik bedenin teslimi var. Ondan sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakalım Ankebut'te de Allah Teala ne söylüyor? Vellezine aminu ve onlar ki aminu olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve amülü salihati ve amülü salihat yapanlar nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Onlar ki amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve amülü salihat yapmaktadırlar. Yani nefsi ıslah edici ameller. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Allah'tan mürşitlerini sormuşlar. O mürşide ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Ve ancak o zaman bir insan amelü salihat yapabilir. Yani zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Başlangıç %2 rahmet nurudur. Önce kuvvetler gelmiştir. Allah'ın yardımı mürşide tabi olmadan evvel o kişinin kalbine girmiştir. Allah'ın ilk nuru rahmet nurudur. Tabiyeti gerektirmez. Tabiyetten evvel girer. Öncü kuvvetler olarak. Ondan sonra kişi mürşide tabi olur. Mürşide tabiyetten sonra o %2 rahmet nurunun ötesinde nefsin kalbi fazıllarla dolmaya başlar. İşte bu dolmanın muhtevası o kişinin nefsinin kalbine ilk %7 fazıl nurunun girmesini sonuçlandırır, intihaj eder. İlk %7 nur birikimi tamamlanınca o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına diğer ruhlarla beraber birinci gök katına ulaşır. Tabi olduğu an vücudundan ayrılan ruh aslında ulaşmıştır devrin imamının dergahına. Ama salih amel yapmasını beklemektedir kişinin. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği an ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisine sahibi olur. İşte burada ruhun Allah'a doğru yolculuğu söz konusudur. Önce birinci kat, sonra yani nefsi emmarede ilk %7'nin birikiminde birinci gök katı, nefsi levhamede kişi nefsini levhmetmeye başladığı zaman ikinci gök katı, nefsi mülhimede Allah'tan ilham almaya başladığı zaman kişi nefsi mülhimede üçüncü gök katı, kişinin doyuma ulaşması nefs-i mutmainedir. Dördüncü gök katı. Nefs-i radiye kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katı. Nefs-i mardiye Allah da kişiden razı olur. Altıncı gök katına ulaşır ruh. Nefs-i tezkiye. Nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla, %2 de başta giren rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. İşte o kişinin ruhu bu noktada Allah-u Teala'ya ulaşır. 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Ve %51'e ulaştığı zaman nurlar o kişinin ruhu Setetin Müntaha'dan Allah'a doğru, yukarı doğru yükselerek yola çıkmıştır ve Allah'a mutlaka ulaşmıştır. Bu, Allah Teala'nın bu ayette yaptıklarından daha güzeliyle mükafatlandıracağızın ifadesidir. Şimdi, Ankebut iddialarının ne söylediğine bakalım yeniden. Ve Vellezine amenü ve onlar ki amen olmuşlardır ve amilü salihati nefsi ıslah edici ameller yapmaktadırlar. Yani burada kişinin artık mürşidine tabiyeti gerçekleşmiştir. Bu tabiyet için, bu tabiyetin neticesinde kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbini %7 %7 doldurarak 7 tane %7 nur birikimi gerçekleştirir kişi. Bu işlev, yani kişinin Allah Allah Allah Allah diyerek Allah'ın ismini zikretmek suretiyle nefsini tezkiye etmesi, bu salih amelidir. Amülüs salihat. Burada da amülüs salihat açık bir şekilde yer almış. Bellezine aminu ve amülüs salihati. O kişi amin olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu amini olmak. Amin olmanın ikinci safhası amülüs salihat işlemektir. Tabi olduktan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah Teala'nın katından rahmetle fal, rahmetle salavat nurları iner. Fazıl nurları sadece %2'lik bir devre ifade eder. Rahmet nuru. Ama fazıllar ondan sonra nefsin kalbini %98'e kadar dolduracaktır. İşte bu minval üzere her %7'lik nur birikiminde o kişinin ruhu bir gök katı yükselir. Kalbindeki nurlar arttıkça ruhun yükselebileceği gök katları birer birer şekillenir. Emmare, levvame, mülkme, mutmainne, radiye, vadiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katı aşılacaktır. Allah onların seyahatlerini mutlaka örteceğiz diyor. Günahları örtüyor ve onları mutlaka yaptıklarının daha hüsnüyle mükafatlandıracağız. Onların günahlarını örttükten sonra sevaba çeviriyor Allah Teala. İşte Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse onların günahlarını sevaba çevirir. Günahların örtülmesi günahların tamamen yok edilmesidir. Ama sevaba çevrilmesi yeni bir işlevdir. Bu ancak nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Yani kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Kim tabi olursa, tabi olduğu anda onun günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah Teala o kişiye bir başağında 7 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur. Yani o kişi bir derecelik bir kazanç sağladığı zaman zikir yaparak Allah Teala ona o kişinin ruhu birinci gök katındayken 1'e 100 vermeye başlar. Tabiyetten sonra yola çıkan bu kişinin ruhuna Allah Teala birinci gök katında katına ulaştığı noktaya kadar 1'e 100 verir. Sonra kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşır. Kişinin kazancı da zikir aynı zikir olmakla beraber 1'e 200 olur. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur. Dördüncü katında 1'e 400 olur. Beşinci katında 1'e 500 olur. Altıncı katında 1'e 600, yedinci katta da 1'e 700 olur. İşte bu bir tane bulunan her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar kişiye Allah Teala'nın ihsan etmesidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala sonsuz nimetlerini insan için hazırlamış ve de kendisine iade edilmesini emrettiği irci'i ila Rabbik diyor. Rabbine rücu et ey ruh. Rücu ederek geri dön. O ruh kendisine geriye istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi söz konusu. Bunun için tabiiyet mutlaka şarttır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah mutlaka, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve kafileye katılır. Kafile birinci kata çıkar, o ruh da çıkar. Sonra diğerleri ikinci kata çıkar, o ruh çıkamaz. Oradaki dönemini tamamlamak mecburiyetindedir. Her tamamladığı sürede bir gök katı yükselir. Önce birinci kata kadar çıkabilen ruh, bir süre sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbindeki %7 fazıl birikimi ikinci defa tahakkuk etmiştir. İkinci gök katına çıkma yetkisini kazanmıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katı. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci gök katında 7 tane alem geçmek, nihayet sitret-i müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmak. Bu ayetteki onların seyyiatlerini mutlaka örteceğiz ifadesi, tabi olduğu zaman günahların örtülmesi söz konusu ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız. Bu ifade ise iki ayrı cephede mükafatlanmayı açıklıyor. Bir, o affettiği günahları Allah-u Teala sevabe çeviriyor. Bu mükafatın bir tanesi. İki, bununla kalmıyor Allah-u Teala. O kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu vuslattır. O kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala her şeyi insan için vücuda getirmiş. Bu onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız ifadesi, yaptıklarının karşılığı değil, o karşılığın 7 katını alacaklardır. Affedersiniz, 700 katını alacaklardır. O zaman ahsen ne kadar büyük bir faktör, yerlerine oturtmamız lazım. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah-u Teala o kişinin mürşide ulaşmasını sağlıyor. Tabiyetiyle beraber ruhunu vücudundan ayırıyor, kendisine doğru yola çıkarıyor. Ana dergaha gönderiyor ruhu, devrin imamının dergahına ve oradan seyri sülükteki o yolculukta o ruh da diğer ruhlarla beraber gök katlarını birer birer aşmaya başlıyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bunun karşılığı bir mükafat olsaydı, Allah Teala o kişinin günahlarını örtecekti. Daha ötesi Allah Teala sevaba çeviriyor. Daha ötesi o kişi zikir yapınca normal standart biri ondur. Allah Teala kim zikir yaparsa ben ona 10 katını veririm diyor. Ama eğer bu zikri mürşidine tabi olduktan sonra yaparsa bu derhal 1'e 100'e çıkar. Ruh 1. gök katına ulaştı, 1'e 100 devam eder. Ama ruh 2. gök katına ulaştığı anda Allah'ın nimeti 1'e 200'e yükselir. 3. gök katına ulaştığında 1'e 300'e, 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki ifade onları mutlaka yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız. Hak ettikleri mükafatın 700 katına ulaştırarak. Allah Teala o kişinin ruhunu vücudundan ayırdığı zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyor o kişi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cennetin sahibi bu. Cennet tarafı konunun. Ebedi mutluluk. Dünya hayatına bakıyoruz. Nefsini her tezkiye edişinde, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsinin kalbindeki nurlar %7 artarak kişiyi her seferinde %7 daha mutlu bir noktaya ulaştırıyor. Neticede o kişi dünya hayatının %51'ini mutlu olarak yaşamak yetkisinin sahibi oluyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Allah sözünü mutlaka tutar. Madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir arada kıldı ve bu hedefe ulaştırdı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine vasıl etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmenu olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmenu olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenu olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin,

yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve o azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran odur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu,
içinizden

zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar Allah'tan fazıl ve rıza ararlar ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen Raufsun, Rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş,
parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, hükümrandır, Kuddüstür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

0: Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar.
1: Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek İsmi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
0: Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah, büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki o, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah, hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez ertelemez ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır.
1: Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı ve varış, ulaşma O'nadır, ulaşılacak makam O'dur, O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, O'nun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
0: Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını yedi kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. "Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı varmış. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisi ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçirirler. Onlar bana iyi davranırdı, ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle standartlarınız hareketine geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu: Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki, Ya Rabbi, sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbi, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezgi, sıfırın yapabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikire ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

0: Kağıt.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. İşte gene o, sizler ve biz bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere varız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle bir güzellik ki içim öylesine huzurla, mutlulukla doluyor ki sizlere hitap ederken, özellikle bu mutluluk sohbetlerinde. İşte mutluluk diyoruz. Görebiliyor musunuz arkadaki güzelliği? Turuncuları, sarıları, yeşilleri. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir anlatabilsem, onu sevdikçe bu sevgi adım adım aşka dönüşecek. Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Hayatınızın her saniyesi, her dakikası zevklerle dolu geçecek. Şöyle olmak ister miydiniz sevgili kardeşlerim? Herkes size dertlerini anlatsın. Bütün içini boşaltsın. Dertlerini, problemlerini omuzlarınıza yüklesin. İster miydiniz? Kalbiniz kararırdı diye düşünüyorsunuz. Ama bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir yere getirir ki, orada herkesin dertleri size ulaşır, omuzlarınıza yüklenir, Allah-u Teala da omuzlarınızın üzerinden hepsini alır. Hiçbir yük yüklenmezsiniz. Kalbiniz kararmaz. Hep aydınlık, pırıl pırıl bir kalbin sahibi olursunuz. İşte şimdi yüzlerce kişi her gün bize ulaşır sevgili kardeşlerim. İşlerini dökerler, problemlerini söylerler. Onların acısını, problemlerini paylaşırız. Onlar o sıkıntılarını bize açmanın mutluluğunu yaşamışlardır, huzurunu yaşamışlardır. Yükler bizim omuzlarımıza aktarılmıştır. Allah-u Teala çözümleri önermiştir. Ondan sonra bu ne yapıyor? Hepsini alıyor omuzlarımızdan. Bize hiçbir şey bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Hayat gerçekten güzel değil mi? Bir defa daha sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Hepimize öyle gelsin. Dileriz Allah-u Teala'dan. Hepimize öyle gelsin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyorum ki, her şey öylesine güzel ki, ah insanlara şu mutluluğun yolunu bir öğretebilsem, o kadar basit, o kadar kolay ki sevgili kardeşlerim. Henüz kardeşimiz olmayan, ilk defa bizi dinleyen, şu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diye düşünen kim varsa, evet size sesleniyorum, siz. Şu anda bu dünyada benden daha fazla sıkıntı içerisinde olan, benden daha fazla huzursuz olan insan var mı diye düşünen siz. Neden öylesiniz?
Neden? Allah'ın reçetesinde size düşen kesimi yapmıyorsunuz. Allah'ın reçetesi iki bölümden oluşur. Bir, kendi yapacakları. İki, sizin yapmanız lazım gelen. Sizin yapmanız lazım gelense o kadar basit, o kadar kolay ki neden mutlu olmadığınıza hep şaşarım. Sadece bilinçsizlik. Sadece Allah'ın hakikatlerinden

zaten mutluluklarını başlatmışlar. Sözümüz onlara değil, size değil, ötekilere. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, şu dünyada yaşayan ama huzursuz, mutsuz olanlara, işte mutluluğun yolunu açıyor Allah Teala hepinize. Diyor ki, mutlu olmak istiyorsun, sadece bir tek dileğin, bunun başlangıcından dünya saadetinin yarısına kadar seni taşır. Bir tek şey yapacaksın diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dışarıdan bizi dinleyen sevgili kardeşlerim, çok mu zor? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Ne zaman bunu yaparsanız, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bu aslında çok cepheli bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin madde bir, Allah'a inanması lazım. Madde iki, Allah'ın insan ruhunun ulaşabileceği bir Allah olduğuna inanması lazım. İki, üç, bunun üzerine, kendi üzerine 12 defa farz olduğuna inanması lazım. Dört, ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a ulaştıracağından da emin olması lazım. Gördünüz mü? Bir dilekle aslında ne kadar çok şeyin sahibiymişsiniz meğerse. Dileyip de ruhunuzu Allah verdiği söz gereği siz değil, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah ulaştıracak. O verdiği söz gereği Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman yaşayacağınız mutluluğu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka türlü sorayım. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Öylesine kolay, öylesine basit bir olay ki, siz olmuyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizi evliya yapan siz değilsiniz. Allah. Sizi Allah Teala, sizi yani sizin ruhunuzu, kendine ait olan sizin ruhunuzu gene kendisine ulaştırıyor. Neden kendine ait olan diyoruz? Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanı sevva ettik, Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Sonra mı ne istiyor? Sonra diyor ki, şu dünya hayatını yaşıyorsunuz ya diyor. İşte bu dünya hayatında o size verdiğim emanet var ya diyor. Size verdiğim ruh, onun sahibi değilsiniz diyor. O size verilen bir emanet, emanetimi isterim diyor. Emanetimi bana gönder. Ne diyor? Bunun için sadece bir dileğin bana yeter diyor. Sadece bir dilek bana yeter. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Dilemiyorsan o zaman sen kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Eğer dilemiyorsan kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Ama eğer dilersen o zaman diyor benim cennetime girersin. Eğer dilersen sen bana ruhunu ulaştırmazsın diyor. Ben senin ruhunu

kendime ulaştırırım diyor. Aynen böyle söylüyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse her şey, her şey, her şey böyle başlıyor. Her şeyin başlangıcı vardır. Sadece Allah'ın başlangıcı yok. Her şeyin sonu vardır. Sadece Allah'ın sonu yok. Diyor ki, her şey fani olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin, işte o, sadece o baki kalacaktır diyor. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Altı alem yaratıyor. Altı alem yaratmadan evvel de Allah vardı. Alemlerin hiçbirisi yoktu. Allah vardı, yokluk vardı. Yerlerle gökler birken onları kopardı mekanlarından ve dağıttı, fethetti, patlattı ve kainatı yarattı. Sonra mı? Sonra melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, her şeyi yarattı. En sonra da insanı. Meleklerden de, cinlerden de sonra yaratılan bir varlıksınız. Ama hepsinden de üstünsünüz. Nereden biliyoruz üstün olduğunuzu? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ona ruhundan üfürüyor ve diyor ki meleklere, şimdi diyor ben ona ruhumdan üfürdüm. Gördüğünüz gibi onu seva ettim. Ona hayat verdim ve şimdi de ruhumdan üfürdüm diyor. Hadi bakalım diyor, şimdi hepiniz ona secde edin. Ne demek bu? Yani onu size üstün kıldım diyor. Şeytana da söylüyor bunu, cinlere de söylüyor, meleklere de söylüyor. Onun önünde secde etmenizi emrediyorum diyor. Allah'ın kanunu Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama eğer emri veren Allah'sa o zaman secde edilir. Bütün melekler derhal Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Allah emir vermiştir. Onlar mutlaka emri yerine getireceklerdir. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, sonra mı ne oluyor? Ezeli düşmanımız Allah-u Teala tarafından kovuluyor huzurundan Allah'ın. Ama o da intikam almaya kararlı. Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, bana kıyamete kadar izin ver, yaşat beni, öldürme. Ben bütün bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Ve onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Eğer beni o güne kadar yaşatırsan, onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Sözünü tutmuş mu? Evet, tutmuş. Kıyamet Allah'a göre gelecek zaman değildir. Biz mahluklara göre gelecek zamandır. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini
kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani 73 fırkadan 72'si şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Acaba kim bu kurtulanlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, müminler. Nerede başlıyor sırat-ı müstakim? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlıyor. İşte önünüzde ufuklar tül tül açılacak. En güzel renkler sizin olacak. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Kur'an'ın unutulan yönü var biliyor musunuz? Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. E tatbikata başladığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapıldığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ermişlerdir. İşte ilk örnek sahabeden geliyor. Allah Teala buyuruyor ki, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ اَنْ يَعْبُدُهَا لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem Allah'a kul oluyor hem de müjdeleri var. Kullarımı müjdele diyor. Müjdelediklerini ne yapıyor Allah Teala? Müjdelediklerini, o müjdelediklerim var ya diyor, onları altlarından ırmaklar akan cennetlerimize ulaştırırız diyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer size bir kalp gözü verirse, bir gönül gözü verirse, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah'ın kapılarından bir kapıda olduğunuz için, ana kapıda olduğunuz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz? Eğer Allah Teala size diyorsa ki, mutluluk mu istiyorsun? Evvela bana söyle, cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Cennet mutluluğu diyecek insanların çoğu. Neden? Çünkü cennet mutluluğu bir sonsuzluktur. Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir hayat. Milyarlarca sene, trilyonlarca sene ilk bir hayat, sonsuz bir hayat. Hem de hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerle yaşayacağınız bir hayat. Öyleyse cennet hayatı diyecek. İkisinden de bahsedelim. O zaman Allah Teala diyecek ki size, tamam, madem ki bunu istiyorsun,
hangi kat cenneti istersin? Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı istiyorsan bunların karşılığı bir tek dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben de seni mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Bu Allah'ın diyor, benim sözüm diyor. Ve diyor ki arkasından Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Şimdi sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Göreviniz bitti. Geri kalan mı? Geri kalan sizin işiniz değil. Dilediğiniz an Allah-u Teala kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitir. İki, bilir. Üç, görür. Görür, işitir ve bilir. Sonra mı? Sonra hiç beklemeden harekete geçer. Derhal harekete geçer, üzerinizde rahim esmasını tecelliye başlar. Bu tecelli, o güne kadar gözlerinizin üzerinde bulunan hicab-ı mestur adlı bir engeli, bir perdeyi gözünüzden alır. Kulaklarınızda bulunan Vakra isimli bir başka engeli alır. Kalbinizde bulunan Ekinnet isimli bir başka engeli alır. Sevgili kardeşlerim, hiç akılları da gelmiyor bundan 14 asır evvel. Biz size bugün ne anlatıyorsak, bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor yaşadıklarını. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. İslam denilen müessese 7 tane safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hani şu inkar edilen husus. İkinci safha, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üçüncü safha, buraya kadarını Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennet saadeti yeter mi? Hayır, yetmez. Ruhunu da Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cennet. Cennet saadetinin üç katı garantide. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Hepsi bu kadar. Bize ilk defa dinleyenlere masal anlatıyormuşuz gibi geliyor, öyle değil mi? Ama her birinin ayeti var Kur'an-ı Kerim'de, ayetleri var. Bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Madde 2. Hepsinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Madde 3. Ama onlar bununla kalmamışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Yetmez. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Gene yetmez. İrşada ulaşmışlar. En sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Masal gibi değil mi? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan 1400 küsur yıl evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı yaşamışlar. Osmanlı'da bir söz vardır. 7 iklim 4 bucak diye geçer. Aslında buradan geliyor. 7 safa 4 teslim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? İşte ayet-i kerime. Zümer 17.
vellezîn eştenebut tagûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor Allah-u Teala, sahabe şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlara müjdeler vardır diyor. Cennet müjdesi ve dünya müjdesi. Müjde vardır demiyor. İkisinin de beraber olduğunu ifade etmek için müjdeler vardır diyor. Bir müjde daha veriyor. Kullarımı müjdele diyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah-u Teala'ya kul oldular. Ne oldu? Birinci safa bitti. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular mı? Hamdolsun ki zamanımızda bu tartışılmıyor. Herkes burasını kabul ediyor. Harika. Geçiyoruz. Bütün sahabe ikinci safayı da gerçekleştirdiler. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemeleri üçüncü basamak. İkinci safa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmaları 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Söylediklerimizin Kur'an hakikatleriyle ispatından bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Üçüncü safa hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözün en güzeline tabi oldular. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hidayet, ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Üçüncü safa. Allah'ın garantisi buraya kadar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah da hepsini Allah'a ulaştırmış. Hepsi Allah'ın evliyası olmuşlar. Dost olmak, evliya olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha öteye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Veçlerini Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bitti mi sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi, bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Nefsin teslimi nerede gerçekleşir? Nefsin teslimi daimi zikirde gerçekleşir. Daimi zikrin sahiplerine, nefslerini Allah'a teslim edenlere ulul elbab diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Yine Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmran 190 ve 191 tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. 27. basamak. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi.
Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizi dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. İşte onlar, o sahabe var ya, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. 27. basamağın 4. kademesindeki 6. safa da tamamlandı. Bütün sahabe irşada da ulaşmış. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi. Ne yapar insanı? Allah'ın irşat makamına tayin etmesine sebebiyet verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamının o müstesna mutluluğuna ulaştırır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o sabikuna el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı ise muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Bir kısmı Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, ensar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar, ister ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunduğu kesin. Hepsi irşat makamının sahibi. Fevzül azimin, ecrül azimin, hazzül azimin sahibi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin ecrül azimin sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Fussilet 35'te hazzül azimin sahibi olduğunu söylüyor. Bu şimdi söylediğimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor sahabenin. İrşat makamının sahiplerinin üç belirgin unsuru Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazül Azim. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safha 4 teslimden ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Ayetler kesin. Ha, 14 asır sonra mı? Sadece hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel değil, bundan 4 asır evvel 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük kısmı bunların hepsini yaşadılar. Akıncılar da, sipahiler de, yeniçeriler de, bütün esnaf da, ilmiye sınıfının büyük kısmı, halkın çok büyük bir kısmı. Onlar Avrupa'ya ilim götürürler, irfan götürürler, Avrupa'ya adalet götürdüler. Onların adaletine hayran olanlar onlardan olmak kararını verdiler. Kendi çocuklarını götürüp devşirme olsunlar diye Osmanlı'ya teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresine bakarsanız, onu dikkatle, detaylarıyla incelerseniz, size verdiğimiz bu 7 safhayı Osmanlı'nın yükselme devresinde bütünüyle tespit edeceksiniz. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. Onlar bütün Avrupa'ya adalet götürdüler, hak götürdüler ve insanlara ispat ettiler ki Allah'la beraber olununca bütün problemler çözülür,
ve üstün olan onlardır. Daha yeni yeni bizim insanımız tasavvufu öğreniyor. Tasavvuf deyince İslam'dan başka bir şey zannediliyor. Oysa ki tasavvuf bu yedi safhanında yaşanmasının, hayata geçirilmesinin adıdır. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öylesine seviyoruz ki, mutluluğunuzu öylesine istiyoruz ki, Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahin kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
2: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
2: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr.
1: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz bir zikir sohbetinde. Konumuz davranış biçimleri. Öyleyse davranış biçimleri, yani yaşantımızı en güzele döndürecek olan şey davranışlarımızın doğru davranışlar olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde siz bir taraftınız, Allah da ikinci taraf. Bir de diğer insanlar var, sizin dışınızdaki insanlar. Onlar da taraflardan birini oluşturuyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya dikkatle bakın. Siz ve başkaları biz bir bütün oluşturursunuz. Sizden başkalarına ulaşan her şey aynı boyutlarda tekrar size geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bapta muhtevayı gerçekleştirebilmek mutluluğu yaşayabilmek demektir. Öyleyse mutluluğu yaşamak, davranış biçimlerinize göstereceğiniz özel dikkat ve ihtimamı ifade eder. Unutmayın, kim Allah Teala tarafından yaratıldıysa, yaratılan her insan bu dünyada yaşamak hakkının sahibidir. O hakkını dilediği gibi kullanmak imkanının da sahibidir. Allah Teala kişisel iradeye engel koymuyor. Nasıl istersen öyle davranabilirsin diyor. Ama her yaptığının hesabını Mahkeme-i Kübra'da mutlaka vereceksin diyor. Kanun böyle. Öyleyse Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir hakimin huzuruna çıkacağız da ona yaptıklarımız birer birer bize söylenecek ve biz de cevaplar mı vereceğiz? Hayır. Son derece basit ve kainatın en sağlam mahkemesi. Hayat filmimiz bize gösterilecek. Bize hiç görünmeyen kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Sesli bir film, üç boyutlu. Yetmez, ikinci bir film daha aynı anda alınır. Biz zamanın o dakikasında acaba ne düşünüyoruz? Fiillerimizle düşüncelerimiz arasındaki ilişki taammüdü ortaya koyar. Taammüd. Yani bilerek, isteyerek bir hedefe yönelmek, mesela bir suç işlemek veya bir güzelliği işlemek. İkisinde de kasit unsuru vardır. Birinde bir güzelliği işlemek üzere bilerek, isteyerek harekete geçersiniz. Ötekisinde de bir kötülüğü işlemek üzere, bir günahı işlemek üzere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda davranış biçimleriniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı filme alınır. İşte bu film hayatınızın filmidir. Bu film daima ikilidir. Her saniye hem düşünceleriniz hem de davranış biçimleriniz beraberce filme alınırlar. Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle, düşüncelerinizi de görebilen, onları tespit edebilen bir özelliğin sahipleridir. Öyleyse o gün sadece hayat filminize bakacaksınız. Elinizdeki mizandan sizin her aksiyonunuzda, düşünce yapınızla fiiliniz arasındaki ilişkilerin, mizan adı verilen kainatın en gelişmiş bilgisayarıyla hata ihtimali olmayan bir dizayn içerisinde nasıl hayatınızın her saniyesine değer biçtiğini, pozitif ve negatif rakamları nasıl kazandığınızı siz de göreceksiniz. Hem düşünceniz orada yer alacak hem de tatbikatınız. Yani mizanın yanılmasını imkansız kılan bir vakayla karşı karşıyasınız. Neyi tasarlamışsanız onu gerçekleştirdiğiniz zaman, o gerçekleştirdiğiniz şey bir suçsa, bunun haklı olarak bir derecat kaybı olduğunu göreceksiniz ve size kıl kadar zulmedilmemiş olduğunu, yani yanlış bir derecatla değerlendirilmemiş olduğunu göreceksiniz. Düşüncenizdeki olayla vücuda getirdiğiniz fiil arasında ki irtibat, bunun düşüncelerinize hangi ölçüde dayalı olduğu konusu hepiniz için bir dizaynı oluşturur. Aralarındaki korelasyon gerçeğin habercisidir. Onun için kıyamet günü sizi özel bir mahkemeye falan çekmeyecekler. Mahkeme-i Kübra sadece hayat filminizi seyretmenizdir. A'dan Z'ye hayat filminiz size orada gösterilecektir. Hayat filminiz boyunca göreceksiniz ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hayat filminiz neyi sağlar? Sizin cennet veya cehenneme gideceğinizi sağlar. Mahkeme-i Kübra'da bu olgunlaşır. Oysa ki sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz hali bile sizi cehennemden kurtaracak olan son derece basit ve kolay bir yöntemdir. Öyleyse Allah'ın dostlarının bir cehennem korkusu olamaz. Onlar, yani sizler, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak etmiş olanlarsınız. Kim dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmış yani. Başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insanlar. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz sosyal mahluklarsınız, insansınız. Öyleyse başka insanlarla olan davranış biçimlerinizde dikkat etmeniz lazım gelen şeyler nelerdir? İşte davranış biçimleri dizisi bunu tekrar tekrar sizlere anlatmak içindir. Davranış biçimlerinizde neye dikkat edeceksiniz? Nefsinizin ve şeytanın zebunu olmamaya. Buna dikkat edeceksiniz. Sonuçlardan neticeyi çok kolay çıkartabilirsiniz. Eğer sizin bir davranışınız başka birisini üzmüşse veya öfkelendirmişse veya kırmışsa siz şeytana ve nefsinizin bir afetine zebun olmuşsunuz demektir. Eğer sizin bir davranışınız bir başkasında mutluluk oluşturmuşsa, memnuniyet oluşturmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği bir davranış biçimini sergilemişsiniz demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her etrafınızdaki kişinin yüzü sizin davranış biçimlerinizin aynasıdır. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine mi sebebiyet verdi? Yanlış yaptınız. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine değil de onun üzülmesine mi yol açtı? Öfke göstermeyen bir üzüntü de söz konusu olabilir. Kişinin davranış biçimlerinden derhal sezersiniz. O zaman gene yanlış yaptınız. Yani olması lazım geleni değil, Allah'ın emrinde olarak başka insanları mutlu kılmak için çalışmayı gerçekleştirmemişsiniz. Tam tersine şeytan ve nefsinizin bir afeti sizi bir yanlışa sürüklemiş. Sizi kullanmış iblis. Başka birinin kalbini kırmakta kullanmış. Arkasında başka birisi yok sevgili kardeşlerim. Hep siz varsınız. Etrafınızdaki insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Ne kadar hazin bir tecellidir ki iki kişinin anlaşamaması halinde olaya seyirci olanlar mutlaka bir taraftan hissederler kendilerini. A ile B aralarında bir tartışma yapmışlarsa onları gören diyelim diğer 10 kişi bir kısmı A'nın tarafını tutacaktır, bir kısmı B'nin tarafını tutacaktır. Bu kavga eden kardeşlerimizin yaptığı iş ne kadar yanlışsa onlardan birinin tarafını tutan kişi de o kadar büyük bir yanlışlığın içerisindedir. Hiç kimseden yana olmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hak'tan yana olacaksınız. Ve dizaynı tatbik ettiğiniz zaman hiç kimseden yana olmamakla neyi kastettiğimizi anlayacaksınız. Bir olay cereyan etmiştir. Siz ona şahit olmuşsunuzdur. Size göre A haklıdır, B haksızdır. Aynı olaya şahit olan bir başkasına göre B haklıdır, A haksızdır. Aslında hiç kimse %100 haklı, %100 haksız değildir. Olayların bir kısmında taraflardan biri haklı görünür, diğer kısmında diğeri haklı görünür. Ve herkes taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olmayı sanki kendilerine Allah-u Teala tarafından verilmiş bir vazife gibi düşünürler. İsteseler de istemeseler de taraf tutarlar. Dikkat edin. Taraf tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız? Herkesin yaptığı hataları irdeleyip, acaba ben bu kardeşimize bu yaptığı hatasında nasıl yardım etmeliyim veya etmeliydim ki o kardeşimiz bu hatayı yapmasın? Taraflardan biri için bunu düşündünüz. İkinci için de aynı şeyi düşüneceksiniz. Acaba ben bu kardeşimize ne yapmalıydım ki, nasıl bir davranış biçimi sergilemeliydim ki o diğer kardeşimize verdiği o cevapta o kadar sert olmasaydı? Ne yaptınız? İkisinden de yana olmadınız, haktan yana oldunuz. Ama aslında aynı zamanda ikisinden yana da oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde bir dizaynın var olduğunu zannediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba ne yapacaksınız? İnsanların elinde olsa da güzel davranmanın gösterisinde bulunsalar, tartışma yapmakta olan insanların o tartışmayı bitirmeleri için herkesin harekete geçmesi bir sonuç ve sebep ilişkisi oluşturabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde müdahale etmek veya etmemek herkese göre farklı bir dizayn oluşturur. Olaylar yaşanıyor. İnsanlar nefslerine tabi oluyorlar. Bir kişi bir diğerine kötü davranıyor. İkincisi de bu kötü davranışın tesiri altına giriyor. O da nefsine kapılıyor. O da karşı tarafa kötü davranıyor. Sizler de buna şahit oluyorsunuz. Bu şahit olmanın standartlarına dışarıdan bakıldığı zaman şu kesin bir gösterge olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka iki kişi arasındaki tartışmayı gören herkes taraflardan birine yakın, öbür tarafa uzak hissediyor kendisini. Yani sanki buna mecburmuş. Mutlaka taraflardan birini tutmak mecburiyetindeymiş. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her anlaşmazlıkta iki taraftan bir tanesini tutarsanız, bunun manası ötekine karşı düşmanca bir düşüncenin içine girersiniz. Taraflardan birini tuttuğunuz an, taraflardan ikincisine karşısınız demektir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz, hiç kimse için taraf tutmayacaksınız. Göreviniz her iki tarafı da en iyiye ulaştırmak için gayret sarf etmektir. O kadar. Dikkat edin, niçin bunu sizden istediğimi anladınız mı? Taraflardan birini tuttuğunuz an, bunun manası ikinci tarafa karşısınız demektir. Hayır, Allah-u Teala bunu istemiyor. Onlar sizin kardeşlerinizse, bizden birileri ise, Allah'ın yolunda olan insanlarsa, şunu bileceksiniz ki herkes bazen nefsinin öfke afetine kapılabilir. Kapılabilir ve yanlış şeyler yapabilir. Olabilir bunlar. Burada sizlere düşen şey, öfkelenen kişinin yatışmasını temin etmek olmalıdır. Siz karar verecek hakim mevkiinde değilsiniz. Taraflardan birisini karşınıza almanız, ona karşı olmanız sizin de nefsinizle davrandığınızın ifadesi değil mi? Öyleyse neyi yapacaksınız? Her buna benzer bir olayı yaşadığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Ben A ve B isimli iki kişi tartışırken A'nın yerinde olsaydım ne yapmalıydım? B'nin yerinde olsaydım ne yapmalıydım? İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz sonuç anlaşmazlığa düşüp kavga eden iki kişinin birbirinden soğumasıdır. Birbirine karşı kötü davranmasıdır. İki tarafın da arkasında nefsleri var. Her birinize düşen şey, taraflardan birinden yana olup da diğerine karşı olmak, asla bu tarzda bir davranışın içinde olmamalısınız. İki taraf da sizin dostunuzdur. İki taraf da bu öfke furyasına girdikleri için sadece yardıma muhtaç iki tane insan var karşınızda. Öfke denilen şeytanın her zaman kullandığı vasıtayı yutmuş olan ve o anda hissiyatına mağlup olan ve karşı tarafa kötü davranmakla bu öfkeyi gidermeye çalışan iki zavallı var karşınızda. Öyleyse ne A'dan yana ne B'den yana olacaksınız, ikisinden yana olacaksınız. Bunun manası haktan yana olmaktır. Yani A hatayı yapmışsa ona hatasını anlatacaksınız. Hiçbir zaman tartışan, kavga eden iki kişinin sadece bir tanesinde %100 hata bulamazsınız. Mutlaka iki taraf da hatalıdır. İşte taraflardan birini tutup ötekine karşı olduğunuz zaman en büyük hatayı burada yapmış olursunuz. Çünkü onun da mutlaka haklı tarafları vardır. Ve siz o zaman o kişinin haklı olduğu cepheyi bütünüyle devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve bu haksızlıktır. İki tarafında haklı olduğu taraflar vardır. Siz onlara bakacaksınız. Evvela göreviniz kavgayı, anlaşmazlığı bitirmeye çalışmaktır. Her grubun içinde mutlaka anlaşmazlıklar vücut bulacaktır. Ama bu anlaşmazlık vücut bulduğu zaman hepinizin donup kalması, seyirci olmanız birkaç dakikayı aşmamalıdır. Birkaç dakikalık bir zaman parçasından sonra onları kırmayacak bir tarzda müdahale etmelisiniz. Bu müdahaleyi yapmak mecburiyetindesiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaman devam ediyor. İki kişi anlaşamamış, kavga ediyorlar. İşini gücünü bırakıp onları seyretmeye donup kalan ve onları seyretmeye başlayan bütün kardeşlerimizin de vakit müessesesi onların kavgalarına paralel olarak harcanıyor. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Öyleyse zamanı ne siz harcayabilirsiniz ne de başkaları sizin zamanınızı harcayabilir. Bunun Allah'ın bir kanunu olduğunu düşünün. Zamanınızı başkalarının harcamasına müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen ortaya çıkıp ikisine de haddini bildirerek mi? Hayır. O zaman siz de nefsinizle hareket ediyorsunuz demektir. Kavga iki kişi arasındaki kavga, üç kişi arasındaki kavgaya dönüşür. Öyleyse sulh ve sükûne davet etmek hepinizin birden vazifesi olmalıdır. Kitle halinde meseleyi bitirmek üzere harekete geçmelisiniz. Evvela Allah'ın en kıymetli hazinesi zaman israf ediliyor. Gerek anlaşmazlığa düşüp de tartışmayı yapanlar,

Allah'ın en kıymetli hazinesinin heba edilmesine sebebiyet verildiğinden bahsetmelisiniz. Hepiniz birden bunu yaptığınız zaman tartışan kardeşlerimiz zaten daha harekete geçtiğiniz anda yanlışlığın farkına varacaklardır. Eğer meydan bu kadar boş değilse, herkes dilediği gibi başka birini karşısına alıp da çataçat birbirine tartıştığı zaman herkes müdahale ederse, kavganın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, tartışmanın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, o zaman tartışma zemini bulamazlar. İşte problem orada başlıyor. Herkes harekete geçip de bu tartışmanın yapılmaması lazım geldiğini nasıl anlatacak? Ne yazık ki hani Türkçe'de bir deyim vardır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak. Birçok yerlerde bu olayla karşı karşıyayız. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Tartışmaya müdahale eden birisi taraflardan birinin söylediği bir lafı kesiyor ve taraflardan bir tanesine hitap ediyor. Bu anda ne oldu? Eğer hitap ettiği tarafa karşı sert bir müdahale yapıyorsa, onun haksız olduğunu beyan ediyorsa, tartışmayı yapan taraflara göre taraflardan birinin tarafından oldu demektir bunun manası. Hayır, böyle yapmayacaksınız. Müdahil olanlar asla taraflardan birinden olmayacaklar. Taraflardan birinden olmanız demek, ikinci tarafa karşı olmanız demek. Buna haklı değilsiniz. Hatalı olabilir. Birisi çok hatalı olabilir, öteki az hatalı olabilir, mümkün. Ama öyle de olsa, hayır, taraf tutmak sizin işiniz olmamalı. Hangi açıdan bunu söylüyorum? Taraf tutacaksanız ikisinin birden tarafını tutmak mecburiyetindesiniz. İkisinden de yana olmak mecburiyetindesiniz. Konunuz haklıyı bulmak, haksıza ceza vermek değildir. Konunuz olayı bitirmektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok açık bir dizayn içerisinde. Acaba ne yaparım da ben bu iki kardeşimize de yardımcı olabilirim diye düşünmek olmalıdır. Hataların mutlaka varlığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Herkes her an hata yapabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu hataların çıkış sebeplerini nasıl daha iyi bir davranışa dönüştürülebileceğini söylemek üzere harekete geçmeliyiz. Eğer iki kişi tartışıyorlarsa oradakilerin hepsi bu tartışmanın karşısında olduklarını, bu tartışmanın Allah'ın zamanını israf etmek olduğunu, şeytanın emrinde olmayı ifade ettiğini ve anlaşmazlığın devamı boyunca Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı harcamak mecburiyetinde kalacağınızı davranışlarınızla belli etmelisiniz. Kavgalar başlarken önlenmelidir.

Zaten sevgili kardeşlerim, kavga varsa aşırılık var demektir. Başka birini rahatsız edici bir davranışın içine girmişiz demektir. Bunu önlememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, tartışma var ise bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Hepiniz tartışmanın bitmesi istikametinde harekete geçmelisiniz. Burada gene şeytan size bir yanlışı yaptırabilir. Taraflardan birini benimsersiniz. Diğerinin size vaktiyle yaptığı bir yanlış davranış, sizin ona karşı soğukluk duymanıza sebebiyet vermiştir. İkinci taraf size daha yakın görünmektedir. İşte bu yapacağınız büyük yanlışlardan biridir. O yakın görünen tarafın, kişinin tarafını tutmak ve diğer kişiye karşı olmak yapacağınız, tasavvufu yaşayanlar arasında yapacağınız en büyük yanlışlıklardan biridir. Onun adamları, bunun adamları diye bir şey yok tasavvufta. Allah'ın adamları olmak var. Zaten eğer iki kişi tartışıyorlarsa, tartışma anında ikisi de Allah'ın adamı değildir. İkisinde de şeytan duruma hakimdir. Onları şeytanın duruma hakim olduğu o ortamdan Allah'ın duruma hakim olduğu bir ortama ulaştıracaksınız. Bu da onların iç dünyalarında sağduyularını kullanabilmek yeteneğine tekrar döndükleri andan itibaren başlar. Öyleyse elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözlerle davranıyorlarsa burada büyük bir yanlış vardır. Tasavvufa sığmayan bir olay vardır. Allah'ın zaman hazinesinin sorumsuzca israf edilmesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sükunetinizi bozmadan müdahale etmelisiniz. Bir kişi değil, hepiniz birden müdahale edeceksiniz. Haksızlık başladığı anda durdurulursa, burada doğruyu yapmış olursunuz. Herkes kendi görevini devam ettirir. Ama söylediğim gibi bir tiyatro oynanıyormuşçasına iki taraf anlaşmazlık içinde birbirlerine söylenecekler. Diğerleri de onları seyredecek. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Şeytanın o anda emrinde olan iki kişinin Allah'ın emrinde olması lazım gelen diğerleri de elektrikli bir havada o olayın seyircisi haline koyduğu noktada şeytanın tarafında kullanılma noktasına getirdiklerini varsaymak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela madem ki bir aradasınız, ilk öğrenmeniz lazım gelen şey sükunettir. Adab-ı maşeret, yani davranış biçimleri, sizi her halükarda sakin olmayı gerçekleştiren bir ortamda muhafaza etmenizdir. Nerede bu zemin deliniyorsa orada durun. Ve insanların öteye geçerek birbirlerini daha çok kırmalarına mani olun. Sakın taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olarak devreye girmeyin.
bizim kardeşlerimizin ciddi kavgalar edeceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir olay hiç vücut bulmaz diye düşünüyorum. Ama anlaşmazlıklar her zaman olabilir. Olmaması için hepimiz birden gayret etmek mecburiyetindeyiz. Bu gayretleri yaparken de dikkat edin. Adaletten sakın ayrılmayın. Adalet müessesesi taraflardan birinden olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Adalet müessesesi taraflardan birine karşı olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Siz haktan yana olacaksınız, adaletin temsilcisi olacaksınız. Bir tartışmada seyirciler olduğunuz noktada. Öyleyse müdahale mutlaka edeceksiniz. Zamanın israfına mani olacaksınız. Hepiniz birden. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmayı başladığı yerde bitirmek hepinizin görevi olmalıdır. Hepiniz birden dediğimiz zaman hepiniz birden ayağa kalkın, yakalarını paçalarına sarılıp onları kenara çekin. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır. Tasavvufi bir davranış biçimini istiyoruz hepinizden. Tasavvuf, başkalarından yana olma sanatıdır. Ama birbiriyle ayrı fikirleri müdafaa eden iki kişi var karşınızda. İkisi de kendi fikrini müdafaa etmek için karşısındakine haksız bir şeyler şeytanın emrindeyse mutlaka söylemiştir. Karşısındakini küçük gören kaba bir davranış biçimine farkına bile varmadan şeytan onları çoktan sokmuştur. O zaman bu noktada anlaşmazlığı durdurmakla hepiniz birden vazifelisiniz. Onların üstlerine hücum ederek değil, sükunetle onlara bunları hatırlatarak. Sevgili kardeşlerim, eğer hepiniz Allah içinseniz, bunu yaptığınız anda aranızda sulh ve sükun tohumları ekildiğini göreceksiniz. Ve en güzel bir ortamda, en güzel hüviyette bir davranış biçiminin sahibi olacaksınız. Anlaşmazlığı başladığı noktada bitirmek. Zaten arkasında ne var? Anlaşmazlığın arkasında ne var? Allah yok. Anlaşmazlığın arkasında mutlaka şeytan var. İki tarafı da birbirine düşman etmeye çalışan şeytan. Siz iki tarafı da birbirine dost etmeye çalışan Allah taraftarları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üzerinize düşeni yapın. Aranızda toplum halindeyken insanların tartışmalarına engel olun. Öyle bir engel oluşla engel olun ki oradan ayrıldıkları zaman da artık tartışmak gereğini duymasınlar. Tartışmadan onları vazgeçirecek olan bir hava içinde olmanız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Hepiniz birden harekete geçirdiniz, geçtiniz, tartışmayı kestiniz. İşinize devam ettiniz, biri bir tarafa gitti, öteki öbür tarafa gitti, gene devam ettiniz çalışmalarınıza, kavga bitti. Ama bir de bakıyorsunuz ki, işinizi bitirdiğiniz zaman daha dışarı çıkar çıkmaz iki kişi tekrar kapışmışlar. Bu neticeye müncel olacak olan bir önlemeden bahsetmiyorum.
önlemeniz, kavgayı bitirmeniz, münakaşayı bitirmeniz, tartışmayı bitirmeniz, o tartışan kardeşlerimize öyle bir şeyi ispat etmek şeklinde olmalıdır ki, onlar yaptıklarının bir hata olduğunu, birbirinin düşmanı olmadıklarını, Allah yolunda birbirinin dostu olduklarını ve birbirlerine karşı olmamaları lazım geldiğini, birbirinden yana olmak mecburiyetinde olduklarını idrak etmiş olsunlar. Bunu idrak edebildikleri zaman onlar dışarı çıkıp da artık bir daha kavga etmezler. İşte eğer sizler şu anda beni dinleyenler anlaşmazlıkların içinde olanlarsanız, o zaman hedefinizin bu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Siz tasavvufa başkalarıyla kavga etmek için girmediniz. Başkalarını da sulh ve sükuna ulaştırmak vazifesiyle oradasınız. Hepiniz vazifelisiniz. Herkes birden harekete geçerse kaos olmaz mı? Kaos ne zaman olur bilir misiniz? Herkes adaletsizlik için harekete geçtiği zaman kaos olur. Herkes ortalığı yatıştırmak için, süt liman kılmak için, kavgayı bitirmek için, taraflardan birinden değil, iki taraftan birden olmak üzere, şeytandan değil, Allah'tan yana olmak üzere harekete geçerse, o zaman mesele biter. Şeytandan yana olanlar ne yaparlar? Böyle anlarda aman biraz daha kavga alevlensin de şu kendisine kızdığım kişiye öbürü bir şöyle bir güzel hakaret etsin. Onu bir gözümün önünde haşlasın ki ben de bundan mutlu olayım, memnun olayım diye düşünenler varsa onlar bilsinler ki o anda onlar da şeytanın birer esiridirler. Evvela içinizdeki birikime mutlaka mani olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Olabilir mi? Her zaman olabilir. Hemen düşünün. Neden bu davranış beni üzdü? Acaba ben bu davranış karşısında negatif etkilenmekte haklı mıyım? Acaba bu davranış bana neden böylesine negatif bir etki yaptı? Ben bu kardeşimizin bana bunu yapması sebebiyle üzüldüm. Öyleyse ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o kardeşimiz bana böyle davrandıysa, acaba ben ona bu beni üzecek olan davranışı bana yapması için ne yaptım? Bir şey yapmış olmalıyım ki kardeşimiz bana böyle davrandı. Bunu düşünebildiğiniz an anahtarı yakaladınız demektir. Hemen sizi üzen olayı beklemeyeceksiniz. Bir saat, iki saat sonrasını değil, o anda. Hemen diyeceksiniz ki ben mutlaka sana karşı bir şey yapmış olmalıyım. Mutlaka senin kalbini kırmış olmalıyım. Mutlaka sana kötü bir davranışta bulunmalıyım. Hatırlamam önemli değil. Ama bunu yapmış olduğumu düşünüyorum. Ve Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Beni affetmeni dilerim. Şimdi bir başka kardeşiniz size karşı sert bir şey söylemiş. Onun ve bir tartışmanın başlangıcı olacak bu. Siz de ona onun sertliğine karşılık aynı sertlikle başka bir cevap verebilirsiniz. O zaman şeytanın esiri olmuş olursunuz. Siz de o kardeşiniz olmuş. Ama siz o anda aklınızı başınıza toplayabilirseniz burada bir saldırı var. Bu bana beni kızdıracak olan bir şey söyledi ki ben kızdım. Öyleyse ben evvela kendi cephemde meselemi düzeltmeliyim. Kendi top sahamda, yarı sahada düşünmeliyim. Ben o kardeşime bize mutlaka bir şey yapmışımdır. Bir şey yapmışımdır ki kardeşim bana böyle davranıyor. Hemen ondan af dileyeceksiniz. Ne yaptıysam senden bu yaptığım hataya karşı Allah'ın huzurunda
af diliyorum. Eğer bana hatamı söylemek büyüklüğünü gösterirsen bundan ayrıca mutlu olurum ki ben Rabbime yalvardığım zaman Ya Rabbi ben böyle bir hata işledim. Beni bağışla diye Allah'a da müracaat edeyim. Bilmiyorsunuz hatanızı. Bilmediğiniz için böyle söylediniz. Hatanızı biliyorsunuz. O zaman daha kolaylaşıyor işiniz. Geçen gün ben sana böyle bir şey yapmıştım. Ve senin bu söylediğini değil, ondan çok daha ağırını hak etmiş durumdayım ben şu anda. İşte sen bana bunu söyledin. Ben Allah'ın huzurunda senden o yaptığım hata sebebiyle af diliyorum. Beni bağışlama büyüklüğünde bulunursan bundan büyük mutluluk duyarım. Ve sana karşı yaptığım o yanlış davranış için Allah-u Teala'dan da tövbede bulunup onun da beni affını dileyeceğim. Diyebiliyor musunuz? Diyebildiğiniz zaman bu meseleyi başlarken bitirmiş olursunuz sevgili kardeşlerim. Başlarken bu konu biter. Bir anda kendinize bir hakimiyeti gerçekleştirdiğiniz an meseleyi bitirdiniz demektir. O kişinin tabii ben sana bana o gün yaptın o kötü davranış için böyle yaptım diyeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. O da sizin bu davranış biçiminizden büyük ölçüde tesir alacak. Ve derhal o da sizden af dileyecektir. Yaptığı hata sebebiyle. Ne oldu? Yangın başlarken alevler giderek büyüyüp iki tarafı da kontrol altına alacak. İblis tarafından ateşlenirken tam siz karşınızdakinden af dilediğiniz anda bu büyüyecek olan, yükselecek olan spirali olduğu yerde durdurdunuz. Siz af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman karşınızdaki kişi de sizden af dilemek büyüklüğünü gösterecektir. Sadece kardeşlerimizin arasında değil, nerede olursanız olun, kiminle karşılaşırsanız karşılaşın, haksızlığı kabul ettiğiniz an karşı tarafın bütün silahlarını elinden aldınız demektir. Onun kolunu kanadını kırdınız demektir. Savaşmak için gerekli olan malzemesini aldınız demektir. O sizden kendi sert tepkisine karşılık bir ikinci sert tepki bekliyordu ki onun üzerine bina ederek yeniden size saldırabilsin. Siz ne yaptınız? Onun saldırısına af dilemekle cevap verdiniz. Hareket imkanını yok ettiniz. Eğer dışarıdaki bir insansa, nefsine tabi ise yapacak fazla bir şeyi kalmamıştır. Biraz karşılıklı sükunet içinde konuşabilirseniz mutlaka o kişi sizden af dilemek gereğini duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayır onun karşısında küçülmediniz. Aksine onun karşısında büyüdünüz, yüceldiniz. Şeytanın tesiri altına kolay kolay girmeyeceğinizi, şeytanın tesirine kolay kolay kapılmayacağınızı ona ispat ettiniz. Sevgili kardeşlerim, ilk bakışta size zor bir şeyden bahsediyor gibiyim. Ama muhtevaya baktığınız zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmalar dışarıda her zaman olan tartışmalar sizin aranızda olmamalıdır. Sözlerimizi ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar tatbik ederseniz, toplumun sulh ve sükununu o kadar büyük ölçüde korumuş olursunuz. Elbette herkesin kendisine has, çeşitli düşünme standartları.